0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan sarnıcının mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan Sarnıcı'nın mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından Gözler'in çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan sarnıcının mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.

0: vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan sarnıcının mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri'de

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından Gözler'in çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan Sarnıcı'nın mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimle olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, birliktelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi.

0: vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan sarnıcının mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Koca Sinan ilçesine bağlı Yemli Hamaliyesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Haziran ayı olan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
5: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
4: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Birlördük.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
2: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param. Benim param o da benim. O da benim.
4: Senin param.
2: Senin param o da benim.
4: O da benim.
2: Benim param benim.
4: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
4: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
2: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir Haziran sabahından, ayın 3'ünden sizlere selam olsun. Ve bugün de sabah sabah sizlerle beraber Yol Açığa yeni bir maceraya başlıyoruz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programı da yetmedi. Kayseri'nin en uzun süreli radyo programında 5 yıldır sizlerle olan Yol Açık'ta bugün de günaydın demenin keyfini yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Ahmet Birlör var. Halil Bey de muhtemelen ofiste bir yerlerde ama henüz göremedik. Birazdan o da bizim aramıza katılacaktır diye tahmin ediyoruz. Nerede olduğunu tahmin ediyoruz değil mi Ahmet Bey? Ama söylemiyoruz yayında.
4: Evet.
1: Bunu söylemiyoruz ama gelmiştir bence yani. Araba burada filan gördüm.
4: Arabası buralarda, Halil Bey yok ortalıkta. Yine geç kaldı.
1: Yine geç kaldı evet, bunu yakaladık. Hoş geldiniz diyelim efendim, günaydınlar.
4: Günaydın, günaydınlar herkese.
1: Bir para piyasası yapalım, para ne olmuş diye bir bakalım, ardından da güne gündeme doğru dönelim. An itibariyle dolar kuru 45 lira 95 kuruşa, euro ise 53 lira 44 kuruşa kadar yükseldi. Altın ons fiyatında dalgalanma var, 4500 doların altında ve hatta şu an itibariyle iki kaynaktan da bakmam gerekiyor, artık bazen sapıtıyorlar. Evet, 4470 dolar şu an itibariyle altının ons fiyatı düşmüş durumda. Brent petrolde ise yukarı yönlü bir hareketlilikle 96 dolar 99 sente kadar da çıkmış. Niye çıkmış? Birazdan konuşacağız. Çatışmalar var yine Amerika ve İran arasında çatışmalar var. Çatışma etkisiyle ya bunlar barışacaktı ne oluyor filan diyoruz. Efendim yeni saldırılar var ve yeni saldırılar beraberinde yeni krizleri de beraberinde getiriyor. İran devrim muhafızları Amerika'ya karşılık kuvvetteki Amerikan üslerini vurduğunu açıklıyor. Öyle ya da böyle anlaşmamızın zamanı geldi diyor Trump ama ortada bir anlaşma yok 3. ayın sonrasında ve beraberinde de çatışmalar ve hikayeler yürüyor. Efendim hemen başlıklarla beraber çalışalım. Amerika öncelikli olarak ek vergi hamlesinde, yeni gümrük vergisi hamlesinde bulunuyor. Amerikan Başkanı Donald Trump yönetimi zorla çalıştırma ile üretildiği iddia edilen ürünlere yönelik soruşturmanın ardından başlıca ticaret ortaklarına yapılan ithalata en az %10 gümrük vergisi uygulanmasını önermiş. Ticaret temsilciliği ofisi önerisinde Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Tayvan Birliği, Birleşik Krallık'tan yapılan hatta ithalat hayatında %10 Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve İsviçre'den gelen ürünlerde ise %12,5 oranında vergi uygulayacağını söylemiş. Trump söz yönetimi söz konusu adımla daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen ülke bazlı gümrük tarifelerini farklı bir hukuki zemin üzerinden yeniden yürürlüğe koymayı hedefliyor. Önerilen tarifeler 1974 ticaret yasasının 301. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmaların sonucu olarak hazırlanmış. Zorla çalıştırma ile üretilen malların ticaretlerinin Amerika'da Amerikalı çalışanlar açısından haksız rekabet yarattığını belirterek bu durum artık izin vermeyeceklerini söylemiş. Plan kapsamında bazı ürünleri muaf tutulacak. Sığır eti, domates, muz, kahve ve portakal suyu gibi bazı ürünlerde halihazırdaki farklı vergilere tabi olan metaller belirli yakıtlar ve kimyasallar ile yeni tarifelerin dışında kalacakmış. Hikaye şöyle diyor, biz gümrük vergisi uygulamıştık ya, dünyayı tüm tarife zincirine bağlamıştık ya, peki biz onu yapamadık kendi içlerindeki mahkeme kararıyla. Şimdi buradan bir, yani zorla çalıştırıyormuşsunuz siz insanları diye bir bahane seçeneğimiz varmış, yasada böyle bir boşluk varmış, siz zorla çalıştırdığınız için biz bu ürünlerde yeniden gümrük vergisini koyduk size diye bir uygulamaya doğru geçmişler. Avrupa ülkeleri, Meksika ve Kanada'da %10, Çin, Hindistan, Japonya gibi alanlarda %12,5'luk yeni bir vergi paketi açıklamış oluyor. Adam sadece paraya çalışıyor kafası. Başka hiçbir şey yok.
6: Hayır, yıllardır hep bir efsane vardır ya, Amerikan başkanının dublörleri var falan diye. Evet. Bence birden fazla var. Birden fazla adam var. Ve bunlar ayrı ayrı kararlar açıklıyorlar sürekli. Birbirlerine çok tezat, çok, yani savaş konusunda da mesela birden fazla Trump var bence. Biri bir açıklama yapıyor, öbürü başka yapıyor. Birbirlerinden haberleri yok bunların.
1: Bir gücü elinde bulundurmak böyle bir hadise herhalde. Şimdi neydi? Şu bize kafa tutan bir ülke var diyor, Somali'nin üstünde. Hatırlıyor musun? Komutanı filan, işte Türkler bize şu kadar para versinler, yok evet, evet, yapsınlar filan diye. Şimdi bir lafa bakarım, bir sahibine bakarım durumu var. Şimdi adam söylediğinde biz güldük. Hatta bizim Türk sosyal medya kullanıcıları adamın karısının resmini adama atıp ya da sosyal medyada yayınlayıp böyle hareket ettirince adam açıklamasını geri çekmek zorunda kalmış. Böyle enteresan, saçma bir hadise var. Şimdi hakikaten hem lafa bakarım hem de sahibine bakarım var. Trump'ı konuşturan gücü. Yani yoksa normal şartlar altında bu kadar dengesiz açıklamaları zincirine
6: var ya.
1: Aynen öyle. Diyemedim işte. Yani yayın olunca diyemiyoruz. Bak, kendi aramızda konuşuruz. Bundan dolayı da hareket kabiliyeti çok rahat. Yani açıklama yapıyor, deli gibi açıklama yapıyor, deli gibi davranıyor. Gelen ülke liderini tersliyor, birine övgüde bulunuyor. Kimse bunu yargılayıp sorgulayamıyor. Çünkü Amerika başkanı. Ama neydi Halil'ciğim, hoş geldin bu arada. Şu Somali'nin orada bize kafa tutan bir ülke ve Nijerya mıydı, neydi? Değil, Somali'nin o. Hatırlıyor musun, bana 1 trilyon dolar para verecek filan diyen adam?
7: Senegal.
1: Senegal mi ya? Senegal yine itibarlı ülke ya. Yok, değildir herhalde. Neyse, adın önemli değil, birazdan hatırlarız. Şimdi mesela o adam bir şey söyledi, gündem olmadı bizde. Evet. Düşünsene, Amerikan başkanının aynısını söylediğini Türkiye ile alakalı. Ertesi gün borsa filan alt üst. Yani iptal 56-30. Onun için hem lafa bakarım Uganda'ymış, hem lafa bakarım Serbülent yetişti şeyimize, hem lafa bakarım hem de lafın sahibine bakarım diye bakmak lazım. Onun için Amerika'yı da şu an itibariyle konuşturan başka bir nokta var ve bu nokta bizle alakalı değil. Halicim, hoş geldin.
8: Hoş bulduk, günaydın.
1: Ofise bizden önce geldiğini tahmin ediyoruz ama ortada bulamadık, tahmin ettik nerede olduğunu, onun için çok ses etmedik. Ama olsun, yine Halil Bey gecikti yaptık biz kendi içimizde. Öyle bir goy goyumuzda hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın?
8: Sağ olun, günaydın, hayırlı sabahlar. Gayet iyiyim. Herhangi bir problem yok.
1: Güzel. Allah kolaylık versin. Amerika ve İran arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Yeni saldırılar düzenlendi. Amerika ve İran barış görüşmelerinin tıkanmasıyla saldırılar yoğunlaşmaya başlamış efendim. Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM. Salı gün yaptığı açıklamada İran tarafından fırlatılan çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği, ayrıca İran'ın saldırı girişimlerine karşılık savunma amaçlı operasyon düzenlediği belirtilmiş. CENTCOM'un açıklamasına göre İran bölgedeki komşu ülkelere doğru birden fazla balistik füze fırlattı. Ancak bunların hiçbiri hedefini vuramadı. Kuveyt'e yöneltilen 2 İran füzesi hedefe ulaşmadan düştü veya havada parçalandı. Bahreyn'e atılan 3 füze ise Amerika ve Bahreyn hava savunması sistemleri tarafından da imha edildi denmiş. Açıklamada ayrıca İran tarafından bölgesel sulardan geçen sivil gemilere yönelik gönderilen 3 kamikaze İHA'nın Amerikan güçleri tarafından düşürüldüğü belirtilmiş. Amerikan kuvvetleri bunun yanı sıra İran'a ait Keşm Adası'ndaki bir askeri yer kontrol istasyonunu da meşru müdafaa kapsamında saldırı düzenledi demiş. İran medyası ise salı günü aktardığı haberlerde Tahran yönetimi Trump yönetimi tarafından savaşın durdurulmasına yönelik önerilen anlaşmayı değerlendirmeye devam ediyor. Ancak birkaç gündür Washington ile doğrudan temas kurmadı. Buna karşın Amerikan Başkanı Donald Trump müzakerelerin sürdüğünü söyledi demiş. Sağdaki gerilim ise son haftalarda daha da tırmanmış. Reuters'ın İran medyasına dayandırdığı habere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Amerika'nın Keşm Adası'nın güneyindeki bir iletişim kulesine saldırı düzenlediğini öne sürerek misilleme olarak Amerika'nın 5. filosu karargahını, bölgedeki bir hava üssünü ve helikopterleri, füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı demiş. Var mı vurulan, ölen, kalan Ali'cim?
8: Yok. Biri onu vuruyor, havada indiriyorlar. Drone öbür taraftan Amerika'nın üstlerine saldırıyor. O onun işte o Hürmüz'deki sahildeki o füze rampa yerlerine saldırıyor. Karşılıklı drone ve füzelerle.
4: Herhalde artık
1: çatapat diyorsun yine.
4: Bundan sonra herhalde dünya savaşları da bunun üzerinden gidecek. İşte Ukrayna-Rusya savaşının ilk zamanlarında askeri anlamda, yani piyade anlamında çok fazla insan öldü. Şimdi evet, resmi rakamlara göre 400 bin, gayri resmi rakamlara göre 1 milyondan fazla asker her iki taraftan, Rusya ve Ukrayna askerleri hayatını kaybetti. Şimdi son bir yıldır, bir buçuk yıldır neredeyse cephede göğüs göğüse çarpışan Rus ve Ukrayna askeri de kalmadı. Her iki tarafta drone savaşına döndü. Herhalde bundan sonra savaşlar füze ve dronlarla, insansız hava araçlarıyla yapılacak gibi görülüyor.
6: Amerika niye o kadar asker gönderdi? Şimdi Amerika sanki sinek avlıyor gibi bir hava var, biliyor musun? Yani bize gösterilen Amerikan o gücü, büyük füzeler, işte o uçak gemileri, şunları bunları hesaplıyorsun. Ne yapıyorlar? Drone alıyorlar. Sinek alıyorlar abi. Başka bir şey yapmıyorlar şu anda.
4: Şimdi öyle ki 1 metre, 1.5 metre uzunluğunda ya da genişliğinde bir drone, insansız hava aracı 100-200 kilo patlayıcı taşıyabiliyor. Çok büyük bir şey değil. Ama bir şeye tesise ya da bir havalimanına tesir ettiği anda geçmiş olsun. O havalimanı bir daha kullanamıyorsun. Ya da o 100-200 kiloluk patlayıcıyla, ki radarlarda sivrisinek gibi gözüküyor. Uçak olarak ya da düşman unsuru olarak da görülmüyor.
6: Bunu diyorum işte, sinek alıyorlar.
4: Radarlar da tespit edemiyor. Birçoğunu edemiyor, hakikaten edemiyor. Yani bunu Amerikan radarı da tespit edemiyor. Bizim Türk radarla işte ta Çankırı'ya kadar ya da Ankara yakınlarına kadar gelen ya da Samsun'a giden, Romanya'ya giden dronları gördük. Balıkesir'deki dronları gördük. Bunu tespit edebilecek bir teknoloji henüz yok. Gözle ancak tespit.
6: File gelecekler havaya o zaman.
4: Onu da yaptılar. Bak şaka gibi file. Bak Lübnan'da söylediğin şey, Gazze'de ve Lübnan'da.
6: Ben öyle dalga olsun diye söyledim.
4: Binaların arasında bildiğin balık ağı gibi filelerle file örüyorlar. Dronları yakalasın diye. İsrail dronlarını yakalasın diye. Şaka değil, bu da yapıldı. File giriyorlar. Çünkü binalara hedef alıyor.
1: Özellikle drone'un sensörü değilse, kamerayı değilse fileyi de görmez, takılır vallahi balık gibi.
4: E tabi.
1: Takılır yani.
6: Onlar şey gibi değil, bizim bu kameralı video çektiğimiz ufak dronlar gibi değil. Onlar hızlı hareket ediyorlar.
1: Aynen öyle.
6: Yani bizim o dronlar gibi havada gezen şeyler değil yani. Onların o sensörleri de çok farklıdır.
4: O bahsettiğin dronlar da ortalama 200-250 kilometre maksimum hızı var Ahmet Bey. O yüzden mesela bir İran'dan gönderdikleri füze 7 saat sonra İsrail'e gidiyor.
6: Ne yakmıyor acaba, merak ettim.
1: 200-250.
6: Bataryası yetmez onun. Bir motorlu falan sistemdir bunlar.
1: Yok ya, onu ya yakıtlı motorlu her türlü çözdüler, ama yani senin dediğine şöyle katılıyorum Halicim, bu piyade tüfeği gibi. Evet. Artık bu saatten sonraki iş bu. Yani atıyorsun, karşılıyorsun, görüyorsun, zarar veriyorsun. Küçük ama etkili, maliyeti de düşük. Yani bir uçağı kaldırmanın, pilotu eğitmenin, pilot kaza kırımı maliyetiyle drone'u düşünsene. Yani drone'u gönderiyorsun, gelmese de olur diye gönderiyorsun.
4: En pahalısı 20-30 bin dolar.
1: Ya gelmese de olur diye gönderiyorsun. Gitsin, gelmese de olur. Yani ne olacak ki, düşsün diyorsun. Bir füze maliyetinin ne olduğunu hesap ettiğinde drone çok da göze görünür bir hadise olmuyor. Evet, yoğun ve baskılı bir şekilde önümüzdeki dönemde piyade niyetine kullanabilecek alan. Çünkü insan teknoloji geliştirdikçe insanın değerli olduğu kısmını bazen hissediyor. Kendi insanından, ama karşı taraf önemli değil. Ve bunun içinde minimum asker, minimum zayiat, minimum insan gücü, maksimum performans, verim ve silah gücüyle geçmiş oluyor iş.
4: Türkiye'de de yeni proje başlatılacak ya, hayata geçecek. 81 ilde 81 drone üretim fabrikası. Hı hı. Tüm illerde. Amaç milyonlarca, işte mesela en son Bayraktar'ın açıkladığı sivrisinek. Drone'un adı sivrisinek Ahmet Bey. Milyonlarcasını yaptığın anda buna karşı gelecek hiçbir savunma yok şu an dünyada.
6: Zaten başımızı eğerek yürüyeceğiz yolda bu gidişte.
4: Aynı anda düşünsene. Hatta onun bir savaş stratejisini simülasyonda yaptılar. İşte önde bu sivrisinek dedikleri, arkasında K2 dedikleri, arkasında Akıncılar, İHA'lar, Bayraktarlar. Üçlü, yani önde en ucuz ve milyonlarcası, arkasında binlercesi, on binlercesi. Onun arkasında asıl vurucu, asıl vurucu güç olan yüzlercesini gönderdiğin anda bunu karşılayabilecek herhangi bir savunma sistemi yok. Gözle görüp aynı piyade tüfeğiyle oturacaklar. Askerler havada gözle gördüklerini ateş etmeye başlayacaklar. Bu. Ve bunun üzerine Türkiye inanılmaz çalışıyor.
6: Teknoloji öyle bir yöne gidiyor ki ona da mutlaka bir anti savunma sistemleri falan, işte manyetik dalgalar, onları bozabilecek sistemler falan geliştiriyorlardır mutlaka.
4: Kural dediğimiz sistem tarzı benzeri sistemler de var. Ama onu da engelleyecek başka otonomlar da var. Bu manyetiklerden etkilenmeyen sistem de var. Enteresan.
1: Neyse, Bitcoin niye bu kadar düştü?
4: Bilmem.
1: Şu an taban yapmış.
4: Ne kadar?
1: 67 bin dolar.
4: 67. Dün ondan önceki gün 76-77 bin dolardı.
1: 67. Toplamda 87 bin doları Mayıs ayı içerisinde bulmuş. Şu an itibariyle 67 bin doları da düşmüş durumda. Yıl içi en yüksekte 92-93 bin dolarlara çıkmış. Şimdi haber gözüme çarptı da sen konuşurken ona bakıyordum. Allah'tan Bitcoin'imiz yok böyle düşme. Olmamasına mutlu oluyoruz, farkında mısın? Bak mal düşüyor, malım yok diye mutlu oluyorsun. Yani böyle bir tesellimiz, züğürt sesli bir tesellimiz var. Çok
4: olmayan parayla mutlu oluyoruz.
1: Aynen öyle. Burası da böyle. Efendim Türkiye dahil 8 ülke Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınamış. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları sık sık İsraillerin saldırısına uğrayan Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açılmasını kınamış. Dışişleri Bakanları aşırılık yanlısı İsrail yerleşimcilerin İsrail güçlerinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını ve Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu provokatif ve kabul edilmez eylemlerin uluslararası hukukun, ilgili Birleşmiş Milletler kararının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün açık bir ihlali olduğu vurgulanmaktadır. Mescid-i Aksa'da Müslümanlara ait bir ibadet yeridir denmiş ve bu tür tırmanan gerilimlerinde İsrail'in sorumluluğunda olduğu özellikle altını çize çize beyan etmişler. Böyle bir kınamayla biz yine Hulusi Paşa'm çok güzel söylemişti. Kınaya kınaya kına kalmadı memlekette diye. Bizde böyle gidiyor iş yani.
4: Ne yapıyoruz? Peki. Hadi kınamadık. Ne yapacağız?
1: Sorunumuz burada zaten. Yani ne yapacağımızla alakalı, yaptırımımızla alakalı ve zorlamamızla alakalı elimizde hiçbir envanter yok. Kınamayın demiyoruz. Ama kınaya kınaya hakikaten kınamız kalmadı ve yol alamıyoruz. Ve şimdi bak 8 tane Arap ülkeleri, Müslüman ülkeleri var işin içerisinde toplamda. Türkiye var. Biz bir kınama, yani düşünsene 8 ülke yaptığın işle alakalı seni kınıyor, yaptırım uygularım sana filan diyor mesela. Tık yok. Güç yok. Hükmü yok.
4: Hükmü yok. Kınamaktan hani, başka elinden gelen bir şey de yok. Çaresizlik. Maalesef de. Bugün böyle.
1: Belki de. Yani daha mı güçlü olmak lazım, stratejimi evet. değiştirmek lazım. Bunu da başka noktada görmek lazım efendim. Yani
6: Trump örnek alın, kimseyi kınıyor mu? Kınamıyor.
4: Gidiyor.
6: Adamın buraya. Elinde bir sürü sopa var.
1: Hakikaten kınama geçmiyor değil mi hiç Amerika'ya?
6: Hiç. Amerika kınamaz. Çünkü kınayı bilmiyorlar onlar. Kına nasıl yakıldı bildikleri yok.
4: Bilimlerinde kına kültürü yok.
1: Öyle demişken Trump da bir başka açıklamayla öyle ya da böyle anlaşmanın zamanı geldi demiş. İran ile yürütülen müzakerelerin kesildiğine yönelik haberleri yalanlayarak görüşmelerin aralıksız sürdüğünü söylemiş. Trump Tahran yönetimine çağrıda bulunarak öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldiğini ifade etmiş. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ile görüşmelerin sona erdiği yönündeki haberleri yayınlayan ana akım Amerikan medya kuruluşlarını da eleştirmiş. Tanıdık geldi mi size? Bana geldi. Öyle ya da böyle bir gün devam edecek. 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, dün ve bugün dahil aralıksız devam ediyor demiş. Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını henüz netleşmediğini belirten Trump, İran yönetimine yönelik olarak artık öyle ya da böyle anlaşma yapmanın zamanı geldi demiş. Dün yaptığı başka bir paylaşımında Tahran yönetiminin görüşmelerin askıya alındığı yönündeki açıklamalarına karşı çıkan Trump, İran ile görüşmeler devam ediyor ifadesini kullanmıştı. Ve hal böyle olunca da karşılıklı olarak bu dengeler devam ediyor. 3 ay bitti. 4. aydayız. Artık bence de anlaşsanız da biz de rahatlasak, siz de rahatlasanız her gün petrole ve altına gözümüzü dikmekten biz de rahat etmiş olsak. Şu an piyasada da bir başka nokta var. Bugün mü açıklanacak enflasyon rakamları, yarın mı?
4: Bugün.
1: Bugün enflasyon rakamları açıklanacak. İstanbul'daki enflasyon rakamları açıklanmış. İTO düşük de açıklamış. Yani düşük derken 1.53. 1.53'te Mayıs ayı fiyatlarını açıklamış. Biz de açıklayacağız. Şimdi piyasa analistleri ve piyasa dengeleri itibariyle bakıyorum. Açıkça net söylenmiyor ama piyasa Amerika içinde, Türkiye içinde ve belki de dünya içinde şöyle bir opsiyona girmiş durumda. Altın artarsa piyasa rahatlayacak. Böyle bir opsiyona girmiş çünkü altını stokladık, elimizde altın var, altınla beraber hareket edeceğiz. Altın artarsa piyasada rahatlatacak ya da Türkiye bazında şöyle düşünün, efendim dolar yükselirse, bir kırılma yaşarsa böyle tak diye ortalıktaki üretim dengesi ve malzeme rahatlayacak demek gibi beklentiyi bulduğumuz ya da beklentiye koyduğumuz yer başka bir dünya haline gelmeye başladı ve bizi de bu anlamda zorluyor. Bu arada Sabirlent demiş ki 3'ünde değil 5'inde açılacağız söyleniyor, böyle bir hikayede var diyor. Evet 5 açıkladı.
4: Genelde ne yapıyordu?
8: TÜİK'in açıkladığıyla ENAG'ın açıkladığının ortalaması bize İTÜ'yü veriyordu. Aslında İTÜ buradan bilinen bir İTÜ var. Muhtemelen TÜİK'in açıklayacağı rakamlarda 1.1-1.2'ler bekliyorum ben. Ütopik beklediğim bu.
1: Ütopik derken çok mu az mı?
8: Az açıklayacaklar.
1: Bence az da ya bay.
8: Bilmem.
1: Par olmadığı için zam olacak bir alan bırakmadılar bence işin içerisinde. Yani düşünün, zam yani yaptırın. Almıyorum ki yani sen ucuz da versen.
6: Tabii ki. Hiçbir alım satım yok, bir şey yok. Yani ekonomi durmuş durumda. Ne yapacağız? 0.90 bile açıklayabilirler bence. Yani o zaman. Yani birinin altında açıklarlar ki hedefe yaklaşıyoruz.
8: Açıklar, bak ENAG 2 civarı açıklar. TÜİK'te 1.1 gibi bir şey açıklarsa şaşırma.
1: ENAG bugün açıklar. Onların rutin takvimi belli. Onlar TÜİK'e bakmıyorlar. Kendi açıklamalarını bugün itibariyle muhtemelen yaparlar. Valla sonucunu da bekliyoruz ama hikayeyi nasıl çıkacağız onu da çok fazla bilmiyoruz. Önümüzde bir seçim ekonomisi modeli oluşacak mı diye bir beklentimiz var. Seçim ekonomisi modeli oluşursa otomatik olarak piyasanın bir miktar canlanması lazım diye normal rutin beklentimiz var. Yani onlarca seçim görmüş, yüzlerce seçim görmüş biz memleketiz. Bakma öyle hani 5 yılda biz Cumhurbaşkanı seçiyoruz filan dediğine. AK Parti dönemi öncesinde, hatta sonraki dönemde işte referandum ve seçimleri üst üste koyduğunda biz deli dehşet seçimler gördük.
8: Çok partili sisteme geçtikten sonra 2002 AK Parti hükümetine kadar Türkiye'de ortalama seçim takvimi ortalaması 9 ay. Kimi 3 yıl sürmüş, kimi 3 ay sürmüş ama ortalama 9 ayda bir biz genel seçim yapmışız.
1: Ne güzel.
8: Ne kadar güzel değil mi? 9 ayda.
1: Bunun için çok alışkınız yani. Seçim seçim demek bizim işimiz. Yani Türkiye seçimde oturur sevdet falan diyor ya, o savaşta ama tam anlamıyla böyle geçiyor. Şimdi bizim alıştığımız seçim psikolojisi ve seçim ekonomisi modelinde piyasanın rahatlaması, insanların rahatlaması ya da rahata doğru bir adım geçmesi lazım. Vaatlerin iyi kötü ortalama ne vaat edeceğimizi sıralamamız lazım ama o kadar enteresan bir ülkeyiz ki bunun maliyetini bile başka bir noktadan çıkartabiliyoruz. Nereden çıkartıyoruz? İşte CHP'de mutlak butlam var, ortada karışıklık var, Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Üf! Ortalık toz duman. Yani yarın seçim kararı alınmış olsa, yani düşünsene ülkede vatandaş oy vermek için efendim ekonomimiz düzgün değil, bizim istek ve taleplerimiz var. Tamam verme istersen.
6: Kime vereceksin?
1: Onu diyor işte, verme istersen, hadi ne yapacaksan yap. Bu noktaya kadar geldi. Yani belki milyar dolarlarla ölçülebilecek piyasa rahatlatma operasyonu bir mahkeme kararıyla da bazen çözülebiliyormuş. Beklenti bu yönde. Yani muhtemelen bir seçim
6: ekonomisi yapmadan
1: var.
6: Da
1: seçim atlatılabilir.
6: Tabii iktidar seçim atlatabilir. Gerek yok çünkü, ihtiyacı yok. Eğer bir dara geldiği zaman, yani muhalefetle iktidar arasında bir yakınlık var ise, yani bıçak sırtı gidiyorlarsa, o zaman seçim ekonomisi dediğimiz, aslında bana çok yanlış gelen, sadece seçim zamanı piyasayı rahatlatma adına muslukların açılıp kasaların boşaltılması çok yanlış bir olay. Evet. Ondan sonra da bir sonraki seçime kadar tekrar kasa doldurmaya çalışıyorsun. Vergileri artırıyorsun, sıklaştırıyorsun, olmayan vergiler icat ediyorsun. Zaten bu bana çok yanlış geliyor da. Tuhaf yani.
1: Valla zorluyoruz, bastırıyoruz ve bir taraftan da kasayı doldurmaya çalışıyoruz. Ülkenin ekonomisiyle alakalı Mehmet Şimşek'in, Fatih Karar'ın ve Tayyip Bey'in yaptığı açıklamalar dışında çok fazla veriye ve mantığa da sahip değiliz. Rakamlar konuşuyor deyince, yani açıklanan rakamlar itibariyle ya bu rakamlarla bu ekonomi yürümez deme modundayız. Hatta geçen gün bir tanesi bir kulis bilgisi gibi paylaşıyor. Tabii ağzından paylaşıyor. Mehmet Şimşek isyan etti. Bu ekonomi bu mantıkla düzelmez dedi vesaire yaptı diye böyle sanki karnından konuşmuş da ortaya çıkmış gibi. Muhtemel itibariyle hani biliyorsunuz Haziran ayı itibariyle bu ay işte emniyet müdürlüklerinde, valiliklerde vesaire atama kararları da bekleniyor. Bakanlar kurulunda çok uzun zamandır değişiklik de bekleniyor. Hazır fırsat, bu fırsat bir kırılma anı çıkartır mıyız arada diye de insanlar gözlerine bakıyor. Çünkü niye? Yanlış anlamayın, şu an giden ekonomide Mehmet Şimşek'in getirdiği pozisyona baktığımızda, ki başta geldiğinde de Nurettin Nebati'den sonra en azından işi bilen bir adam geldi. Ekonomiyi derler ve toparlar. Düşük faiz politikasından çıkıp normalleşer ve işte piyasa faizine, hani birilerini zengin etmeyecek bir faiz modeline doğru gelir. Enflasyon düşer. Zaman alır, problem değil. Bir miktar sabredelim, dişimizi sıkalım dedik. 3 yıl bitti. Dişçiler şeyde, isyanda yani. Ama diş yapmaktan bir hal oldular. Herkes diş sıkıyor.
6: Sokağa da sorduk. Program sonunda vereceğiz. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Bir yandan da Türkiye ekonomisi büyüyor. Ben bu büyüme rakamlarını topluyorum. Ona katladık biz ya ülkeyi.
1: Onu Halil açıklasın bak sana nasıl oldu.
6: Halil bunu açıklasın.
1: Halil buyur.
8: Bu şimdi bireysel bazda açıklanmaz. Türkiye'nin ürettiği üretimle alakalı genel bütün kalemle akla gelebilecek her şey. Tutup da büyüme oranı demek emekli ne almış, ne vermiş, ne harcamış, eline ne kadar geçmiş diye hesaplama bunun içerisinde yer almaz. Ürettiğin, sattığın, aldığın tüm değerler, ürettiğin değerler senin gayri safi milli hasılanı oluştur.
6: %2,5 o mu artmış?
8: Tabii. İşte geçen
6: sene Sivas büyüyor da bana mı büyüyor?
8: Geçen gibi. Sene atıyorum 1.5 trilyonmuş. Bu sene 1.6 trilyon olmuş bir önceki seneye göre.
6: TL bazlı mı dolar bazlı mı acaba?
8: Dolar bazlı gider. Bu ve aradaki farkı hesaplıyorlar %2,5. Yanlış mı dersen yanlış da değil. Tüm veriler ekonomik veriler bak. Siyasetten arındırılmış tüm ekonomik üretim değerlerine baktığın zaman bu. İhracatın artmış mı? Artmış. Toplam senin ürettiğin kalemler, sanayisinden, mobilyasından akla gelecek her türlü üretim miktarları artmış mı? Artmış. Ha, bazı aylar düşmüş, bazı aylar anormal artmış. Ortalamasına bakıyorsun %2,5. Buradaki rakamların yanlış olduğu ile alakalı aklınıza bir soru işareti gelmesin. Bak, bireysel düşünme.
6: Tamam, bireysel düşünmüyorum da adama sormazlar mı? Araba nerede? Araba yok. Para nerede? Para yok.
8: Araba da var. Araba da var. Araba satışı da artıyor. Araba üretimi de artıyor. Ben iki tane alıyorum, sen bir tane alıyorsun. Al sana bir tane fazladan üretim. Artıyor. Ondan yana sıkıntı yok. Bak, siyasetten arındırılmış, objektif, sadece ekonomik olarak baktığın zaman büyüyoruz. Mesela ama şeye baktığımız 2008-2009 yıllarına baktığımız zaman dünyada Çin'den sonra %10'du, biz %9 büyüdük. Onları da gördük. İşte bizim ekonomide bahar dediğimiz tarihlerdi bunlar. Enflasyon oranının %6,5-7'lere düştüğü, faizlerin...
6: Üstünden 16 sene geçti, 17 sene geçti onların yanlışlığı.
8: Bu da oluyor bak hissettiğin tarihi söylüyorum ben sana. O zaman çok daha fazla hissediyorduk. Şimdi nasıl hissediyoruz? Bu gerçektir.
6: Bence hissedelim biraz daha
8: bu sadece,
6: ya.
8: Bak, bu sadece 2,5'u ben belirledim diye bir şey yok. Tüm dünyadaki o ekonomi forumlar, ekonomi şirketleri bunlar da seni inceliyorlar. Onların raporları oluyor.
6: Tamam işte ben bireysel bakıyorum. Siyasetten bağımsız baktığım zaman adı büyük Kozanoğlu diyorum. Yani niye şey yapmıyor, yansımıyor vatandaşa? Yansısın artık şimdi ya.
1: Son... 5 yıldır bu programı yapıyoruz. Her sene bir veri açıklanır Kayseri üzerinde. Kayseri için ihracat rakamları açıklandı diye. Bilirsiniz ama yani hatta 3 aylık dönemler, aylık dönemler, işte ticaret odası, OSB, sanayi odası bunlarla alakalı da açıklama yapar. Ve her defasında geçen yılın aynı dönemine göre, geçen yıla göre, geçen aya göre şu kadar arttı. Hep bir artış var dizilimde. Yani ihracatımız hep artıyor. Hani mantığı böyle görüyoruz. Şimdi 10 yıllık 20 yıllık grafiği görünce ihracatta hiçbir şey yapamadığımızı sonradan fark ediyoruz. Şimdi algıyı nereden başlattığınla alakalı ve nasıl gittiğine alakalı. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti de aynısını yapıyor. Diyor ki bu yıl ihracat rekoru kırdık. Diyoruz mu bunu?
8: Diyoruz.
1: Son 2 yıldır mesela ihracat. Doğru mu söylüyor? Vallahi doğru söylüyor. İhracat rekoru kırmışız. Şimdi ne anlamda kırmışız? Üretimimiz artmış. Bu kesin. Dolar bazında ürünün fiyatı da artmış. Bundan 10 yıl önce 10 dolara sattığın ürünü bugün 70 dolara satıyorsun, 60 dolara satıyorsun. Doların değersizliği sebebiyle böyle bir pozisyonum var. Artmış. Dolar bazında da artmış. Burada okey. Efendim yeni ürün, ya o da artmış. Ama ihracatı yaptığın sırada ithalatın da daha beter artmış. Yani ihracatta yüzde atıyorum geçtiğimiz dönemin aynı dönemiyle beraber %10'luk artış yapmışsın. Ama şeyinde ithalatında %20'lik artış yapmışsın, misal veriyorum. Rakamlara bakarsanız, detaylı bakarsanız bunu görür. Ama Bakan Bey çıkar mesela şöyle açıklıyor.
6: Onu söyleme, onun sen neyin peşindesin?
1: Bakan diyor ki mesela, ya da Cumhurbaşkanı diyor ki ihracatımız şu rakama geldi. İstatistik en büyük yalandır hikayesi tam buradan çıkıyor. İstatistik yalan değil, yorumlayanın yalancılığı o. Yani doğru mu Halicim? Yani istatistik de istatistik, veri veridir yani, veriyi nereden okuduğuna bağlı.
8: İstediğin gibi oynayabilirsin. Ha.
1: Ama sen sadece ihracat ortaya çıkarttığında, ihracat baktın düşmüş ya da sıkıntı var, geçen ayla ölçüyorsun. Geçen ay olmadı, bir yıl öncesinde, o da olmadı, son 5 yıl içerisinde ölçüyorsun. O da olmadı, 2002'den bu tarafa diyorsun.
6: Yani tek gözünü kapatıp her yerden bakabiliyorsun.
1: Her türlü çözülüyor. Şimdi bir önceki seçimde AK Parti'nin seçim...
6: O da olmadı. Bizden önce şöyleydi, bizden sonra böyle. 20 yıl önce böyleydi deyip ona da bakabiliyoruz.
1: Mesela geçen sefer de bunun tartışmalarını yaşadık. Halil hatırlar. Biz mesela dedik ki ya bir şeyi tartışırken mesela 5 yıllık dönem mi var elimizde? O 5 yıllık dönemi tartışalım. Yani 5 yıl öncesinde buydu. Biz bunu vaat etmiştik. 5 yıl sonrasında bunu yaptık. Olması gereken normalde bu. Ama ne yapıyoruz? 2002'den önce şu olan rakamları buna çıkarttık diyoruz. Ya 2002 nere? 2026 nere? Ama darda kalınca 2002. Birazcık daha daralırsan 1980'lere kadar düşecek iş. O vakte kadar veri tutulmuş.
6: 2002 diyorsun, 24 senede bir nesil çıktı ya.
1: Aynen öyle. Şimdi burada da hikayede de ihracat rakamlarında da diğer mevzularda da hikaye birazcık böyle. Kötü bir ülke miyiz ya da kötüye mi gidiyoruz? Bunu moral bozmamak için de daha rahat söylüyorum. Kötü değiliz ama bazı güçlerimizi kaybettik. Mesela tekstildeki gücümüzü kaybettik. Şu an küçük ev aletlerindeki gücümüzü kaybettik. İşte en son burada itimat makineyle alakalı yaşanan hadiseyi biliyorsunuz. Concordia ilan ettiler. Koç gibi adamlar da esnaflıkları da öyleydi. Allah var. Etmek zorundaydı. Zarar ediyor. Yani ya tamamen yok edecek, doğru mu? Ya da bir şekliyle bu sürece girmek zorunda. Şimdi diğer firmalar arkasından geldi ve geliyor. Bunun sıkıntısı var. Şimdi bu alanları görmeyelim, gözümüzü kapatın, biz aslında mükemmeliz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kaybettiğimiz pazarlar var. Halil'in biraz önceki söylediği gibi İHA SİHA pazarı gibi, savunma sanayi pazarı gibi değerli pazarlar diyebileceğimiz kazandığımız pazarlar da var. Beğenme ürünü üretiliyor. Şu an Kayseri'de 2-3 tane fabrika oldu. Yüksek teknolojide şey üreten. Malzeme üreten, yani İHA SİHA üretmiyor ama İHA SİHA'ya malzeme üretiyor. Var mı? Var kardeşim.
8: Abi bak, var yani. Şuradan da bak, tamam, tekstilde ve mobilyada Türkiye'nin her tarafı mobilya. Kayseri'de ağırlıklı mobilya. Ne yaparsak yapalım 4 milyar doları geçemiyoruz yıllık. Geçemiyoruz ya. Ama bir bakıyorsun 5 yıl önce...
1: 4 milyar dolara biz razıyız. 3,5 milyar dolar da kitlenmiş aldı iş.
8: 2025 rakamı yaklaşık 4.1 milyar dolar olarak resmi rakamlar açıklama deniyoruz ama 4, ya düz hesap 4 de. Başka bir şey söyleyeceğim. 5 sene önce bizim savunma sanayi ihracatımız, üretimimiz demiyorum, ihracat rakamımız 500 ila 600 milyon dolardı. Geçen sene 2025 rakamı kaç lira oldu biliyor musunuz? 10 milyar dolar. Bak, mobilyayı 2,5 katına katlamış 5 senede. Senin yüz binlerce çalışanın var Türkiye'de, mobilya sanayide. Yüz binlerce çalışanın var. 4 milyar dolar ihracat yapıyorsun. Bir savunma sanayinde toplasan belki 10-15 tane firma var. Böyle dişli diyebileceğimiz. Hadi 20 de 10 milyar dolar ihracat yapıyoruz. İşte o zaman katma değer ortaya çıkıyor. Boş mu duruyoruz, boşa mı çalışıyoruz? Ya da daha katma değerli ürünlere doğru yönümüzü çevirmemiz mi gerekiyor? Artık şu mobilyada bu kadar ısrar etmeden ya da çelik kapıda bu kadar ısrar etmeden ya da ya bu kadar. Ya bunun üzerine daha fazla yok.
6: Her şey olması gerekmiyor mu? Yani mobilyayı tamam yapmayalım. Herkes teknoloji hayır. Yapsın. Hayır, mobilya yurt dışından mı alalım yani? Abi. Her şeyi üretmemiz lazım.
8: Her şeyi üretmek zorunda değilsin. Hayır. Neredeyse ucuz alacaksın, katma değer senin gücün neredeyse onun üzerine yoğunlaşacaksın. Öbürünü satın almak çok zor değil ki ya. Çok zor değil ki, her şeyi yapmak zorunda değilsin. Her şeyi üretmek zorunda değilsin.
6: Kendi kendine yetebilen bir ülke olarak bence ülkenin iç ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak güçlü olmamız lazım.
1: Kendine tarımdan kısmı biz özellikle tarım, ham madde, hayvancılık gibi konularda yapmak zorundayız. Halil'e şu anlamda katılıyorum. Arabayı biz üretmek zorunda mıyız? İşte içten yanmalı motoru üretmek konusunda yıllarca sancı yaşadık ve üretemedik. Ama elektrikli araçta böyle bir önümüze alan çıktı ve bunu yaptık. Yan sanayide ve üretim üstleri konusunda fabrikalar kurarak Avrupa'ya araba sattık. Marka bizim değildi, ürün de bizim değildi ama buradan ihraç ettik. Bu bir yöntemdi, bu bir yönelimdi. Şimdi arada kurduğun dengede takıldığımız nokta şu. Ülkeye kümülatif olarak baktığında efendim ülke savunma sanayinde ya da şurada şunu yapıyor dersen bu doğru bir yöntem. Kümülatifte baktığında, totalde baktığında. Şimdi yerelde baktığında 10 tane sanayicim batmış, yeni yerine 5 tane, 8 tane sanayici gelmiş mantığında sirkülasyon ve ezme, sermaye ezmesi noktasına getirmemek lazım. Aslında tıkandığımız yer bizim birazcık burası. Mesela Kayseri üzerindeki en büyük eleştirimiz de burası değil mi? Bu kadar insan tahtayla, tarabayla, işte atıyorum yayla, süngerle vesaire uğraşırken birileri de akıl edip, sanayicimiz bazen akıl edemeyebiliyor ya da iş körlüğüne de gidebiliyor. Birilerinin bunları tutup gelin arkadaş bizim sizin böyle yapmamanız lazım. Yeni fabrika mı açacaksın? Açma. Zaten bak pazarlar 10 tane fabrika birleşin yatağa tek başınız üretin marka değiştirin.
8: Şu sektörü de tabii yapın canım, diyebilirim.
1: Ya mesela organize ise bizi dinleyenler de iyi kötü bilirler organizeyi. Şimdi 1000 metrekare ile 5000 metrekare arasında kapalı alanlarda onlarca yüzlerce insan şu an itibariyle yatak kanepe üretiyor. Şunu herkes çok çok iyi biliyor. İstikbal bunu başarmıştı zamanında. Artık Kayseri olmasa da ki bunu da konuşalım demiştik. Şu an o fabrikaları atıyorum 50 bin metrekarelik, 30 bin metrekarelik tek bir hangarda tüm organize ve tüm Türkiye'ye yetecek üretim kabiliyetini makinalaştırmayla oluşturabilirsin. Efendim bunu birinin toplaması lazım. Ya bir araya gelseniz işte.
8: İşte bu odalar, şeyler.
1: Bu işe yarayacak ya. Yok mu yani? Dernekler, vakıflar, STK'lar hepsi için söylüyorum. Ya bir araya gelsenize kardeşim. Bak sen de yatak üretiyorsun, ben de yatak üretiyorum. Aynı müşteriye gidiyoruz. Birbirimize saplıyoruz. Üretim ve satın alma maliyetimize baktığında süngerciyle, yaycıyla, onunla bununla hepimiz boyun eğiyoruz. Vademiz ne olacak vesaire diye. Kardeşim uygun üretmek değil mi derdimiz zaten? Hani uygun üretmek ve daha fazla para kazanmak değil mi? Bir araya gel. gelemiyoruz. E hala bak şu an organizede muhtemelen kiralık arayan arkadaşlar vardır. Ya da birileri kiralamaya çalışıyordu. Bir tane hangar bulsak da üretime geçsek. Ne üreteceksin abi?
4: Yatak.
1: Yatak üreteceğim. Park bahçe malzemesi üreteceğim. Mobilyası üreteceğim. Yani açık hava malzemesi üreteceğim. Kanepeye gireceğim. Çelik kapıya gireceğim. Çelik kapıya gireceğim. Hikayemiz bunlar
6: ibaret. Kasa yapmıyoruz değil mi çelik kasa? Hı? Çelik kasa.
1: Çelik kasa burada yok. Antepliler.
6: Yani sürekli işte. Onların kamyonlarını görüyorum da o yüzden Antep'ten yani.
4: Sen geliyorlar.
6: Biz kasa. O kadar çelik kapı yapıyoruz. Niye kasa yapmıyoruz biz?
4: Orada da Antep. Bak diyorum ya her şeyi yapmak zorunda değilsin Ahmet Bey. Birileri orada yapıyorsa bırak o orada uzmanlaşsın. Sen de burada çelik kapıda uzmanlaş. O da çelik kasada uzmanlaşsın. Anlatmaya çalıştığım bu. Sen daha verimli, daha çok para kazanacağın işlere yönel. Diğerini daha ucuza maliyeden bir yerden de satın al.
6: O zaman ilaç sanayini artırmamız lazım. Biz kamyon, konteyner mal gönderiyoruz. Adam bir kutu ilaçla
4: aynen öyle.
6: Bir konteyner malın parasından fazlasını alıyor bizden.
4: Bir tır dolusu mobilya kaç lira tutar? Ya 500 bin lira tutsun. Yani sallıyorum rakamları. Ama bir tır dolusu iPhone aldığın zaman değeri 5 milyon dolar tutuyor. Aradaki fark bu. İşte katma değer dediğimiz olay bu. Yapabiliyorsan zengin.
6: O markada da ama bir sürü yüz binlerce insan çalışıyor demedin mi sen?
4: Var tabii ki yüz binlerce insan çalışıyor. Katma değerli üretimden bahsediyorum. Yapabiliyorsan katma değerli ürün. Bu mobilyada da ya işte IKEA örneğini verdik. Reklama girecek bir tarafı yok. Adam tek başına 35 milyar dolar ciro yapıyor ya. Senin tüm Türkiye'deki bütün rakamların toplamı bu etmiyor ya. Bir tane marka. Yani demek ki yani mobilya da üretiyorsan o zaman inovasyonu bu yönüne çevirmen lazım. Üretiyorsan da böyle yapman lazım.
1: Zaten takıldığımız ve elimizde kalan noktalardan bir tanesi yıllardan beri oluşturamadığımız hikayelerden bir tanesi bu. Mobilya üretiyorsun, çelik kasa üretiyorsun, bir şey üretiyorsun. Ürettiğin ürünün nitelikli ve iyi fiyata satabilmek için markalaşmaya ihtiyacın var. Markalaşmayla biz insanlara anlatınca şöyle zannediyorlar. Efendim radara reklam verirseniz markalaşırsınız. Valla onu yaparsanız Kayseri'de markalaşırsınız maksimum. Peki ne yapman gerekiyor? Bunun için bir strateji oluşturman gerekiyor. Yani hani ben buradaki ürünü ürettim sadece Kayseri'ye satıyorum diyorsan buyur hoş geldin ama senin derdin bu değil ki. Türkiye genelinde satmak da değil bir marka inovasyonu oluşturabilmek. Bununla alakalı Ar-Ge içinde marka içinde bir bütçe ayırabiliyorsan para kazandığın dönemde karşına daha güzel sonuçlar çıkıyor. Ama sen bunu yapmadığın süre içerisinde işte diyor ki efendim biz niye bir istikbal olamadık? Olamazsın. Olamazsın.
4: Aynı kafada değilsin. Aynı vizyonda değilsin.
1: Aynen öyle. Yani istikbali ne olur ya hatırlayın. 90'ların sonu televizyonlarda, renkli televizyonlar ilk çıktığında ben Star'da seyretmiştim ilk reklamını. İstikbalin logosuyla reklam. Böyle bir çekyat kanepe reklamı. Tamam? Kuru duyuyorsun yani. Bak kimsenin pazarda olmadığı alanda adam pazarda ben buradayım diyor. Şimdi bak mesela desem ki sana televizyon seyretmiyoruz artık çok fazla ayrı bir hadise ama reklama dönen mobilya firması desem 3-5 tanenin dışında sıralayamazsın. Geri kalan nerede? O kadar üreticimiz vardı halbuki. Şimdi reklam dönmesi mi tek başına? Abi işte markalaşmayı böyle sağlıyor adam. Ürüne katma değer koyuyor. Yani yoksa sen gidiyorsun. Şöyle düşün. Bursa'ya gidiyoruz, Ankara'ya gidiyoruz. Radar Mobilya diye mobilya mağazası açıyoruz. Kim gelir? Niye gelsin?
4: Yani sen kendini tanıtman lazım.
1: En fazla kapının önünden geçen burada da mağaza varmış, şurada ürün var mı diye bakarak gelir. Fiyatla vurmaya çalışırsın. İşte benimki çok kaliteli ama çok uygun demeye çalışırsın ve sana para kazandırmaz. Ama dersen ki ya kardeşim bu adamlar çok iyiymiş. Bu algıyı verebilirsen çok kaliteliymiş. Çok böyle güzel ürünler yapıyormuş algısını verirsen başka bir dünya yaşanır. Bunu sadece mobilya üzerinde değil tüm ürünlerimiz üzerinde konuşabilmek ve söyleyebilmek mümkün. Burada da körlüğümüz şu. Biraz önce Halil'in söylediği bizim odalarımız, borsalarımızın bu tür eğitim modelleri olsa da bu eğitime katılacak adamımız da yok.
4: Bir de o da var yani. Bak tam onu söyleyecektim. Birileri getiriyor bak işin uzmanlarını getiriyorlar. Doğru. İstanbul'dan, Ankara'dan yeri geliyor yurt dışından. Ya adam sana bir şeyler anlatacak ya bir vizyon katmak için farklı bir bakış açısı için bir şeyler anlatacak. Tamam sanayi odasında ticaret odasında seminer düzenleniyor içeri bir bakıyorsun 10 tane adam yok. Evet. Allah Allah ya orada 1000 tane adam olması lazım ya.
6: 990 tanesi para arıyor.
4: İşte.
1: Sadece para arama değil rahat zamanda da göremedik Ahmet Bey bunu. Yani çok rahat gelmiyor zamanda ticaretin rahat döndüğü zamanda ortada bir eğitim var vesaire kimsenin umurunda değil. Şimdi vizyoner insanlar şöyle yapıyor dinleyenlerin belki kulağına küp olur. Gün o gün müdür bilmiyorum. Personeline müdürün amirine diyor ki şurada şu eğitim varmış al sana diyor. Ya da personel diyor ki efendim diyor mesela sosyal medya pazarlamasıyla alakalı bir eğitim var. İstanbul'da, Ankara'da, yurt dışında bilmem bir şeyde. Ya parası da önemli değil. Sen şimdi bunu bilmezsen yol alamazsın. Öğrenmediğin şey üzerine hareket edemezsin. Öğrenelim mi? Ya ne gerek var ona şimdi diyor. Hadi geçtik personel için para harcamayı, insana yatırım yapmayı geçtik. Kendi oğlu kızı dükkanın başında, onu bile göndermiyor. Eğitim alması lazım. Yani bu çocuk Dubai'ye tatile gidiyor, Avrupa'ya tatile gidiyor. Doğru mu? Amerika'ya tatile gidiyor. Miami sahillerinde geziniyor. Ya oğlum evladım bak bu kadar gezerken git. Hazır Amerika'ya gitmişsin. Şu eğitimleri mesela gidiyorsun, gidebilirsin. Görmesini istiyorsun çocuğun dünyayı. Tabii ki git bir ay sana eğitim ayarladık buradan. Git bir ay şu eğitimi al. Yani günlük 3 saatinde buna ayır. Görmediğimiz bir vizyonu gör. Hikaye. Ortada hiçbir şey yok.
4: Mesele nereden çıkıyor biliyor musun aslında? Bak ben 10 yıldan fazla OSB'de çalıştım. Koca koca firmalarda çalıştım. Zihniyet şu. Ben zaten biliyorum. Ben zaten onun söyleyeceklerinin hepsinden fazlasını ben biliyorum. İlave bilgiye gerek yok. Bu saçma sapan özgüven var bu. Zaten kendilerini en akıllı zannediyorlar. Yok öyle bir dünya ama maalesef zihniyet bu. Ya ben yaşadım biliyorum.
1: Not.
4: En iyi kendileri bilir.
1: Aynen. Burada işi geliştirebilecek alanı oluşturmak lazım. İki, şehirle alakalı. Dün de konuşalım dedim. Elimizden koskoca bir fabrikamız gitti. Yani istikbali bir başka firmaya 16,5 milyar liraya sattık. Hayırlı olsun.
4: İzmir merkezli bir firma.
1: Satıldığı için çok mutluyum. Yani TMSF adı altıyla birilerinin paravan olarak kullandığı, istediği yerden oynattığı bir alan olmaktan çıktı çok şükür. Bu şehir için de ülke ekonomisi için de önemliydi. Ama dönüyorsun şehrin bir markasını şehirden olmayan bir başka insan aldı. Ya gavur çocuğu da almadı çok affedersin. Tamam o da bir Türk yatırımcıydı sonuç itibariyle. Hayırlı uğurlu olsun Allah utandırmasın yolunu açık etsin. Ama şehir ne kaybettiği hiç kimse hesap edemedi. Mesela İstikbal'in satışının olduğu gün biz ısrarla Kayseri Spor düştü mü, düşüyor mu, düştü, ne oldu, ne olacak diye bunu konuşuyorduk. Bir tanesinde 16,5 milyarlık bir iş var, bir tanesinde de 1 milyarlık bir borç var. Birinde ikisi de marka, ikisi de bizim için önemli marka ama koskoca bir markamız

0: Yine yok. Şehirle alakalı, ülkeyle alakalı gündem değişirken bizim buradaki kendi içimizdeki gündemimizde biz sıfır noktasındayız. Sıfırız. İnisiyatif almak ne gereği var? Risk almak ne gereği var? Biri öne çıksın bir şey anlatsın ne gereği var ya? Yani şimdi ağzımızı açıp biz bunu işte atıyorum Kayseri, OSB'de problem var kardeşim, sanayicimizin şu derdi var desek başımıza bela alırız. Hükümeti karşımıza alırız. Siyaseten dayak yeriz. Böyle bakarak gidemeyiz ki biz. Padişahım çok yaşa diyerek, kral çıplak demeyerek gidebileceğimiz yer mi? En fazla ne olabilir ki? Ve bu konuda da hala ısrarla sıkıntılanmış, mevzisini kaybetmiş, şehirdeki algısını kaybetmiş bir rutin yaşıyoruz. Şimdi bizim şu otoban projesi ve şeyle alakalı, hızlı trenle alakalı Ankara'da geçtiğimiz gün etkili bir isim bir arkadaşla konuşuyoruz. Şimdi kendisi bu açık itiraf diyor ki Binali Bey Ulaştırma Bakanı'ydı. Binali Bey'in memleketi belli. Bu bir doğu projesi. Yani aslında Hürmüz Boğazı'nı bypass edecek o orta yol projesinin bizzat kendisi bu tren yolu hattı projesi, hızlı tren hattı projesi. Doğru mu Ali'cim? Şimdi Kayseri'den geçsin ya da geçmesin derken sadece Binali Bey'in kendi memleketinden geçecek diye o zaman bu planlama yapıldı. Niye? Binali Bey bakandı. E bizim de bakanlarımız vardı önünde.
1: Ama Erzincan'a gitmiyor ki. Yok ki proje. Sivas'ta sol hızlı tren.
0: Alt hat gelişinden bahsediyorum. Öyle mi biliyorum?
1: Erzincan daha öbür tarafta. Ha proje şu. Kars'a kadar devam edecek bir proje var. Hı-hı. Ama henüz bununla alakalı bir faaliyet yok. Şu an hızlı trenin son noktası Sivas. Sivas'tan sonra Erzincan, Erzurum yukarı.
2: İşte bakanlığı birkaç dönem daha gitseydi oraya kadar giderdi.
1: Kars'a kadar ulaştırılması planlanıyor ama bugün yapılıyorum dese 10 senesi var. Ama Sivas'a gitmesinin asıl nedenlerden bir tanesi Yozgat'tı. Erzincan'dan ziyade Yozgat'tı. Yozgat'tan geçmesi gerekiyordu.
0: Valla planlanan ana ufuk o taşıma haritasını bulunca Çin'i Marmara ile birleştiren, Avrupa'yı birleştiren hat ve beraberinde Doğu Bloku ile birleştiren hattı çıkartınca seninle paylaşacağım onu. Yani bizim Kayseri'den geçip geçmemesiyle alakalı yaptığımız uygulamada sadece şunu yaptık. Hızlı tren geliyor mu? İnşaata beraber de gittik herhalde değil mi? Seninle gittik mi hiç? Evet. Bir yere gidelim. O bir programda seni de götüreyim. İnşaatın çoğu tamamlandı. Güzel de gidiyor. Ama biz Yozgat hattı üzerine bir kılçık hatta gidiyoruz. Tabii. Kılçık hattın kastı şu. Biz buradan bindiğimizde Yozgat'ta aktarma yapmayacağız. İstanbul'a tak diye düşebiliyoruz. Problem değil tek hatta. Evet. Problem şu. Ana aksın üzerinde olmadığı için lojistik hattın üzerinde de değilsin. Ana hattın üzerinde değilsin. Peki bunu ne ara kaybettik biz? Bunu oldu da biz bunu ne ara kaybettik? Bunu bundan 10 yıl önce kaybetmişiz. Tabii. 15 yıl önce kaybetmişiz. Tabii, tabii. Bugünkü siyasetçiye soru soracaksan 15 yıldır bu alanın içinde bulana sorabilir, bulunana sorabilirsin maksimum. Bunun öncesine sormuyorsun, soramıyorsun.
1: Hayattaysa 15 sene önceki vekillere, o zaman
0: bakanlara. Onlara sorabiliyorsun. Şimdi o gün treni kaçırdık biz. Hakikaten bunun adı treni kaçırmak. Treni kaçırdık. E bugün başka trenler vardı işin içerisinde. Hareket edebildik mi?
1: Yok.
0: Ya bir bakın son dönemde bir bakın Konya'ya bir bakın Antep'e bir bakın Maraş'a bir bakın aldığı yatırımlara bakın adamların o şehircilik anlayışı şehir bütünleşme anlayışı sanayi anlayışı Antep ya neresinden bakarsan bak çağ atladı Antep. Tabii. Ticari olarak ekonomik olarak çağ atladı yani bizi filan solda sıfır bıraktı yani bastı roketleri gidiyor. Ya bir İstanbul değil ama Kocaeli kıvamına doğru gelmeye başlıyor doğru mu? Bak Antep'in Bursa kıvamına gelmeye başlıyor Antep. Dibin Antep. Ve bunun içerisinde Anadolu'nun tam ortasındasın. Lojistik hatların hepsine hakim din diye düşünüyorsun. Değilsin ama olabilirsin. İşte ya şuradan Mersin'e, Antalya'ya limana ulaşabilecek yolum diyorsun. İşte lastikle uğraşmaya devam ediyoruz. Şuradan arkadan yol açmamız lazım. Hadi hareket edelim diyorum. Elitaş Ramazan ayındaki Kumsmol'daki toplantısında diyor ki gazeteci arkadaşlar da ricam da bizi buradan sıkıştırın diyor. Otomarz arka yolla alakalı Adana ve Akdeniz yoluyla alakalı bizi sıkıştırın. Nasıl ya? Nasıl sıkıştıralım? Biz her defasında size soralım. Peki kime sorayım? Şimdi Sayın Elitaş'tan daha büyük AK Parti'de bir adamımız var mı bizim?
1: Yok.
0: Yok. Ya zaten ona, ya ondan bir adım sonrasında Tayyip Bey'e gitmek
1: lazım. Tayyip Erdoğan'dan sonra gelen ikinci adam zaten.
0: Sen biliyorsun Agam bunu. Sayın Başkan yani sen biliyorsun bunu. Hani biz seni sıkıştıralım, yoralım, zorlayalım, gündem yapalım filan diyorsun. Yapalım da gerçekten yapalım problem değil. Ama buradaki hikayeyi ve vizyonu benim önüme açan sen değilsin ki. Şimdi yereldeki gazeteci arkadaşlarımı üzülerek söylüyorum. Ya birçoğunu da gerçekten seviyoruz, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Vizyonu nerede? Nereden bakıyoruz mesela memlekete? Kayseri Spor ne olacak diye bakarız. Belediyelerin açılışı var diye bakarız. Doğru mu?
1: Evet.
0: Var mı başka vizyon? Mesela bizim gazeteci arkadaşlarımızın

0: Birçoğu için buna biz de dahil, ben kendimi de bu anlamda eleştiriyorum. Dünyanın hangi ülkesini gördün? Memleketin hangi şehrini gördün? Mesela Antep'e gidip ne oluyormuş da burada diye. O şöyle bir hafta kalabildik mi araştırmak için? Oradaki sanayi odası, ticaret odası ile vesaire gelin mi ya? Ne yapıyoruz burada? Siz nasıl başardınız bu işi diye bakabildik mi? Böyle bir gücü var mı ya da vizyonu var mı? Yok, onu da körlemişiz. Hareket edebilecek her şeyi kendi elimizde yavaş yavaş tırpanlamışız. Parasını vermemişiz, tırpanlamışız, gerek yok. Çok vermişiz, tırpanlamışız, gerek yok, otur oturduğun yerde demişiz. Beni çok eleştiriyorsun, buradan niye eleştiriyorsun demişiz. Dostluk bağı kurmuşuz, para bağı kurmuşuz, bir şey kurmuşuz, yine tırpanlamışız. Şehir kaybediyor. Şehir gram gram değil, kilo kilo, ton ton kaybediyor. Üretimde, ithalatta, ihracatta kaybediyor. Koca bir bayram 9 günlük tatil geçti. Halicim, yıllarca organizede çalıştın. Sen bilirsin orayı. 9 günlük tatilde organize tatil yapar mıydı?
1: Eskiden mi? Ya şöyle, perakende noktasında iş yapanlar çalışırdı ama daha stoklu giden ürünler, ya atıyorum HES kablo tatil yapardı misal. Ya da ne bileyim istikbal tatil yapardı. Çünkü o ne yapardı, aman şunu yapardı. O iki gün, şimdi üç gün dört gün bayram resmi zaten tatil, çalışamaz. Ama öncesinde o iki günlük tatili de kattıklarını, iki günlük çalışmayı bayramdan öncesinde mesai yaparak onu zaten doldururdu. Evet. İşçilerine de ya 9 gün tatil. Ama %50'den fazlası öyle ya da böyle çalışırdı. Bugün %90'ı çalışmadı. Çalışmadı. Gerek yok dedi. Zaten de iş yok dedi. Ben personel getirsem de yemeği, elektriği, suyu,
0: hocam servisi, hepsi maliyet.
1: Personeli, daha çok maliyetim var, gerek yok, siz de yatın dinlenin dedi.
0: Ama iş olsa o gün çarpı 2 çarpı 3 mesaiye razı olup iş yapacak. Çarpı 2 çarpı 3 mesaiye razı olup arkadaşlar iş var, bitirmemiz lazım, sana bayram da oraya bayram değil derlerdi. Üretim de durdu. Tamam, durmadı, bunun farkındayız ama durdu.
1: Ben 3. bayram mesai yaptığımız iş yerlerini biliyorum OSR'de. 3. bayram biz giderdik. İşe giderdik.
0: Niye? İş vardı çünkü.
1: İş vardı.
0: Gitmen lazım. Ve buradaki kaybettiğimiz alanda sesi çıkmayan arkadaşlarımızın yarın bir gün sesleri hepimizden gür çıkacak. Sadece şunu söylüyorum, eleştirmiyorum. Şahıslar üzerinde de eleştirmiyorum. Yani Ahmet Bey bunu niye böyle yaptı, Halil Bey bunu niye böyle yaptı demeden söylüyorum. Bu şehirde bir ruhun dirilmesi lazım. Ve o ruh şöyle yapacak. Problem var, bir araya gelelim. Problem var, konuşalım. Problem var, hadi çözüm üretelim. 10 tane deli bir araya gelelim. Hadi gelin şu işi çözelim. Yani bu şehrin tek problemi, yani geçtiğimiz dönemde yaşadık, şimdi Vali Bey'den, Emniyet Müdürümüzden de Allah razı olsun, hırsızlık oranlarında, vırtta zırtta vesaire bir sürü oranda güzel gelişmeler var. Bitirmek mümkün mü? Bitiremezsin. Suçu nasıl bitirebilirsin? Ekonomik bağlamıyla bitirebilirsin. Suçun bir de ekonomisi var. Yani insanlar açsa başka bir süreç var. Çok fazla toksa başka bir süreç var. Elinde üretim değil de faiz modelin varsa, transfer modelin varsa, kara para modelin varsa başka bir risk var. Peki bu modelleri, ekonomik modeli oluşturmadan güvenlik modelini ne kadar oluşturabilirsin? Şimdi emniyeti biliyoruz, herkesin tepesinde, şöyle tepesinde. Yanlış mı yapıyorsun, rahatsız mı ediyorsun, drift mi atıyorsun, uyuşturucu mu kullanıyorsun? Tamam, ben seni bulurum diyor. Buluyor da. Yani yüzleri arkaları, yani şehirde mesela faili meçhul ya da faili aydınlanmamış, hadi failini aydınlanmamış, faili tutuklanmamış iş kalmadı neredeyse. Yani tamam, operasyon güzel. Çünkü emniyetin görev tanımı bu. Yani suç önleme var ama bununla beraber sana yaptığı hadise suç var mı? Var alanda. Suçluyu bul, yeri tespit et, doğru mu? Delili tespit et, şahsı bul, cezaevine gönder. Tamam, burası hallolmuş. Daha ne yapsın? Ama sen ekonomik modelini oluşturmadığın zaman konuştuğumuz her şey havada kalıyor.
1: En büyük korkum ne biliyor musun Mustafa? Evet. İnşallah yanılıyorumdur. İnşallah yanlış düşünüyorumdur. Bu satılan fabrikaların bir gün Kayseri'den gitmesi. Şimdi evet. İstikbal alan firma İzmir merkezli Paşalar Holding. Otomotiv, ağırlıklı otomotiv işiyle uğraşan, İzmir'de ağırlıklı çalışan firma. HES kabloyu alan firma da Rizeli Nakkaş Holding. Deseler ki ya Kayseri Türkiye'nin ortasında ulaşım, lojistikte ya da ham maddeye ulaşımda biraz sıkıntı var. Ben bunu İzmir'e getirirsem fabrikayı, orada da çalışacak bir sürü adam var, mühendisi var, işçisi var. Buraya getirirsem ben buradan Avrupa'ya daha rahat satarım, lojistiğimi gönderirim. İzmir'de limanlar var, limana ulaşmakta. Çünkü buradan en yakın liman 330 kilometre Mersin.
0: Evet.
1: İzmir'de dibinde 10 kilometre mesafede. Ben bunu buradan lojistiğini sağlarım. Ham maddeye ulaşımım daha kolay olur. Ya da gitti Karabiyok kurdu. Çünkü ormanlar orada, asıl fabrikalar orada. Karabiyok kuruyor dediği anda kim ne diyebilir? Buradaki fabrikaları da makinaları götürecek, tutup da binayı söküp götürecek hali yok. Binayı satar, ya da burada bir tane İspaş vardı işte. İspaş demek İstikbal Pazarlama AŞ. İstikbal'in pazarlama şirketiydi. Bir tane burada bir depo bırakır. 3 hangar, 5 hangar. Anadolu'ya buradan sevkiyatı yapar. Geri kalan tüm fabrikaları götürsek kim ne diyebilir? Adamın Kayseri'yle bağlantısı sadece ticari. Fabrikayı aldı. Şimdi Kayseri'de şirket kuranların birçoğunun zihniyetine ya bura diyor benim memleketim. Öyle ya da böyle ben memleketimde iş yaparım diyor. Normalde bir mobilya fabrikasının ya da bir çelik fabrikasının çelik kapı fabrikasının Kayseri'de olmasının anlamı ne? Bir fabrika kurarken neye bakarsın abi? Ham maddeye yakınlığı, tedarik zinciri ve lojistik dağıtım. Buna baktığın zaman Kayseri belki Türkiye'de en son gelecek yerlerden bir tanesi. Ama Kayserili iş adamları o milliyetçilik duygularıyla ben memleketime yatırım yapacağım diyor. Şimdi memleketlin de giderse ve memleketlin olmayan biri satın alırsa o zaman biraz önce söylediğim o reel gerçekçi düşünceler içerisine girecek. Ben götürüyorum dediği zaman kim ne diyebilir? Bunun yasal engeli
0: de yok. Götürmesi muhtemel de götürmenin bir adım daha ötesi var. Şimdi bu şirketler bugün itibariyle böyle yarın büyüdüler. Sana mı büyüyecek? Yoksa başka Kayseri'de alanlarda?
1: Bu sürece Kayseri'ye faydası var.
0: Eyvallah. Kesin, kesin. Ama işte dedi ki mesela yeni üretim alanımızı mesela modülerde ekstra bir tesis açacağız. Bunu limana yakın yere açalım.
1: Orada Mersin'e kurdum, Antalya'ya kurdum, İzmir'e kurdum.
0: Tren yoluna yakın. Aksaray'ı açtım ya. Bak şurada yani, dibine hemen. Evet. Yani tüm yol ağzının içerisine Aksaray'ı açtım. Niye? Ya kardeşim ulaşımı daha rahat işte demiryolu daha rahat
1: orada. Yani bazı destekler teşvikler de var. Bedava arsa veriyor OSB'ler.
0: Kim durdurabilecek?
1: Hiç kimse.
0: Bitti. Hani adam komple yarın fabrikayı kökünden kazıyorum. Ben buradaki fabrikayı satıyorum. İçindeki malzemeleriyle vesairesiyle. Ben şu ile gidiyorum ya da şuraya taşıyorum dediğinde bunu caydırıcı bir şey var mı? Yok. Şimdi hep konuşuruz. Kayseri'nin şöyle bir özelliği var. Suntası yok. Demir sanayisi yok ama mobilyada iyiyiz. Deniz yok, balıkçılıkta iyiyiz.
1: Milliyetçilikle alakalı bir şey.
0: Şimdi bunu kaybediyorsun ve ürettiğini de şirketsel olarak satıyorsun. Dediğim gibi yani alan el adamı gibi görmeyelim. Hani o da memleketin firması. İnşallah güzel işler yapar.
1: İnşallah.
0: Markayı biz de şöyle övünürüz. Kayseri markası değil artık ama Kayseri'den çıkmıştı filan deriz inşallah. Ki son 5 yılın 10 yılın içerisinde yani 2016'da 10 yıl olmuş. 10 yılın içerisinde FETÖ'yü FETÖ'sünü çıkarak söylüyorum. O günkü istikbalin hareketi ve devamı aynı özel iltisak içerisinde devam etmiş olsaydı bugün başka bir istikbalden bahsediyorduk.
1: Daha da büyük bir.
0: Yani aynen öyle. Yani belki o zaman kendileri açacaktı mesela Kocaeli'de fabrika açtık, Polonya'da fabrika açtık, burada bunu yaptık diyen bir fabrika modeli, bir üretim modeli yaşayacaktık. Başlarına iş geldi. Ne yazık ki keşke olmasaydı ama şimdi 10 yıldır TMSF ve devletin elinde fabrikayı bir adım ileri atmadık. Sattık. Sattık. Enerji işine girdik. Onu da sattık. Öbürünü onu da sattık. Sattık, sattık, sattık, sattık. Bir şey mi ürettiniz? Katma değer mi koydunuz? Markayı mı büyüttünüz? Ya, hangisi?
1: Yıllarca ben Kayseri Spor diyoruz. Yani çok da açıkçası umurumda değil. O ayrı mesele de. Kayseri Spor'un forma logosu, forma sponsoru istikbaldi. Her sene milyon milyon para verirdi.
0: Evet.
1: Şimdi hani ikinci lige düştük de velev ki birincilikten devam ediyordu. Diyelim Süper Lig'den devam ediyordu. Ya İzmirli firma Kayseri Spor'a niye İstikbal diye sponsor niye olsun? Adam der ki ya bana ne ben giderim Göztepe'ye olurum. Altay olurum.
0: İzmir'de de aslı Urfalılar. Merkezi İzmir'de.
1: Merkezi İzmir'de ağırlıklı böyle şey de yapıyorlar. Tüm iştigal alanlar öyle. Nereye olduğu önemli değil. İstese Hakkari'li olsun. Erzurumlu olsun. Şimdi adam tutup da o spora desteğini ya da sosyal yardım buraya bir sürü zamanında okuldu, hastanede şuydu buydu yapmadılar mı? Yaptılar. Allah razı olsun. Yenisini yapacağı zaman ki bu firmalarda yaparlar şu ya da bu nedenle bir takım sosyal yardımlarda da bulunurlar. Bu adam o İzmir merkezli Paşalar Holding Kayseri'ye mi yapar? Götürür İzmir'e mi yapar? Ya da asıl memleket Urfa'ysa Urfa'ya mı yapar? Nereye yapar abi? Bak şehir sadece buradan kaybetmiyor. Hastanesinden okulundan da kaybediyor. Keşke bir konsorsiyum olsaydı ki sen bununla alakalı çok fazla uğraştın. Çok fazla görüşmeler yaptın. OSB tarafından gelin bir konsorsiyum yap uygulayın da bir araya gelin şu fabrikaları siz alın dediğinizde kim haklısın Mustafa Bey? Oo hadi bir
0: dedi herkes haklısın diyor kimse dahil
1: sonra
0: olmuyor.
1: Ne oldu hiç kimse bir araya gelmedi. Haklısın ama biz bir araya gelemeyiz.
0: Onun için
1: bunu duyduk.
0: Rabbim aklı verdiklerine güç de versin. Kastımdan bahsetmiyorum bizim böyle bir iddiamız yok. Gücü olanların oyun kurabileceği, gücü olmayanların sen ne bilirsin denilebileceği bir alan. Bak şimdi Serbülent yazmış. Slovakya deposu ve içindeki 86 milyon dolarlık mal ilk kayyumun oğluna geçti. Sonra da gönderilen 114 milyon dolarlık mal da kayboldu.
1: Neden bahsediyor?
0: Anadolu Holding'den bahsediyor. Ha. Yani Kayseri Spor'la alakalı da aynısını söylüyoruz, kızıyorlar. Birileri hatta bize gıyabımızda tepki gösteriyor. Ya öyle söylüyorlar da aslında filan. İt yedi şeytan duasına durdu diye meşhur bir laf var. Bunu yaşatıyorlar memlekette bize. Ve bu memleketin, ben açık bir şey söyleyeceğim, bu kadar sahipsiz oluyor olması zoruma gidiyor. Çok sahipsiz ya. Yani Anadolu Holding'de de öyleydi, yaşanan sıkıntılarda öyleydi, bir şeyin gelmesi gitmesi. Ya gözümüzün önünde patır kütür giden firmalar var. Yani elinden tutulabilir. Hani kızarız ya. Yahudi gibi, hani Mustafa Keser'le bunun hikayesi oldu. Yahudi'nin ticaretinde bile ya bu adam iyi adamdı, bu batmasın der. Tabii kredisini, limitini açar. Birbirini boş ver, Türk'ü bile destekler ya. İstanbul'un o eski Yahudi şeyleri. Sen iyi ticaret yapıyorsun, başına bir iş gelmiş, al evladım. Bak bunu Kayseri'de çok adam bunun hikayesini yaşamıştır. Bugünün evet. Parasıyla al evladım, sana 5 milyonluk mal. Bana 2 yıl sonra öde, hatta ödeme, işini gücünü toparla der. Bizim burada birisi kötüye gidiyorsa, gitse de arabasını ben mi alsam, dükkanın yerini ben mi alsam hikayesine döndü iş. Bak beteriz. Ve burada bu kendi içimizde konuşuyorum bu hikayeyi. Bizim bazı bu yani sahipsiz kalan şehri ve bu psikolojiyi aşmamız lazım. Koca bir şehre yazık ediyoruz yani. Haşet ediyoruz işi. Kimsenin de ağzını bıçak açmıyor. Ama yarın bir gün oda seçiminde, borsa seçiminde, belediye başkanı seçiminde, milletvekili seçiminde, her seçimde birileri karşınıza çıkacak. Aslında ben var ya diye anlatacak. Ben de şimdiden söylüyorum, aslında siz filan yoksunuz. Hepsi için söylüyorum. Aslında siz filan yoksunuz. Hepiniz bu işi çözebilecek güç ve kudrettesiniz. Hepiniz birbirinizden ürktüğünüz için oturduğunuz yerde oturup kimseye sesinizi çıkartmıyorsunuz. Hani
1: dönüşüm bir şey dedik ya, programın sonu, ama bir örnek vereyim. Bak dünyanın en büyük otomobil firmaları. Markaya gireceğini zannetmiyorum. Reklama girmez. Volkswagen ve Mercedes. Yeni. Neye başladı biliyor musunuz üretimi? Neye savunma başladı? Sanayinde füze üretmeye başladı. Otomobil üreticisi bazı fabrikalarını savunma sanayine dönüştürdü. Evet. İhtiyaç bu. Şimdi o zaman şunu yapacağız ya. Türkiye'de bak savunma sanayinde bir şey var ya. Tüm dünya bunu yapıyor. Ya bize ne diyemezsin. Gelecek burada. Daha iyisini yaparız. O zaman şunu diyebilmeli. Kayseri'nin o akilleri, oda başkanları, sanayi odası başkanları. Ya şurada yeni bir işte mobilya fabrikası kuracağımıza. Hadi Hulusi Paşa. Şaban vekilim. Ya şurada bir destek, şunu yapalım, bunu yapalım da bir tane de ton taş gibi bir tane daha böyle savunma sanayiyle alakalı, bak burada para var, imkan var. Şuna yapalım diyebilmeliyiz.
2: Bana da tuhaf gelen ne biliyor musun? Biz dünyayı nereye götürüyoruz abi? Dünya... Bütün ülkeleri cephaneliğe çevirdiğimiz zaman nereye gidiyoruz? Gelecekte ne olacak bu dünyanın hali?
0: Bu sadece cephane üzerinde düşünme. Mesela biri de desin ki şu an yapılıyor işte sera OSB'de. Tarıma dayalı OSB'miz var ya. Gel kardeşim, hayvancılıkla alakalı şöyle bir alan var, bunu açalım desin. Bilmiyoruz ya, anlamıyoruz ya, başka bir şey söylesin. Yeşilisar'a gitsin, soğuk hava deposu 2 taneydi, 4 tane kurduk. Burada ayıklama tesisi, paketleme tesisi yaptık, marka yaptık desin. Gitsin Tomarza'da, Develi'de kabak çekirdeğiyle alakalı en büyük entegre tesisi kurduk. Tüm dünyaya satacağız artık desin. Üretimi atlatacağız.
2: Sürekli silahla konuşunca ben ondan huzursuz oluyorum yani.
0: Mesele silah değil. Oradaki iş o yüksek teknoloji ve yüksek maaş hadisesi var. Ama burada da mesela şunu kaçırıyoruz. Tom Taş da bizim. Allah yollarını açık etsin. Şimdi Asko'nun bir birlikleriyle bir fabrika daha kuruldu. Kim teknoloji var, bir şeyler yapılıyor.
1: Ne güzel.
0: Ama o hürkuşu burada yapabileceksen, yeni modeli kendinde yapabileceksen, bu kabiliyete geçmemiz lazım. Şu an hepimiz yan sanayisi olarak büyük markalara bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Bu bir öğrenim yöntemi, ama bir adım öteye geçmek lazım. Ve bunu da keşfetmek lazım. Sadece işte 4 tane, 8 tane, 20 tane yüksek teknolojili CNC'yi aldık ve biz malzeme işliyoruz diyerek de savunma sanayine geçmiş olmuyor. Sadece angaryasını sürüklemiş.
1: Birileri onun yedek parçasını yapacak, birisi argesini yapacak, biri birleştirecek, ama senin markan olacak. Nihayetinde birleşmiş bir ürün olacak.
0: Aynen öyle, işte o markalardan birine de şehir olarak sahip olmak lazım. Efendim müsaade istiyoruz. Yarın yine aynı saatlerde buralarda olacağız. Sürçülisan ettiysek affola. Laf sokaklarda neyimiz var Ahmet Beyciğim?
2: Türkiye ekonomisi yılın iç seyreğinde %2,5 büyüdü. Vatandaşa da büyümüş mü sorduk.
0: Sorduk.
1: Büyüdüyse zaten sana mı büyüdü diye sorduk.
0: Evet. Efendim Laf Sokak'tayla sizi baş başa bıraktık. Yarın yine aynı saatlerde yeniden görüşünceye dek, iyi haberlerde buluşuncaya dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Ben çeviriyorum oraya. Bir alışveriş yapmadım bu sene Türkiye'den. Yapmayacağım. Ben bunu boykot ediyorum.
4: Şu anda ekonomide ben bir sıkıntı görmüyorum.
5: Pazar alışverişlerinde biraz düşme var.
6: Hani fakir bir kesim var. Onlar hep aynı yani. Hiç değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum.
7: Burada da etin kilosu 20 euro, Almanya'da da 28 euro. Hiçbir farkı yok.
8: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Siz bu büyümeyi günlük hayatınızda hissediyor musunuz?
4: Günlük hayatımda hissedebiliyorum tabii. Şu anda ekonomide ben bir sıkıntı görmüyorum. Yani devletimiz güçlü, Allah razı olsun. Milletimiz de güçlü. Şu anda sıkıntı yok. Şu anda sadece emekliler ve asgari ücretli de biraz sıkıntı var. Onlar da bu sorunla çözüleceğine ben inanıyorum. Devletimiz güçlü olduğu için. Şu anda tabii ister istemez maddi olarak sıkıntılarımız var da ama ekonomide büyüme oldu muydu? İleri zamanlarda da rahatlıkla göreceğimize inanıyorum ben.
3: Biz yurt dışından geliyoruz. Senede bir kere geliyoruz ama yani biz bile sıkıntıya girdik bu fiyatlarda. Çok çok uçuk. Denetim olmadığı için herhalde serbest piyasa ben anlamadım. Almanya'nın iki katı fiyatlar. Ama nasıl yaşıyorlar, nasıl beceriyorlar, nasıl alıyorlar, satıyorlar. Yani ben çeviriyorum oraya ve alışveriş yapmadım bu sene Türkiye'den. Yapmayacağım. Ben bunu boykot ediyorum. Yani siz nasıl etmiyorsunuz ona şaşırdım herkes. Gayet memnun ama sıkıntı çok büyük. Yurt dışından Türkiye olarak geneline bakarsak çok güçlü bir ülke ve herkesin Türkiye'de gözü var. Tamam halk olarak sıkıntıdalar ama dış etken yani dış ülkelere karşı çok irtibarlı, kıskanılacak bir durumdayız. Yani onunla gurur duyuyorum ama buradaki halka da üzülüyorum. Gerçekten alım gücü biraz denetim olsa yani bu fiyatlar normal değil.
7: Bak hiçbir farkı yok. Burada da etin kilosu 20 euro, Almanya'da da 28 euro. Hiçbir farkı yok. Bak hiçbir farkı yok.
8: Alım gücü peki aynı Almanya'daki vatandaşlar?
7: Almanya'da asgari ücreti sana söylüyorum 1800 euro. Ele geçen net. Bunun 1000 eurosu, 900 eurosu, 1000 eurosu ev kirası, gerisinde iki çocukla geçinmek, geçineceğini düşünün. Anladın mı? Yani hemen hemen dünya şu anda aynı standartlarda. Dünya aynı standartlarda şu anda. Yani önceden bir orta kesim vardı. Şimdi orta kesim yok. Ya üst kesim var ya daban kesim var. Başka hiçbir şey yok.
6: Zengin her zaman zengin. Orta halli insanlar bence en çok şey zarar gören onlar. Zaten o alt kısım insan hani asla hani köşe yapmıyorum hani aşağılık için demiyorum. Hani fakir bir kesim var onlar hep aynı yani. Hiç değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zengin yine zengin, müteahhitler yine zengin. Müteahhitler her tarafa alıp götürdü. Belirli insanlar bence. Piyasada bence zam yani piyasa yine aynı bence. Çünkü çok değişiyor bir anda. Belki hani denetim olsa belki yine bir şeyler olabilir. Denetimsizlik var Türkiye'de bence. Yani seçiyoruz, ediyoruz, başımıza getiriyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok beğeniyorum. Yani gelmiş geçmiş bir Turgut Özal'ı bilirim. Bir de Recep Tayyip Erdoğan'ı gerçekten çok seviyorum, Cumhurbaşkanımızı. Ama çevresinde olanları sevmiyorum ben.
9: Yok, enflasyon gitgide zaten artıyor. Yani bir herhangi bir azalma yok. Aksine her şey büyüyor. Maaşlar olduğu yerde seyrediyor yani. Vergiler olsun fazlalaşıyor. Enflasyon olsun fazlalaşıyor. Herhangi bir şey yok yani. Büyüme olarak yok. Ama tabii ki mazot fiyatlarıyla işte mazot tabii ki her şeyi de etkilediği için bir daralma var. İyice bir daralma var yani. Kayseri'deki fiyatlar bir tık daha tabii ki ben şimdi İzmir'den geliyorum. Oraya göre daha makul. Tabii İzmir'de Türkiye'nin en pahalı şehirlerden biri. Bunu herkes de biliyor yani İstanbul, İzmir biraz daha pahalı oluyor.
10: Fiyatlar çok pahalı zaten. Kazançlar düşük. Kazanç düşük olunca da ya, yani alacağın şeylerin yeterince yani güçleri yettiğini düşünmüyorum insanların. Ama yani devlet olarak güçlüyüz. Halk olarak biraz fakiriz. Öyle değil mi? Yoksa yanlış düşünüyorum. Bence öyledir yani. Yani devleti en güçlü olduğunu düşünüyorum. Ekonomik açıdan devlet de yeterince parası olduğunu düşünüyorum ama halka yansımıyor bu. Çünkü dünya genelinde bir savaş var. Etrafımız hep savaşla olduğu için bence devlet parayı askeriye yatırıyor en çoğunu. Savunma sanayiye yatırıyor.
5: Emeklilerle işçilerin cebine yansımaz çünkü hükümet o kadar güzel ayarlıyor ki işçi ve emeklinin cebinden süt sağır gibi sağıyor. Bizleri tamamen yoksul vaziyete düşürdü. Kendileri zenginleşiyor. Bu vekiller Doymadı arkadaş, doymadı. Allah doyursun, gözünüz doyursun. Pazar alışverişlerinde biraz düşme var. Ama tabii emeklinin cebine yansıyacak kadar düşme yok. Sebzesi, meyvesi normal fiyatın biraz aşağısına düştü ama alım gücü az olduğu için biraz daha temkinli davranıyor, iktisatlı davranıyor bütün emekli ve işçiler.
11: Fiyat farkları çok aradaki. Yani satışta görüyoruz yani fiyat aradaki satış farklılıkları çok büyük. Yani onun için insanlar bir şey diyemiyorsun. Bir yerdeki 100 liraya aldığın ürünü diğer yanındaki mağazadan 150 liraya alabiliyorsun. Yani onun için dikkatli olmak gerekiyor diyeyim yani sadece. Onu diyebilirim.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde yerel yönetimler merkezi yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk çerçevesinde mücadele etmek boynumuzun borcudur ifadelerini kullandı. Parti içindeki mutlak butlan tartışmalarının ardından gözlerin çevrildiği grup toplantısında Özgür Özel kürsüye çıktı. Yaşanan sürece dair kırgınlığını dile getiren Özel, bizi asıl yaralayan düşmanın attığı taş değil, zamanında dost bildiklerimizin yaptıkları olmuştur dedi. En kısa zamanda kurultay yapılması çağrısında bulunan Özel'in konuşması sırasında salondan hain Kemal sloganları yükseldi. Yürütülen kurultay soruşturması kapsamında tutuklu bulunan CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın'la iş insanı Turgut Koç'un bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeniden ifade vermesi bekleniyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 2024 yerel seçim sürecindeki para talebi ve teslimi iddialarına yönelik yürüttüğü soruşturmada yetkisizlik kararı verdi. Dosya, CHP milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla HTS ve bas kayıtlarıyla birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İstanbul'un tarihi simgelerinden yere batan sarnıcının mülkiyet davası sonuçlandı. Mahkeme, tarihi yapının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olduğuna karar vererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapıyı tahliye etmesine hükmetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la son dönemde sık sık telefon görüşmesi gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye planını açıkladı. Fidan, Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılmayı planladığını aktardı. Kurum müdürleri değerlendirme toplantısı, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine hızlı ve etkili çözümler üretilmesi büyük önem taşımaktadır dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nde yapılması planlanan kavşak düzenlemesi projesinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısı tamamlandı. Toplantıda ilçeyi ilgilendiren 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödeme yöntemi TRO ile yeni bir işbirliğine imza attı. Gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin toplu ulaşım hatlarında hafta içi her gün TRO'lu logolu kartlarla yapılacak ilk şehir içi ulaşım ücretsiz olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Kültür Sanat Kuruluşu KAYMEK bünyesinde ilk kez düzenlenecek olan ücretsiz İngilizce ve Almanca konuşma kulübü için kayıtlar başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ihaleyle arsa satışı yapacak. 7 adet taşınmazın satışa sunulacağı ihaleye başvuru süreci 1-21 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Genç kızlar kategorisinde okul sporları Türkiye finallerinde mücadele edecek olan Kayseri Spor Lisesi kadın futbol takımı Samsun'a gitmek üzere yola çıktı. Kayseri Spor'da pazar günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi yönetim şekillendirilmeye çalışılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyet.

0: Sense'le güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
8: Rahatlık Onda, şıklık Onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
0: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi Üzeri, Talas.
2: Ben 19.30.
3: Ya ben de buradayım ya.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır. Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlar neticesinde 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yerel yönetimlerde yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur diyerek usulsüzlüklere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. CHP'nin yeni merkez yönetim kurulu üyeleri netleşti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, genel başkan dahil 19 kişiden oluşan yeni yönetimde ekonomi, dış politika ve hukuk, seçim işleri birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı çalışacağını ve danışma kurullarından destek alacağını açıkladı. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 12 Temmuz'da yapılması planlanan akademi giriş sınavı oturumlarının Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO zirvesi nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi 26 Temmuz Pazar günü olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle turizm ve tatil bölgelerinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Bu kapsamda Bodrum Yalıkavak'taki bir işletmede yapılan incelemelerde 3 üründe haksız fiyat artışı, 4 üründe ise fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit edilerek yasal işlem uygulandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı ABD'ye geldi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Korsyuk ve Mira Andreeva yarı finale adını yazdırdı. Beşiktaş Gen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Antalya'nın Kepez ilçesinde Türkiye Motodrak Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Milli tenisçi Kaan Işık Koşener, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait insansız hava araçlarının Kuveyt'teki ABD güçlerine hedef alan saldırılarının başarısız olduğunu açıkladı. Yunanistan'ın köklü yayın organlarından Katimerini gazetesi, Türk savunma sanayinin elektronik harp alanlarındaki yeni adımlarının Atina'da oluşturduğu yankıları köşelerine taşıdı. Porto Rico'dan Chicago'ya giden Frontier Airlines uçağı, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması, kokpite saldırması ve görev dışı bir uçuş görevlisini boğmaya kalkışması nedeniyle Miami Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesindeki Bakersfield eyaletinde bir banka şubesinde bomba tehdidinde bulunarak içlerindeki çok sayıda kişiyi rehin alan bir şüpheli ile güvenlik güçleri arasında müzakereler sürüyor. Sydney'in önde gelen akademisyenlerinden biri, öğrencileri emek vermeye ve teknolojiyi kullanarak kolaya kaçmamaya çağırdığı bir köşe yazısını yapay zeka kullanarak kaleme aldı. Gelişmenin ardından Sydney Morning Herald gazetesi, kabul edilemez olarak nitelendirdiği makaleyi internet sitesinden kaldırdı. Teknoloji devi Microsoft, yeni kuantum çipinin önceki versiyonuna kıyasla çok daha güvenilir olduğunu ve bunun yıl içinde ticari açıdan faydalı sorunları çözebilecek bir kuantum bilgisayarının önünü açabileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği nedeniyle hali hazırda baskı altında olan gezegende sıcaklıkları daha da arttıracak doğal El Niño hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü, Belçikalı sivil toplum kuruluşlarının Amerikan lojistik şirketi FedEx hakkında İsrail'e askeri teşhisat taşımasının yasak olduğu Liege Havalimanı'nı bu ekipmanların sevkiyatı için kullandığı gerekçeyle savcılığa yaptığı şikayete katıldığını duyurdu. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Lübnan'ın sağlık sektörüne yönelik saldırılarının can almaya ve insanları sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bırakmaya devam ettiğini bildirdi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesi kısma girişimi kapsamında sosyal medyada bir video paylaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 680 bin liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs haftasında önceki haftaya göre %5 azalarak 160.2 milyar dolar oldu. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla %13,9 azalarak 1.029.771 oldu. ABD, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'in de aralarında bulunduğu 4 dijital varlık borsasını yaptırım listesine ekledi. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %86,49 ile erik olurken en fazla düşüş %60,72 ile sivri biberde görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 4-7 Haziran'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nin elektriğinin tamamen yenilebilir kaynaklardan sağlanacağını açıkladı. Türkiye lastik ihracatında tarihi bir başarıya imza attı. Türk lastikleri geçen yıl 155 ülkenin yollarına çıkarken 1,9 milyar dolarlık ihracatla rekor seviyeyi gördü. En fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı. Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını %29,3 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,95, euro 53,41, gram altın 6.555, çeyrek altın 10.830 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akışla Sarız, Özvatan 21, Bünyan, Tomarza, Felahiye ve Pınarbaşı 22, Develi, Sarıoğlan, İncesu ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 25 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir 23, Niğde 24, Kırşehir 25 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Melikgazi Belediyesi Fatma Has Kahveci Kur'an kursunun yapımının tamamlanarak hizmetlerine

0: çocuklar yetişecekler. Kadınlarımız hakeza burada zaman geçirecekler. Nitelikli bilgi sahibi olacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz cam ve Kur'an kurslarının sayısı 30'u geçti. Rekora gidiyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte birçok projeyi Melikgazi'mize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun diyorum.
1: Kayseri Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu artan yangın riskine karşı tedbirler aldı. 1 Temmuz'da 31 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak kararlar kapsamında izin verilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Ülker, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katılarak Kayseri mutfağını uluslararası platformda tanıttı. Ülker ayrıca Venezuela televizyon kanallarından Venevisión'da yayınlanan Portadas Al Día programında Kayseri yağlaması hazırlayarak yağlamanın Kayseri mutfağındaki yerini izleyicilerle paylaştı. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Sergide kursiyerlerin bir yıl boyunca ortaya koyduğu ürünler büyük ilgi gördü. Eğitimci ve çocuk gelişimci Ahsen Soyçolak, ebeveynlerin çocuk gelişiminde sınır koyma yaklaşımının önemli bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi.
2: Hem kendi sınırlarımızı ebeveyn olarak hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet evin içerisinde özgür. Evet. Ben istediğini yaptırabilirim onu. Evet. İşte en çok şey söyler anneler, çok küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum. Boyayacak, keşfedecek, evet tamam demiyorum ki hani kocaman duvarları bırakın da yapsın. Değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik. Burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin.
3: Ya, yazı tahtası falan gibi bir şey.
2: Ya anladım. Şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
3: Öyle mi hocam?
2: Evet. Yani tecrübeyle sabit olarak
3: tamam,
2: söylüyorum.
3: Tamam, o zaman.
2: Onu çok kabul etmiyorlar. Ufacık bir noktasını kendi odasında, evet, kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki, evet, derseniz, evet, sınıfımda böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek, evet, eğitimciler, evet, de bilir, evet, bunu. Evet. Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim.
1: Yüksek Seçim Kurulu'nda yer alan bilgilere göre Kayseri'de çeşitli nedenlerle görevden ayrılan 5 muhtarın yerine 7 Haziran 2026 Pazar günü ara seçim yapılacak. Seçimler Yahyalı ilçesi Çubuk Harmanı ve Kirazlı mahalleleri, Bünyan ilçesi Derviş Ağa mahallesi, Tomarza ilçesi Büyük Canlı mahallesi ile Sarıoğlan ilçesi Ebul Hayır mahallesinde gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerin ardından kazanan muhtarlar bir sonraki yerel seçimlere kadar görev alacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
9: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her

Nine Özenli. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yaklapta değil.
3: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: seride çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise Emin Eller'de. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
3: Ben mi? 19.30.
4: Ya ben de buradayım ya.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlar neticesinde 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde yerel yönetimlerde yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur diyerek usulsüzlüklere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. CHP'nin yeni merkez yönetim kurulu üyeleri netleşti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, genel başkan dahil 19 kişiden oluşan yeni yönetimde ekonomi, dış politika ve hukuk, seçim işleri birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı çalışacağını ve danışma kurullarından destek alacağını açıkladı. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 12 Temmuz'da yapılması planlanan akademi giriş sınavı oturumlarının Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO zirvesi nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi 26 Temmuz Pazar günü olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle turizm ve tatil bölgelerinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Bu kapsamda Bodrum Yalıkavak'taki bir işletmede yapılan incelemelerde 3 üründe haksız fiyat artışı, 4 üründe ise fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit edilerek yasal işlem uygulandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı ABD'ye geldi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Korsyuk ve Mira Andreeva yarı finale adını yazdırdı. Beşiktaş Gen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Antalya'nın Kepez ilçesinde Türkiye Motodrak Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Milli tenisçi Kaan Işık Koşener, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda da bugün Athena grubuyla karşınızda olacağız.

Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerin müzik yapma sevdasına kapıldıkları 1987 yılı Athena macerasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. O dönemde henüz 11 yaşında olan ve okul hayatından pek haz etmeyen Hakan ve Gökhan, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılvar'dan gitar dersleri almak suretiyle çalışmaya başladılar ve ardından da Akmar Pasajı'na ilanlar asarak grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcu arayışına girdiler.

0: Çar.
1: Çalışmaların ilk etapta iki kişi devam ettiren Gökhan ve Hakan kardeşler, ilk yıllarda aralarına katılan bir takım arkadaşlarıyla stüdyo ve aletler kiralayarak çalışmaya başladı. Akmar Pasajı'nda tesadüfen karşılarına çıkan bir ilanla hem bir isim hem de grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcuyu bulmuş oldular. O dönemde DRA, Slayer, Megadeth ve Metallica gibi gruplardan heyecan duyan grup, 4 şarkıdan oluşan ve hardcore thrash soundlu ilk demolarını da kaydetmeyi başardılar. Fakat bas gitarist ve davulcu problemi halen devam.

senden ayrıldım. Grubun ilk ciddi kadrosu süre gelen pek çok değişikliğin ardından nihayet 1990'da şekillenebildi. Gökhan ve Hakan davulda Turgay Gülaydın ve bas gitarda Aslın Tuncer'in katılımıyla çalışmalara hız verdi. 91 yılında Horror Dimension isimli 5 şarkılık bir demoyu kasede kaydettiler. Bu demodan sonra gruba vokal olarak Ferit Tuncer dahil oldu. Ancak kısa süre sonra Asrın ve Ferit gruptan ayrılıp Af adlı bir grup kurdular. Athena'da da bas gitara Ozan Karaçoğa dahil oldu. Grup 1993 yılındaysa thrash soundlu ilk albüm One Last Breath'i piyasaya sürdü. Albüm aynı yıl ölen Ümit Yılbara'da.

Grup ilk albümünden sonra thrash metal olan tarzını ska ve punk rock'a çevirdi ve yeni albüm çalışmalarına 97'de başladı. Bu dönemde çoğu plak şirketi Athena'nın yaptığı müziğin Türkiye'deki dinleyici kitlesi için çok yeni bir tür olması nedeniyle albümü yayınlamaya yanaşmadılar. Number One'sa alternatif projelere şans veren bir plak şirketi olarak Athena'ya şans verdi ve müzik şirketinin ilk müzik projesi Hooligan oldu. Kargo grubu elemanlarının da destekte bulunduğu bu albüm 1998 baharında piyasaya sürüldü ve galası Athena'nın yıllar boyunca sahne yaptığı Captain Hook'ta yapıldı. Albümden yayınlanan videolardan biri olan Tarlaya Ektim Soğan'ın çekimleri de yine Captain Hook'ta Athena'nın sahne aldığı cumartesi gecelerinden birinde çekildi ve mekanın atmosferi videoda birebir yansıtıldı.

1999'da sonlanan Athena konserlerinden kısa bir süre sonra Captain Hook da kapılarını kapattı. Captain Hook maceralarını sonlandıran Athena için yeni bir sayfa açılmış, Holigan albümü ülke çapında büyük yankı uyandırmayı başarmıştı. Plak şirketlerinin beklentilerinin aksine Ska Sound'u Athena'nın şarkılarıyla Türkiye'de büyük ilgi görmüş ve albümle aynı adı taşıyan Holigan adlı şarkının sporla özdeşleşerek bir marş misali 7'den 70'e ulaşmayı başarmıştı.

Holigan albümü başarısının ardından tekrar stüdyoya giren Athena, 2000 yılında Tam Zamanı Şimdi albümüyle tekrar büyük bir başarı yakaladı. Palavra ile albümü tanıtan grup, Yaşamak Var Ya ve Macera şarkılarıyla büyük bir başarı yakaladı.

Grubun kariyerinin önemli anlarından biri de Türkiye'nin marşı haline gelen ve büyük yankı uyandıran 12 Dev Adam projesi oldu. Milli takım için bir marş yazılmasını talep eden Basketbol Federasyonu, holigan ekoli dolayısıyla bu işin altından kalkabilecek en uygun ismin Athena olduğuna karar verdi. Alınan kararın ne kadar isabetli olduğu 12 Dev Adam'ın ülke genelinde yarattığı büyük yankının ardından iyice anlaşılmış oldu. Şarkı Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Basketbol milli takımının ikinci geldiği 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan diğer Avrupa ülkelerinin basın organları 12 Dev Adam şarkısının takıma verdiği

2001 yılı sonlanırken Athena kadrosunda bir takım değişiklikler meydana geldi. Gruptan ayrılan Ozan Karaçuha ve Turgay Gülaydın'ın yerine 2002 yılı başında bas gitara Canay Cengen ve davula Doğaç Titiz katıldı. Bunlarla birlikte yeni albüm çalışmalarına da başlandı. Ancak başlangıçta ortada yeni albüme ait hiçbir materyal yoktu. Şubat ve Mart ayları ise gece gündüz stüdyoda geçti. Athena, şimdiye kadar hiçbir albüm hazırlık döneminin bu kadar sancılı geçmediğini açıkladı. Grup, Nisan ayında yeni albüm Her Şey Yolunda'yı piyasaya sürdü. Bu albüm Öpücük videosuyla tanıtıldı. Grup daha sonra bu kez 2002 Dünya Basketbol Şampiyonası sebebiyle milli takımla birlikte Amerika'ya uçtu. Bu dönemde gruba bas gitarist Ozan Mustafa

TRT 2003 yılında Sertab Erener'in Eurovision başarısının ardından Türkiye'de yapılacak olan 49. Eurovision şarkı yarışması için iddialı bir isim arayışına girdi. Athena ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verince Türkiye'yi Athena'nın temsil edeceği açıklandı. Türkiye elemelerinde grup All My Face, Easy Man ve For Real şarkılarını halk jürisine sundu ve oyların %79'unu alan For Real, Athena'nın yarışma şarkısı oldu. Athena Eurovision'da yarışmada 195 puanla dördüncü oldu. Bu puan o döneme kadar Türkiye'nin aldığı en yüksek puan olurken, dördüncülük de Türkiye tarihinin o dönemki en iyi üçüncü derecesi.

Grup Eurovision macerasının ardından hemen 5. albümlerinin kayıtlarına başladı. 2004 yılında çıkan As albümünde 7 yeni şarkının yanında 3 Eurovision şarkısı ve For Real'ın Türkçe versiyonu da yer aldı. Albümün ilk klibi Durmaz İnsan Hayvan Olunca şarkısına çekildi. Ancak albüm büyük bir başarı elde edemedi.

Athena ile zaman zaman birlikte çalışan baterist Burak Gürpınar, kurbanın dağılmasının ardından Athena'nın daimi elemanı haline geldi. Burak'ın katılımından sonra grubun sound'unda büyük bir değişim oldu ve müzik tarzı punk rock'a kaydı. Bu tarzı ilk olarak 2005'te Pasaj etiketiyle Athena albümünü çıkardılar. Bu albümün önemi, Türkiye'de çıkan ilk ana akım punk albümü olmasıydı. Athena, televizyonlarda ilk olarak Çatal Yürek'le görülmeye başladı. Bu şarkının beğenilmesinden sonra ikinci teklisi olan Kime Ne piyasaya çıktı. 5 parçadan oluşan albümün çıkış parçası ise Nirvana grubunun Breed'inin cover hali olan Köpek oldu.

Athena, 2011 yılında Coca-Cola'nın 125. yılı şerefine Frank Sinatra'nın seslendirdiği müzik dünyasının en kült baladlarından My Way'i kendi yüksek enerjilerini katarak yeniden yorumladı. Şarkının Türkçe versiyonu Ben Böyleyim'in sözlerini Gökhan Özoğuz yazdı. Şarkı Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Volkan Öktem ve Alp Ersönmez'in ortak çalışmasıyla yeniden aranje edildi.

2012 yılında ise Orhan Gencebay'ın müzikteki 60. sanat yılına özel hazırlanan albümde bulunan 32 müzisyenden olan Athena, bu albümde Gencebay'ın Bir Araya Gelemeyiz isimli şarkısını kendi tarzında yorumladı. 2014 yılında Alt Üst albümüyle müzik dünyasına geri dönen gruba bas gitarda Umut Arabacı, davulda da Sinan Tınar eşlik etti. Ayrıca 5 kişiye yükselen grup klavyede Emre Ataker'le de çalışmaya başladı.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Melikgazi Belediyesi Fatma Has Kahveci Kur'an kursunun yapımının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Şu anda Kocatepe mahallemiz ve Tınaztepe mahallemize bu bölgeye hitap edecek, Belsin bölgesine hitap edecek güzel bir Kur'an kursunu hayata geçirmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi Biblo gibi çok güzel bir Kur'an kursu tamamlandı. 4-6 yaş grubu ve bayanların gelebileceği Fatma Has Kahveci Kur'an kursumuz tamamlandı. İnşallah peyzajı da bitti. Şimdi de tefrişine geçiyoruz. Bir 15 gün içerisinde burayı müftülüğe teslim edeceğiz ve burası 1 Temmuz itibarıyla öğrencilerini almaya başlayacak. Burada evlatlarımız İslami konuda, ahlaki konularda bilgi alacaklar, yetişecekler. Kadınlarımız hakeza burada zaman geçirecekler. Nitelikli bilgi sahibi olacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz cami ve Kur'an kurslarının sayısı 30'u geçti, rekora gidiyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte birçok projeyi Melikgazi'mize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun diyorum.
1: Kayseri Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu artan yangın riskine karşı tedbirler aldı. 1 Temmuz'da 31 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak kararlar kapsamında izin verilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Ülker, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katılarak Kayseri mutfağını uluslararası platformda tanıttı. Ülker ayrıca Venezuela televizyon kanallarından Venevisin'de yayınlanan Portadas Al Dia programında Kayseri yağlaması hazırlayarak yağlamanın Kayseri mutfağındaki yerini izleyicilerle paylaştı. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Sergide kursiyerlerin bir yıl boyunca ortaya koyduğu ürünler büyük ilgi gördü. Eğitimci ve çocuk gelişimci Ahsen Soyçolak, ebeveynlerin çocuk gelişiminde sınır koyma yaklaşımının önemli bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi.
3: Hem kendi sınırlarımızı ebeveyn olarak hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet evin içerisinde özgür. Evet. Ben istediğini yaptırabilirim onu. Evet. İşte en çok şey söyler anneler, çok küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum. Boyayacak, keşfedecek, evet tamam demiyorum ki hani kocaman duvarları bırakın da yapsın. Değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik. Burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin.
4: Ya bir yazı tahtası falan gibi bir şey.
3: Yani anladım. Şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
4: Öyle mi hocam?
3: Evet. Yani tecrübeyle sabit olarak tamam, söylüyorum.
4: Tamam, o zaman.
3: Onu çok kabul etmiyorlar. Ufacık bir noktasını kendi odasında, evet, kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki, evet, derseniz, evet, sınıfında böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek, evet, eğitimciler, evet, de bilir, evet, bunu. Evet. Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim.
1: Yüksek Seçim Kurulu'nda yer alan bilgilere göre Kayseri'de çeşitli nedenlerle görevden ayrılan 5 muhtarın yerine 7 Haziran 2026 Pazar günü ara seçim yapılacak. Seçimler Yahyalı ilçesi Çubuk Harmanı ve Kirazlı mahalleleri, Bünyan ilçesi Derviş Ağa mahallesi, Tomarza ilçesi Büyük Canlı mahallesi ile Sarıoğlan ilçesi Ebul Hayır mahallesinde gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerin ardından kazanan muhtarlar bir sonraki yerel seçimlere kadar görev alacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
8: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
9: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya.
10: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 38 04. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün Pazar Yerleri. Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak Üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri Talas.
6: Ben mi? 19.30.
7: Ya ben de buradayım ya.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlar neticesinde 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde yerel yönetimlerde yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur diyerek usulsüzlüklere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri netleşti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, genel başkan dahil 19 kişiden oluşan yeni yönetimde ekonomi, dış politika ve hukuk, seçim işleri birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı çalışacağını ve danışma kurullarından destek alacağını açıkladı. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 12 Temmuz'da yapılması planlanan akademi giriş sınavı oturumlarının Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO zirvesi nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi 26 Temmuz Pazar günü olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle turizm ve tatil bölgelerinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Bu kapsamda Bodrum Yalıkavak'taki bir işletmede yapılan incelemelerde 3 üründe haksız fiyat artışı, 4 üründe ise fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit edilerek yasal işlem uygulandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
8: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı ABD'ye geldi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Korsyuk ve Mira Andreeva yarı finale adını yazdırdı. Beşiktaş Gen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Antalya'nın Kepez ilçesinde Türkiye Motodrak Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Milli tenisçi Kaan Işık Koşener, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
9: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
10: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
11: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
12: Hadi canım.
13: Aa!
12: Ne?
14: Vay!
13: Aa, nasıl yani?
15: Aa! Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
11: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
16: İnternet eskiden kedi videosu izleyip "Ay ne tatlı ya" dediğimiz bir yerdi. Şimdi ise biraz karışık. Çünkü zorbalık da bizimle birlikte dijitale taşındı. Üstelik seviye atladı. Artık sadece çirkinsin yazıp kaçmıyorlar. Deep fake yapıyorlar, fake hesap açıyorlar, ifşa ediyorlar, doxing yapıyorlar. Üstüne bir de "Şakaydı ya" diyorlar. Kısacası yeni siber zorbalık eski zorbalığın Wi-Fi'lı, yapay zekalı, algoritmalı hali. Zorbalık dediğimiz şey aslında çok net. Bir kişi ya da grubun başka bir kişiyi tekrar tekrar rahatsız etmesi, aşağılaması, hedef alması. Eskiden bu iş okul bahçesinde olurdu. Şimdi yorumlar kısmında, DM'de, story'de, oyun lobisinde oluyor. Araştırmalar gösteriyor ki bu iş sadece moral bozar seviyesinde kalmıyor. Uzun vadede depresyon, kaygı, özgüven kaybı ve maalesef çok ağır sonuçlara kadar gidebiliyor. Yani boşver, takma falan falan böyle her zaman çözümü olmuyor. Çünkü anonimlik, yani kimliğini gizle, bak nasıl klavye delikanlısı oluyorsun. Yüz yüze söyleyemeyeceğin lafları insanlar ekrana bakarken çok rahat yazabiliyor. Çünkü karşındakinin yüzünü görmüyor, tepkisini hissetmiyor. Empati tuşu offline oluyor. Bir de elektronik iletişim zahmetsiz. Oturduğun yerden zorbalık. Ter yok, risk yok. Sorumluluk hissi ise hiç yok. Artık siber zorbalık sadece küfürlü mesaj atmak değil. Seviye atlamış durumdayız. Deepfake. Birinin yüzünü ya da sesini al, yapmadığı şeyi yapmış gibi göster. Teknoloji harikası değil, direkt dijital kabus. Fake hesaplar, gerçek değil ama dert gerçek. İfşa, özel mesajları, görüntüleri izinsiz yaymak. Doxing, adres, telefon, okul, aile bilgisi, hepsini dök internete, sonra olanları izle. Çok tehlikeli ve hiç şakası yok. Dijital linç, herkes bir anda üstüne çullanıyor, yorumlarsa yağmur gibi. Ghosting, bir anda yok olmak. Mesajlara cevap yok, açıklama yok. Ruhsal versiyonu, sin atıp gülmek. Stalklama, sürekli takip, mesaj ve rahatsız etmek. Trend videolarla alay, challenge adı altında insan küçültme sanatı. Nefret yorumları, psikolojik baskının klavye versiyonu. Sahte ihbarlar, hesabını kapattırayım da gör gününü. Bunların hiçbir masum değil. Şakaydı, bahanesi de artık geçerli değil. Çünkü olay sadece internette kalmıyor. Birinin adresi, telefonu, ailesi ifşa edildiğinde iş gerçek hayata sıçrıyor. Taciz, tehdit, iş kaybı, fiziksel risk. Yani bu işin geri dönüşü çok ağır olabilir. O yüzden doxing, siber zorbalığın en karanlık seviyelerinden biri. Birini aşağılayan video paylaşmak, izinsiz sesini, yüzünü kullanmak, bilerek dışlamak şaka değildir. Psikolojik şiddettir. Ve evet, silsen bile internet unutmuyor. Dijital hafıza çok iyi çalışıyor. Bu yüzden siber zorbalık sadece zorbayla mağdur arasında değil. İzleyen, paylaşan, like atan, sessiz kalan herkes bu zincirin bir parçası. Öncelikle yalnız kalmamayı öğreneceğiz. Rahatsız edici bir şey mi oldu? Ekran görüntüsünü al, engelle, şikayet et. Güvendiğin biriyle konuş. Arkadaş, aile, öğretmen. Bu zayıflık değil, güçtür. Bir de paylaşmadan önce şu soruyu sormak çok işe yarar. Bunu ben yaşasam nasıl hissederdim? Ve son söz. Siber zorbalık kader değil. Görmezden gelmek zorunda değiliz. Doğru adımlarla durdurulabilir, görünür hale getirmeyi birlikte aşabiliriz. İnternet bizim alanımız. Zorbalara bırakmak zorunda değiliz.
11: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
12: Hadi canım.
13: Ne?
3: Vay.
13: Nasıl yani?
15: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
11: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
4: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
8: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait insansız hava araçlarının Kuveyt'teki ABD güçlerine hedef alan saldırılarının başarısız olduğunu açıkladı. Yunanistan'ın köklü yayın organlarından Katimerini gazetesi, Türk savunma sanayinin elektronik harp alanlarındaki yeni adımlarının Atina'da oluşturduğu yankıları köşelerine taşıdı. Porto Rico'dan Chicago'ya giden Frontier Airlines uçağı, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması, kokpite saldırması ve görev dışı bir uçuş görevlisini boğmaya kalkışması nedeniyle Miami Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesindeki Bakersfield eyaletinde bir banka şubesinde bomba tehdidinde bulunarak içlerindeki çok sayıda kişiyi rehin alan bir şüpheliyle güvenlik güçleri arasında müzakereler sürüyor. Sydney'in önde gelen akademisyenlerinden biri, öğrencileri emek vermeye ve teknolojiyi kullanarak kolaya kaçmamaya çağırdığı bir köşe yazısını yapay zeka kullanarak kaleme aldı. Gelişmenin ardından Sydney Morning Herald gazetesi kabul edilemez olarak nitelendirdiği makaleyi internet sitesinden kaldırdı. Teknoloji devi Microsoft, yeni kuantum çipinin önceki versiyonuna kıyasla çok daha güvenilir olduğunu ve bunun 3 yıl içinde ticari açıdan faydalı sorunları çözebilecek bir kuantum bilgisayarının önünü açabileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği nedeniyle hali hazırda baskı altında olan gezegende sıcaklıkları daha da arttıracak doğal El Niño hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü, Belçikalı sivil toplum kuruluşlarının Amerikan lojistik şirketi FedEx hakkında İsrail'e askeri teşhisat taşımasının yasak olduğu Liege Havalimanı'nı bu ekipmanların sevkiyatı için kullandığı gerekçeyle savcılığa yaptığı şikayete katıldığını duyurdu. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Lübnan'ın sağlık sektörüne yönelik saldırılarının can almaya ve insanları sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bırakmaya devam ettiğini bildirdi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesi kısma girişimi kapsamında sosyal medyada bir video paylaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: 이제
1: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 680 bin liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs haftasında önceki haftaya göre %5 azalarak 160.2 milyar dolar oldu. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla %13,9 azalarak 1.029.771 oldu. ABD, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'in de aralarında bulunduğu 4 dijital varlık borsasını yaptırım listesine ekledi. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %86,49 ile erik olurken en fazla düşüş %60,72 ile sivri biberde görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 4-7 Haziran'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nin elektriğinin tamamen yenilebilir kaynaklardan sağlanacağını açıkladı. Türkiye lastik ihracatında tarihi bir başarıya imza attı. Türk lastikleri geçen yıl 155 ülkenin yollarına çıkarken 1,9 milyar dolarlık ihracatla rekor seviyeyi gördü. En fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı. Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını %29,3 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
2: Ekonomide bugün dolar 45,95, euro 53,41, gram altın 6.555, çeyrek altın 10.830 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
3: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Akkışla Sarız, Özvatan 21, Bünyan, Tomarza, Felahiye ve Pınarbaşı 22, Develi, Sarıoğlan, İncesu ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 25 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir 23, Niğde 24, Kırşehir 25 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 3 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1098. 1. Haçlı Seferi 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya Haçlıların eline geçti. 1839. Çin'in Humen Limanı'nda İngiliz tüccarlardan ele geçirilen 1,2 milyon kilogram afyon Çinli yetkililerce imha edilince İngiltere bunu bir savaş nedeni saydı. Böylelikle 1. Afyon Savaşı başlamış oldu. 1889. Dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Wafers'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi. 1925. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. 1933. Sümerbank'ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. 1965. Edward Higgins White uzayda yürüyen ilk Amerikalı oldu. 1977. Bülent Ecevit, Türk halkı bu düzeni değiştirmeye karar vermiştir, ben duralarsam beni de aşarak amacına erişir, dedi. 1989. Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti, 2000 civarında öğrenci öldü. 1992. Meclis Hayali İhracat Araştırma Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ifade vermeye çağırdı. Özal'ın Başbakanlığı döneminde kurgusal ihracata imkan sağladığı ve soruşturmaları geciktirdiği öne sürüldü. 1996. Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat 2 İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı. 2006. Karadağ bağımsızlığını ilan ederek kuruldu. 3 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kaptanı Derya Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Pusatlı köyünde 1806 yılında dünyaya gelen Ahmet Paşa sıradan bir Anadolu çocuğuyken Osmanlı donanmasının en yüksek makamına kadar yükselmiş, talihinin inişli çıkışlı merdivenlerini kararlılığıyla tırmanmış bir devlet adamıdır. Babası Mehmet ile birlikte 10 yaşında İstanbul'a gittiğinde onun için kaderin kapıları açılmaya başlamıştı. 1825'te Bahriye Neferi olarak denizciliğe adım attı. Çok geçmeden soğukkanlılığıyla sivrildi. Karadeniz'de iki geminin çarpıştığı bir görev sırasında büyük bir felakete yol açabilecek yarayı bizzat tamir etti. Bu kahramanlığı sayesinde önce mülazım ardından sadece 20 gün sonra yüzbaşı oldu. Henüz genç bir kaptanken Sisam Adası'ndaki Rus isyanını bastırmak üzere görevlendirildi. İsyanda yaralansa da pes etmedi. Gösterdiği metanetle isyanı bastırıp asileri ele geçirdi. Bunun ödülü binbaşılık ve iftihar nişanı oldu. 1830'lardan itibaren Akdeniz'in neredeyse bütün kritik cephelerinde görev aldı. Trablusgarp, Girit, Mısır isyanları, rütbeleri hızla yükseldi. Önce Miralay, sonra Riyale, ardından Patrona ve Kapudane oldu. Kısa süreli görev boşluklarının ardından Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın himayesiyle Mirilümeralık ve ardından Feriklik payeleri verildi. Ahmet Paşa'nın en parlak dönemi ise Kırım Harbi'nde geldi. Osmanlı donanmasının başında Sivastopol Savaşı'nı yönetti. Komuta ettiği Mahmudiye gemisinde kurşunların elbisesini delik deşik ettiği anlarda bile sarsılmadan yerinde durdu. Donanmasını bizzat yönetti. Savaş meydanını terk etmedi. Bu kahramanlığı karşısında kendisine vezirlik rütbesi verildi. Ardından Padişah Abdülmecid tarafından mücevherli bir kılıç ve Mecidi nişanının en yüksek derecesiyle onurlandırıldı. Savaş yıllarından sonra Osmanlı bürokrasisinde uzun bir yolculuk yaşadı. Rodos merkezli Cezayir Bahri Sefit Valiliği, İzmir, Sayda, Yanya ve Çanakkale valilikleri derken kimi zaman merkezde meclisi vala üyeliğinde, kimi zaman eyaletlerin idaresinde bulundu. Yanya valiliği sırasında Yunan Savaşı'nda önemli hizmetler gördü. Çanakkale'de görevliyken Gelibolu'da bir cami yaptırdı. 1873'te Bahriye Nazırı oldu. Bu sırada Osmanlı tahtında büyük bir fırtına koptu. 1876'da Sultan Abdülaziz, Aziz, Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa ve Ahmet Paşa'nın da içinde bulunduğu bir komite kararıyla tahttan indirildi. O gün Ahmet Paşa donanmanın toplarını Dolmabahçe Sarayı'na çevirerek padişahın üzerinde baskı kuran isimlerden biriydi. Abdülaziz kısa süre sonra öldürüldü. Yerine 5. Murat geçti. Bu hadise Ahmet Paşa'nın hayatındaki en tartışmalı nokta oldu. O günlerin en dramatik anlarından biri Çerkez Hasan vakasıydı. Hüseyin Avni Paşa'yı öldürmek için Mithat Paşa'nın konağına baskın yapan Çerkez Hasan'ın eline ilk atlayan Ahmet Paşa oldu. Hasan'ın kollarını tutup silahını aldı. Fakat bu kez kamasını çeken Hasan, Ahmet Paşa'yı kolundan, yüzünden ve kulağından yaraladı. Bu olay onun ne kadar gözü pek bir asker olduğunu bir kez daha gösterdi. 2. Abdülhamit tahta çıktıktan sonra ise işlerin rengi değişti. Abdülaziz'in halinde baş aktörlerden biri olduğu için Ahmet Paşa'ya güven duymuyordu. Paşa, yaşlılık ve kalp rahatsızlığını gerekçe göstererek İstanbul'a dönmek için izin istese de Abdülhamit Hatt-ı Hümayun'un da onu cahil, garazkar ve fırsatçı diye nitelendirip talebini reddetti. Fakat Ahmet Paşa buna rağmen 1878 Eylül'ünde gizlice İstanbul'a geldi. Çok geçmeden geçirdiği kalp krizi sonucu 72 yaşında hayata veda etti. Mezarı Süleymaniye Cami kıblesinde Kanuni Sultan Süleyman Türbesi yolu üzerindedir. Baş taşında deniz çapası kabartmalarıyla birlikte kaptanı Derya oluşu kaydedilmiştir. Süleymaniye'deki evi restore edilip günümüzde Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu binası olarak kullanılmaktadır. Ahmet Paşa memleketi Kayseri'yi de unutmadı. 1868'de bir rüştiye yaptırdı. Çeşmeler tamir ettirdi, su yollarını yeniledi. Şair Fevzi'nin manzum kitabelerle süslediği bu eserler paşanın hayırseverlik yönünü gösterir. Tahsilsiz ama zeki, gözü pek, otoriter bir denizci olarak Osmanlı tarihine damga vurdu. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Melikgazi Belediyesi Fatma Has Kahveci Kur'an kursunun yapımının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Şu anda Kocatepe mahallemiz ve Tınaztepe mahallemize bu bölgeye hitap edecek, Belsin bölgesine hitap edecek güzel bir Kur'an kursunu hayata geçirmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi Biblo gibi çok güzel bir Kur'an kursu tamamlandı. 4-6 yaş grubu ve bayanların gelebileceği Fatma Has Kahveci Kur'an kursumuz tamamlandı. İnşallah peyzajı da bitti. Şimdi de tefrişine geçiyoruz. Bir 15 gün içerisinde burayı müftülüğe teslim edeceğiz ve burası 1 Temmuz itibarıyla öğrencilerini almaya başlayacak. Burada evlatlarımız İslami konuda, ahlaki konularda bilgi alacaklar, yetişecekler. Kadınlarımız hakeza burada zaman geçirecekler. Nitelikli bilgi sahibi olacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz cami ve Kur'an kurslarının sayısı 30'u geçti, rekora gidiyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte birçok projeyi Melikgazi'mize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun diyorum.
1: Kayseri Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu artan yangın riskine karşı tedbirler aldı. 1 Temmuz'da 31 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak kararlar kapsamında izin verilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Ülker, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katılarak Kayseri mutfağını uluslararası platformda tanıttı. Ülker ayrıca Venezuela televizyon kanallarından Venevisin'de yayınlanan Portadas Al Dia programında Kayseri yağlaması hazırlayarak yağlamanın Kayseri mutfağındaki yerini izleyicilerle paylaştı. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen

0: da yapsın değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik. Burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin.
1: Ya bir yazı tahtası falan gibi bir şey.
0: Yani anladım. Şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
1: Öyle mi hocam?
0: Evet. Yani tecrübeyle sabit olarak
1: tamam,
0: söylüyorum.
1: Tamam, o zaman.
0: Onu çok kabul etmiyorlar. Ufacık bir noktasını kendi odasında, evet, kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki, evet, derseniz. Evet. Sınıfımda böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek, evet, eğitimciler, evet, de bilir, evet, bunu. Evet. Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim.
2: Yüksek Seçim Kurulu'nda yer alan bilgilere göre Kayseri'de çeşitli nedenlerle görevden ayrılan 5 muhtarın yerine 7 Haziran 2026 Pazar günü ara seçim yapılacak. Seçimler Yahyalı ilçesi Çubuk Harmanı ve Kirazlı mahalleleri, Bünyan ilçesi Derviş Ağa mahallesi, Tomarza ilçesi Büyük Canlı mahallesi ile Sarıoğlan ilçesi Ebul Hayır mahallesinde gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerin ardından kazanan muhtarlar bir sonraki yerel seçimlere kadar görev alacak. Yerel'den gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açar.

0: reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
3: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya lafta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokumsmol AVM'de. Profilokumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Pazar yerleri: Belsin Pazarı, Anafartalar Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı. Mimsin Pazarı, Mimsin Şirintepe Mahallesi, Şehit Suat Hayri Dal Caddesi. Kaykop Fatih Pazarı, Gesi Fatih Mahallesi, Günsazak Caddesi. Yenişehir Semt Pazarı, Yenişehir Mahallesi, Merih Caddesi. Kayabaşı Semt Pazarı, Kayabaşı Mahallesi, 14. ve 11. Cadde, Argıncık. Çarşamba Semt Pazarı, Bahçeli Evler Mahallesi, Mevlana Caddesi, Ferruha Sokak üzeri, Talas. Üreticiler Pazarı, Yeni Doğan Mahallesi, Alperen Caddesi üzeri, Talas.
5: Ben mi? 19.30.
6: Ya ben de buradayım ya.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından terör örgütü DAEŞ'e yönelik 21 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Güvenlik güçlerinin titizlikle yürüttüğü operasyonlar neticesinde 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yerel yönetimlerde yaşanan skandalları sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur diyerek usulsüzlüklere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. CHP'nin yeni Merkez Yönetim Kurulu üyeleri netleşti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, genel başkan dahil 19 kişiden oluşan yeni yönetimde ekonomi, dış politika ve hukuk, seçim işleri birimlerinin doğrudan genel başkana bağlı çalışacağını ve danışma kurullarından destek alacağını açıkladı. ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, 12 Temmuz'da yapılması planlanan akademi giriş sınavı oturumlarının Ankara'da gerçekleştirilecek olan kritik NATO zirvesi nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihi 26 Temmuz Pazar günü olarak belirlendi. Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte özellikle turizm ve tatil bölgelerinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Bu kapsamda Bodrum Yalıkavak'taki bir işletmede yapılan incelemelerde 3 üründe haksız fiyat artışı, 4 üründe ise fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit edilerek yasal işlem uygulandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A-Milli futbol takımı ABD'ye geldi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Korsyuk ve Mira Andreeva yarı finale adını yazdırdı. Beşiktaş Gen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Antalya'nın Kepez ilçesinde Türkiye Motodrak Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Milli tenisçi Kaan Işık Koşener, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve yine o yıl çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2005 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2005. Türk lirasından 6-0 atıldı ve yeni Türk lirası tedavüle girdi. Yeni yıla Safranbolu yetiştirme yurdunda kalan 67 çocukla giren Başbakan Erdoğan, saat 00.45 sularında ATM cihazından 600 YTL çekti. 6 Ocak 2005. Afyon ilinin adı Afyon Karahisar olarak değiştirildi. 11 Ocak 2005. Başbakan Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. 24 Ocak 2005. Terör örgütü PKK Kongregel'in üst düzey isimlerinden Revzi Kartal, Nürnberg'de yakalandı.

30 Ocak 2005. Başbakan Erdoğan, Ankara'da Microsoft'un sahibi iş adamı Bill Gates'le bir araya geldi. 31 Ocak 2005. Afganistan'daki Türk birlikleri, Kabil'deki uluslararası havaalanının sorumluluğunu üstlendi. 4 Şubat 2005. Ukrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi. 16 Şubat 2005. İstanbul Bağımsız Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk, Halkın Yükselişi Partisi'ni kurdu. 26 Şubat 2005. Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Sedat Şahin, İstanbul'da yakalandı. 12 Mart 2005. 16. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Ulusal Film Ödülünü Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak adlı film kazandı.

20 Mart 2005. Mersin'de Metropol miting alanında yapılan Nevruz kutlamalarının ardından Türk bayrağını yere atıp yakma girişiminde bulunuldu. Olay yurt genelinde infiale neden oldu. 7 Nisan 2005. Besteci Melih Kibar, tedavi gördüğü Acıbadem Hastanesi koz yatağında hayatını kaybetti. 7 Nisan 2005. Samsun'da bir grup Tayat üyesinin F tipi cezaeviyle ilgili basın açıklamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Olay güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi. 10 Nisan 2005. Profesör, yazar, sanatçı, gazeteci ve sendikacı yaklaşık 200 aydın ortak bildiri yayınladı. Kürt-Türk milliyetçiliğindeki tırmanışa dikkati çeken aydınlar, yeniden şiddet ve çatışma ortamına dönüleceği kaygısını dile getirip sağduyu çağrısında bulundular. 17 Nisan 2005, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına Mehmet Ali Talat seçildi.

25 Nisan 2005. Anzak çıkarmasının 90. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Şafak Ayini'ne Avustralya, Yeni Zelanda bakanlarının yanı sıra İngiltere Veliaht Prensi Charles da katıldı. 26 Nisan 2005. Birleşmiş Milletler, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığına seçildiğini resmen açıkladı. 1 Mayıs 2005. Başbakan Erdoğan, İsrail'e yaptığı ziyarette Sharon'un teklifi üzerine Ankara-Kudüs arasında kırmızı telefon hattı kurulacağını söyledi. Ziyaret sırasında 17 ortak askeri proje için çalışmalar başlatıldı. 2 Mayıs 2005. Başbakan Erdoğan, Filistin yönetiminin karargahı Mukata'da Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ve Başbakanı Ahmet Kure ile görüştü, Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret etti.

12 Mayıs 2005. Türk sinemasının usta yönetmeni Ömer Kavur İstanbul'da hayatını kaybetti. 15 Mayıs 2005. Emekli SAT komandosu Namık Ekin, ABD'li Jerry Hall'un 120 saat ile sahip olduğu su altında kırma rekorunu 121 saat 35 dakikayla geliştirerek yeni rekorun sahibi oldu. 20 Mayıs 2005. Yazar Orhan Pamuk, Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi'ne şeref üyesi seçildi. 1 Haziran 2005. Yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Yeni yasa, töre cinayetinden kapkaça, kaçak yapılaşmadan alkollü araç kullanmaya kadar birçok düzenleme getirdi.

20 Temmuz 2005. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsviçre'de yaptığı basın toplantısında Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır dediği için savcılığa bağlı polislerce ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Perinçek 24 Temmuz'da serbest bırakıldı. 4 Ağustos 2005. Türk sinemasının emektar senaristlerinden Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi.

10 Ağustos 2005. Anadolu Ateşi Dans Grubu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Dalgaların Coşkusu adlı bölümü 218 metronomla oynanıp 1 dakika içinde 218 adıma ulaştı. Guinness Rekorları Türkiye Fahi Temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural tarafından da izlenen rekor denemesi, noter huzurunda dev ekranda izleyicilere yansıtıldı. 20 Ağustos 2005. İskenderun'da düzenlenen 1. Arsus Kültür ve Turizm Festivali çerçevesinde müzisyen Ethem Yavuz ve orkestrası en uzun süre müzik çalma rekorunu kırmak için 44 saat 20 dakika sahnede kaldılar. Guinness Türkiye temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural'ın denetimindeki rekor denemesi sırasında Ethem Yavuz ve orkestrası sahnede 44 saat 20 dakika

21 Ağustos 2005. Formula 1'in ayaklarından biri ilk kez Türkiye'de yapıldı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen kazandı. Yarışı Başbakan Erdoğan da izledi. 1 Ekim 2005. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film Beste Bereket'in Türevi seçildi. 7 Kasım 2005. Yazar ve senarist Sulhi Dölenek İstanbul'da hayata veda etti. 9 Kasım 2005. Demokratik Toplum Partisi kuruldu. Partinin eş başkanları Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk oldu. 19 Kasım 2005. CHP'nin 31. olan kurultayı Ankara'da toplandı ve Deniz Baykal tek aday olarak girdiği kurultayda yeniden genel başkan seçildi.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 680 bin liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs haftasında önceki haftaya göre %5 azalarak 160.2 milyar dolar oldu. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla %13,9 azalarak 1.029.771 oldu. ABD, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'in de aralarında bulunduğu 4 dijital varlık borsasını yaptırım listesine ekledi. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %86,49'la erik olurken en fazla düşüş %60,72 ile sivri biberde görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 4-7 Haziran'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nin elektriğinin tamamen yenilebilir kaynaklardan sağlanacağını açıkladı. Türkiye lastik ihracatında tarihi bir başarıya imza attı. Türk lastikleri geçen yıl 155 ülkenin yollarına çıkarken 1,9 milyar dolarlık ihracatla rekor seviyeyi gördü. En fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı. Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını %29,3 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.

0: Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla Sarız, Özvatan 21, Bünyan, Tomarza, Felahiye ve Pınarbaşı 22, Develi, Sarıoğlan, İncesu ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 25 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir 23, Niğde 24, Kırşehir 25 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
1: Radyo Radar hava durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 3 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1098. 1. Haçlı Seferi 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya Haçlıların eline geçti. 1839. Çin'in Humen Limanı'nda İngiliz tüccarlardan ele geçirilen 1,2 milyon kilogram afyon Çinli yetkililerce imha edilince İngiltere bunu bir savaş nedeni saydı. Böylelikle 1. Afyon Savaşı başlamış oldu. 1889. Dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Willey Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi. 1925. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. 1933. Sümerbank'ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. 1965. Edward Higgins White uzayda yürüyen ilk Amerikalı oldu. 1977. Bülent Ecevit, Türk halkı bu düzeni değiştirmeye karar vermiştir, ben duralarsam beni de aşarak amacına erişir, dedi. 1989. Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti, 2000 civarında öğrenci öldü. 1992. Meclis Hayali İhracat Araştırma Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ifade vermeye çağırdı. Özal'ın Başbakanlığı döneminde kurgusal ihracata imkan sağladığı ve soruşturmaları geciktirdiği öne sürüldü. 1996. Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat 2 İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı. 2006. Karadağ bağımsızlığını ilan ederek kuruldu. 3 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Melikgazi Belediyesi Fatma Has Kahveci Kur'an kursunun yapımının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Şu anda Kocatepe mahallemiz ve Tınaztepe mahallemizde bu bölgeye hitap edecek, Belsin bölgesine hitap edecek güzel bir Kur'an kursunu hayata geçirmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi Biblo gibi çok güzel bir Kur'an kursu tamamlandı. 4-6 yaş grubu ve bayanların gelebileceği Fatma Has Kahveci Kur'an kursumuz tamamlandı. İnşallah peyzajı da bitti. Şimdi de tefrişine geçiyoruz. Bir 15 gün içerisinde burayı müftülüğe teslim edeceğiz ve burası 1 Temmuz itibarıyla öğrencilerini almaya başlayacak. Burada evlatlarımız İslami konuda, ahlaki konularda bilgi alacaklar, yetişecekler. Kadınlarımız hakeza burada zaman geçirecekler. Nitelikli bilgi sahibi olacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz cami ve Kur'an kurslarının sayısı 30'u geçti, rekora gidiyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte birçok projeyi Melikgazi'mize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun diyorum.
1: Kayseri Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu artan yangın riskine karşı tedbirler aldı. 1 Temmuz'da 31 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak kararlar kapsamında izin verilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Ülker, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katılarak Kayseri mutfağını uluslararası platformda tanıttı. Ülker ayrıca Venezuela televizyon kanallarından Venevisin'de

0: Yayınlanan Portadas Al Diye programında Kayseri yağlaması hazırlayarak yağlamanın Kayseri mutfağındaki yerini izleyicilerle paylaştı. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Sergide kursiyerlerin bir yıl boyunca ortaya koyduğu ürünler büyük ilgi gördü. Eğitimci ve çocuk gelişimci Ahsen Soyçolak, ebeveynlerin çocuk gelişiminde sınır koyma yaklaşımının önemli bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi.
1: Hem kendi sınırlarımızı ebeveyn olarak hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet evin içerisinde özgür. Evet. Ben istediğini yaptırabilirim onu. Evet. İşte en çok şey söyler anneler, çok küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum. Boyayacak, keşfedecek, evet tamam demiyorum ki hani kocaman duvarları bırakın da yapsın. Değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik. Burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin.
2: Ya, yazı tahtası falan gibi bir şey
1: alır. Yani şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
2: Öyle mi hocam?
1: Evet. Yani tecrübeyle sabit olarak tamam, söylüyorum.
2: Tamam, o zaman.
1: Onu çok kabul etmiyorlar. Ufacık bir noktasını kendi odasında, evet, kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki, evet, derseniz, evet, sınıfımda böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek, evet, eğitimciler, evet, de bilir, evet, bunu. Evet. Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nda yer alan bilgilere göre Kayseri'de çeşitli nedenlerle görevden ayrılan 5 muhtarın yerine 7 Haziran 2026 Pazar günü ara seçim yapılacak. Seçimler Yahyalı ilçesi Çubuk Harmanı ve Kirazlı mahalleleri, Bünyan ilçesi Derviş Ağa mahallesi, Tomarza ilçesi Büyükcanlı mahallesi ile Sarıoğlan ilçesi Ebul Hayır mahallesinde gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerin ardından kazanan muhtarlar bir sonraki yerel seçimlere kadar görev alacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum Diller'den düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
6: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobilya.

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM Başkanlığı 2026 yılı sınav takviminde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre 2026 MEB, AGS ve ÖABT 12 Temmuz'dan 26 Temmuz'a ertelendi. 2026 ALES 2, 26 Temmuz'dan 2 Ağustos'a ertelendi. 2026 YÖK Dil 2, 2 Ağustos'tan 9 Ağustos'a ertelendi. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören yasal düzenlemenin iptal istemini esastan görüşecek. Kararın genel kurul gündeminde karara bağlanması bekleniyor. Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 17 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 503 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 261'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlar kullanılarak randevuları kapatan ve bu yolla haksız kazanç sağlayan firmalar meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat iddialar üzerine 7 şirketin incelemeye alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Güney Kore'de resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan, Altay Tankı projesinin ortaya koyduğu başarılı işbirliği örneğinden hareketle savunma sanayi alanındaki mevcut ortaklık potansiyelini değerlendireceği görüşmelerde İHA ve SİHA sistemlerinin yanı sıra diğer muhtemel ortak projelere değinecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk sahipli 9 gemiden 7'sinin bölgeden çıkış talebi olduğunu ve yakından takip edildiklerini belirtti. Ayrıca Orta Doğu ve Körfez bölgesinde mahsur kalan herhangi bir Türk uçağının bulunmadığını ekledi. Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakım servisinde tedavi gören 66 yaşındaki ünlü televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar yaşamını yitirdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici vefat etti. Destici'nin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Eskişehir'in Günyüz ilçesine bağlı Gecek köyünde toprağa verilecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı ABD'ye geldi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Korsyuk ve Mira Andreeva yarı finale adını yazdırdı. Beşiktaş Gen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Antalya'nın Kepez ilçesinde Türkiye Motodrak Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Milli tenisçi Kaan Işık Koşener, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
5: Yeah. Mirasın izleri.
6: Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programdaysa İstanbul'un tarihi alanlarından bahsedeceğiz. İstanbul, çağları aşan bir şehir, uygarlıkların kavşağında kurulmuş efsanevi bir başkent. Balkanlarla Anadolu, Karadeniz'le Akdeniz arasındaki bu tarihi yarımada bin yılı aşkın bir süredir siyasetin, dinin ve sanatın merkezi olmuştur. Bu özelliğiyle de insanlık mirasının üstün evrensel değerini taşır. 1985 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen İstanbul'un tarihi alanları, şehrin yüzyıllar boyunca biriktirdiği kültürel ve mimari zenginliği gözler önüne serer. Bu miras alanı 4 ana bölümden oluşur. Sultanahmet Arkeoloji Parkı, Süleymaniye Koruma Alanı, Zeyrek Koruma Alanı ve Kara Surları Koruma Alanı. Her biri İstanbul'un geçmişine açılan bir kapıdır. Sultanahmet Arkeolojik Parkı, adeta Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi bir koridordur. Burada Roma döneminin görkemli yapılarından Konstantin Hipodromu, Bizans'ın ihtişamını simgeleyen Ayasofya, onun hemen yanı başında Ay İrini, küçük ama zarif yapısıyla Küçük Ayasofya Camii ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim merkezi olan Topkapı Sarayı yer alır. Bu alan, medeniyetlerin ardı ardına bıraktığı izleri bir arada görebilmemize imkan tanır. Ayasofya'nın kubbesi göğe yükselirken, Topkapı Sarayı'nın ihtişamlı avluları Osmanlı kudretini fısıldar. Süleymaniye Koruma Alanı, Osmanlı klasik dönem mimarisinin zirvesi kabul edilir. Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eseri olan Süleymaniye Camii ve çevresindeki külliye yapıları, Osmanlı'nın şehircilik anlayışını, dini, sosyal ve kültürel hayatı bir bütünlük içinde yansıtır. Burada cami sadece ibadet mekanı değil, medreseleriyle ilim yuvası, imaretiyle halka hizmet eden bir kurum, kütüphanesiyle bilgi hazinesidir. Zeyrek Koruma Alanı, Bizans'ın en büyük manastır komplekslerinden biri olan Pantokrator Manastırı'nın mirasını taşır. Bugün Zeyrek Camii olarak bilinen bu yapı ve çevresindeki geleneksel Türk evleri, Bizans ve Osmanlı'nın yan yana nefes aldığı bir mekan oluşturur. Dar sokaklar, ahşap evler ve taş yapılar, İstanbul'un çok katmanlı tarihini gözler önüne serer. Kara Surları Koruma Alanı ise şehrin güvenlik sembolüdür. Theodosius döneminde inşa edilen bu devasa surlar, yüzyıllar boyunca İstanbul'u saldırılara karşı korumuş, sayısız kuşatmaya göğüs germiştir. 5. yüzyıldan günümüze ulaşan bu görkemli savunma sistemi, Bizans'ın mühendislik dehasının bir göstergesidir. Bugün İstanbul'un tarihi alanlarını gezen bir ziyaretçi, aslında zamanın derinliklerinde bir yolculuğa çıkar. Roma'nın hipodromunda yankılanan nal seslerini, Bizans'ın kubbelerinde yükselen ilahileri, Osmanlı saraylarının avlularında dolaşan padişahların adımlarını hisseder. Taşlarda, sütunlarda, kubbelerde ve surlarda insanlığın ortak hafızası yaşamaya devam eder. UNESCO Dünya Mirası listesindeki bu alanlar yalnızca İstanbul'un değil, tüm dünyanın mirasıdır. Çünkü İstanbul yalnızca bir şehir değil, doğu ile batının, geçmişle bugünün, gelecekle modernitenin birleştiği bir semboldür. İnsanlık tarihi boyunca yeniden ve yeniden fethedilen, hayranlıkla bakılan, şairlere ve sanatçılara ilham veren bu şehir, bugün hala dünyanın başkenti olma vasfını korumaktadır.
5: Mirasın izleri.

0: Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait insansız hava araçlarının Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan saldırılarının başarısız olduğunu açıkladı. Yunanistan'ın köklü yayın organlarından Katimerini gazetesi, Türk savunma sanayinin elektronik harp alanlarındaki yeni adımlarının Atina'da oluşturduğu yankıları köşelerine taşıdı. Porto Rico'dan Chicago'ya giden Frontier Airlines uçağı, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması, kokpite saldırması ve görev dışı bir uçuş görevlisini boğmaya kalkışması nedeniyle Miami Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesindeki Bakersfield eyaletinde bir banka şubesinde bomba tehdidinde bulunarak içlerindeki çok sayıda kişiyi rehin alan bir şüpheli ile güvenlik güçleri arasında müzakereler sürüyor. Sydney'in önde gelen akademisyenlerinden biri, öğrencileri emek vermeye ve teknolojiyi kullanarak kolaya kaçmamaya çağırdığı bir köşe yazısını yapay zeka kullanarak kaleme aldı. Gelişmenin ardından Sydney Morning Herald gazetesi, kabul edilemez olarak nitelendirdiği makaleyi internet sitesinden kaldırdı. Teknoloji devi Microsoft, yeni kuantum çipinin önceki versiyonuna kıyasla çok daha güvenilir olduğunu ve bunun 3 yıl içinde ticari açıdan faydalı sorunları çözebilecek bir kuantum bilgisayarının önünü açabileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği nedeniyle hali hazırda baskı altında olan gezegende sıcaklıkları daha da arttıracak doğal El Niño hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü, Belçikalı sivil toplum kuruluşlarının Amerikan lojistik şirketi FedEx hakkında İsrail'e askeri teşhisat taşımasının yasak olduğu Liege Havalimanı'nı bu ekipmanların sevkiyatı için kullandığı gerekçeyle savcılığa yaptığı şikayete katıldığını duyurdu. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Lübnan'ın sağlık sektörüne yönelik saldırılarının can almaya ve insanları sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bırakmaya devam ettiğini bildirdi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesi kısma girişimi kapsamında sosyal medyada bir video paylaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 680 bin liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs haftasında önceki haftaya göre %5 azalarak 160.2 milyar dolar oldu. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla %13,9 azalarak 1.029.771 oldu. ABD, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'in de aralarında bulunduğu 4 dijital varlık borsasını yaptırım listesine ekledi. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %86,49 ile erik olurken en fazla düşüş %60,72 ile sivri biberde görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 4-7 Haziran'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nin elektriğinin tamamen yenilebilir kaynaklardan sağlanacağını açıkladı. Türkiye lastik ihracatında tarihi bir başarıya imza attı. Türk lastikleri geçen yıl 155 ülkenin yollarına çıkarken 1,9 milyar dolarlık ihracatla rekor seviyeyi gördü. En fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı. Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını %29,3 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,95, euro 53,41, gram altın 6.555, çeyrek altın 10.830 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Sarız, Özvatan 21, Bünyan, Tomarza, Felahiye ve Pınarbaşı 22, Develi, Sarıoğlan, İncesu ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 25 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir 23, Niğde 24, Kırşehir 25 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 3 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1098. 1. Haçlı Seferi 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya Haçlıların eline geçti. 1839. Çin'in Humen Limanı'nda İngiliz tüccarlardan ele geçirilen 1,2 milyon kilogram afyon, Çinli yetkililerce imha edilince İngiltere bunu bir savaş nedeni saydı, böylelikle 1. Afyon Savaşı başlamış oldu. 1889, dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı, Wley Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi. 1925, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. 1933, Sümerbank'ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. 1965, Edward Higgins White uzayda yürüyen ilk Amerikalı oldu. 1977, Bülent Ecevit, Türk halkı bu düzeni değiştirmeye karar vermiştir, ben duralarsam beni de aşarak amacına erişir, dedi. 1989, Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti, 2000 civarında öğrenci öldü. 1992, Meclis Hayali İhracat Araştırma Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ifade vermeye çağırdı. Özal'ın Başbakanlığı döneminde kurgusal ihracata imkan sağladığı ve soruşturmaları geciktirdiği öne sürüldü. 1996, Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat 2 İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı. 2006, Karadağ bağımsızlığını ilan ederek kuruldu. 3 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde. Sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboyu'nun Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joey Satriani, 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Ulu'dur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası, Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrialan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, Kaçan Eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrialan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Olduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tuncay İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Melikgazi Belediyesi Fatma Has Kahveci Kur'an kursunun yapımının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Şu anda Kocatepe mahallemiz ve Tınaztepe mahallemize bu bölgeye hitap edecek, Belsin bölgesine hitap edecek güzel bir Kur'an kursunu hayata geçirmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi biblo gibi çok güzel bir Kur'an kursu tamamlandı. 4-6 yaş grubu ve bayanların gelebileceği Fatma Has Kahveci Kur'an kursumuz tamamlandı. İnşallah peyzajı da bitti. Şimdi de tefrişine geçiyoruz. Bir 15 gün içerisinde burayı müftülüğe teslim edeceğiz ve burası 1 Temmuz itibarıyla öğrencilerini almaya başlayacak. Burada evlatlarımız İslami konuda, ahlaki konularda bilgi alacaklar, yetişecekler. Kadınlarımız hakeza burada zaman geçirecekler. Nitelikli bilgi sahibi olacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz cami ve Kur'an kurslarının sayısı 30'u geçti, rekora gidiyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte birçok projeyi Melikgazi'mize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun diyorum.
1: Kayseri Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu artan yangın riskine karşı tedbirler aldı. 1 Temmuz'da 31 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak kararlar kapsamında izin verilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Ülker, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katılarak Kayseri mutfağını uluslararası platformda tanıttı. Ülker ayrıca Venezuela televizyon kanallarından Venevisión'da yayınlanan Portadas Al Día programında

0: Kayseri yağlaması hazırlayarak yağlamanın Kayseri mutfağındaki yerini izleyicilerle paylaştı. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Sergide kursiyerlerin bir yıl boyunca ortaya koyduğu ürünler büyük ilgi gördü. Eğitimci ve çocuk gelişimci Ahsen Soyçolak, ebeveynlerin çocuk gelişiminde sınır koyma yaklaşımının önemli bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi.
1: Hem kendi sınırlarımızı ebeveyn olarak hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet evin içerisinde özgür. Evet. Ben istediğini yaptırabilirim ona. Evet. İşte en çok şey söyler anneler, çok küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum. Boyayacak, keşfedecek, evet tamam demiyorum ki hani kocaman duvarları bırakın da yapsın. Değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik. Burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin.
2: Ya bir yazı tahtası falan gibi bir şey.
1: Yani şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
2: Öyle mi hocam?
1: Evet. Yani tecrübeyle sabit olarak
2: tamam,
1: söylüyorum.
2: Tamam, o zaman.
1: Onu çok kabul etmiyorlar. Ufacık bir noktasını kendi odasında, evet, kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki, evet, derseniz. Evet. Sınıfımda böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek, evet, eğitimciler de bilir, evet, bunu. Evet. Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim.
0: Yüksek Seçim Kurulu'nda yer alan bilgilere göre Kayseri'de çeşitli nedenlerle görevden ayrılan 5 muhtarın yerine 7 Haziran 2026 Pazar günü ara seçim yapılacak. Seçimler Yahyalı ilçesi Çubuk Harmanı ve Kirazlı mahalleleri, Bünyan ilçesi Derviş Ağa mahallesi, Tomarza ilçesi Büyük Canlı mahallesi ile Sarıoğlan ilçesi Ebul Hayır mahallesinde gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerin ardından kazanan muhtarlar bir sonraki yerel seçimlere kadar görev alacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdus Haber. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM Başkanlığı 2026 yılı sınav takviminde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre 2026 MEB, AGS ve ÖABT 12 Temmuz'dan 26 Temmuz'a ertelendi. 2026 ALES 2, 26 Temmuz'dan 2 Ağustos'a ertelendi. 2026 YÖK Dil 2, 2 Ağustos'tan 9 Ağustos'a ertelendi. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören yasal düzenlemenin iptal istemini esastan görüşecek. Kararın genel kurul gündeminde karara bağlanması bekleniyor. Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 17 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 503 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 261'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlar kullanılarak randevuları kapatan ve bu yolla haksız kazanç sağlayan firmalar meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat iddialar üzerine 7 şirketin incelemeye alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Güney Kore'de resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan, Altay Tankı projesinin ortaya koyduğu başarılı işbirliği örneğinden hareketle savunma sanayi alanındaki mevcut ortaklık potansiyelini değerlendireceği görüşmelerde İHA ve SİHA sistemlerinin yanı sıra diğer muhtemel ortak projelere değinecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk sahipli 9 gemiden 7'sinin bölgeden çıkış talebi olduğunu ve yakından takip edildiklerini belirtti. Ayrıca Orta Doğu ve Körfez bölgesinde mahsur kalan herhangi bir Türk uçağının bulunmadığını ekledi. Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakım servisinde tedavi gören 66 yaşındaki ünlü televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar yaşamını yitirdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici vefat etti. Destici'nin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde toprağa verilecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
8: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı ABD'ye geldi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Korsyuk ve Mira Andreeva yarı finale adını yazdırdı. Beşiktaş Gen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Antalya'nın Kepez ilçesinde Türkiye Motodrak Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Milli tenisçi Kaan Işık Koşener, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Dünya turu başlıyor.
1: Pasaportlarınızı hazırlayın. Bugün sınırların ötesinde, bulutların üzerindeyiz. Rotamızda paranın değil, huzurun hüküm sürdüğü gizemli bir krallık var. Hazırsanız dünya turu başlıyor. Bhutan'dayız. Resmi adıyla Bhutan Krallığı, Güney Asya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ekonomi denince aklınıza dolar veya borsa mı geliyor? Bhutan'da işler böyle yürümüyor. Burası dünyada para yerine mutluluk biriktiren tek ülke. Devletin gayri safi milli mutluluk adında resmi bir endeksi ve hatta bir mutluluk bakanlığı var. Sokaklarda tek bir trafik lambası bile yok. Çünkü halk trafiğin doğal bir saygı çerçevesinde akması gerektiğine inanıyor. Üstelik Bhutan ürettiği oksijenle dünyayı temizleyen tek karbon negatif ülke. Burada tütün satışı yasak. Plastik poşetse tamamen hayat dışı. Huzurun başkentine hoş geldiniz. Dünyanın en mutlu insanlarının yanından ruhumuz dinlenmiş bir şekilde ayrılıyoruz. Keşfedilecek daha çok rota, öğrenilecek çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Dünya turu sona erdi. Sağlık Rehberi.
3: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, bir litrelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
2: Sağlık Rehberi.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a ait insansız hava araçlarının Kuveyt'teki ABD güçlerine hedef alan saldırılarının başarısız olduğunu açıkladı. Yunanistan'ın köklü yayın organlarından Katimerini gazetesi, Türk savunma sanayinin elektronik harp alanlarındaki yeni adımlarının Atina'da oluşturduğu yankıları köşelerine taşıdı. Porto Rico'dan Chicago'ya giden Frontier Airlines uçağı, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması, kokpite saldırması ve görev dışı bir uçuş görevlisini boğmaya kalkışması nedeniyle Miami Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesindeki Bakersfield eyaletinde bir banka şubesinde bomba tehdidinde bulunarak içlerindeki çok sayıda kişiyi rehin alan bir şüpheliyle güvenlik güçleri arasında müzakereler sürüyor. Sydney'in önde gelen akademisyenlerinden biri, öğrencileri emek vermeye ve teknolojiyi kullanarak kolaya kaçmamaya çağırdığı bir köşe yazısını yapay zeka kullanarak kaleme aldı. Gelişmenin ardından Sydney Morning Herald gazetesi, kabul edilemez olarak nitelendirdiği makaleyi internet sitesinden kaldırdı. Teknoloji devi Microsoft, yeni kuantum çipinin önceki versiyonuna kıyasla çok daha güvenilir olduğunu ve bunun 3 yıl içinde ticari açıdan faydalı sorunları çözebilecek bir kuantum bilgisayarının önünü açabileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği nedeniyle hali hazırda baskı altında olan gezegende sıcaklıkları daha da arttıracak doğal El Niño hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü, Belçikalı sivil toplum kuruluşlarının Amerikan lojistik şirketi FedEx hakkında İsrail'e askeri teşhisat taşımasının yasak olduğu Liege Havalimanı'nı bu ekipmanların sevkiyatı için kullandığı gerekçeyle savcılığa yaptığı şikayete katıldığını duyurdu. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Lübnan'ın sağlık sektörüne yönelik saldırılarının can almaya ve insanları sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bırakmaya devam ettiğini bildirdi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesi kısma girişimi kapsamında sosyal medyada bir video paylaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: vergi ve SGK düzenlemelerinden maliye politikalarına, bütçe kararlarından istihdam ve teşviklere, yerel ticaretten küresel dalgalanmalara kadar merak edilen her şey bu programda. Mali Gündem, Fatih Yılmaz'ın sunumuyla her çarşamba saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 680 bin liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs haftasında önceki haftaya göre %5 azalarak 160.2 milyar dolar oldu. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla %13,9 azalarak 1.029.771 oldu. ABD, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'in de aralarında bulunduğu 4 dijital varlık borsasını yaptırım listesine ekledi. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %86,49'la erik olurken en fazla düşüş %60,72 ile sivri biberde görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 4-7 Haziran'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nin elektriğinin tamamen yenilebilir kaynaklardan sağlanacağını açıkladı. Türkiye lastik ihracatında tarihi bir başarıya imza attı. Türk lastikleri geçen yıl 155 ülkenin yollarına çıkarken 1,9 milyar dolarlık ihracatla rekor seviyeyi gördü. En fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı. Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını %29,3 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,95, euro 53,41, gram altın 6.555, çeyrek altın 10.830 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Sarız, Özvatan 21, Bünyan, Tomarza, Felahiye ve Pınarbaşı 22, Develi, Sarıoğlan, İncesu ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 25 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir 23, Niğde 24, Kırşehir 25 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 3 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1098. 1. Haçlı Seferi 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya Haçlıların eline geçti. 1839. Çin'in Humen Limanı'nda İngiliz tüccarlardan ele geçirilen 1,2 milyon kilogram afyon Çinli yetkililerce imha edilince İngiltere bunu bir savaş nedeni saydı. Böylelikle 1. Afyon Savaşı başlamış oldu. 1889. Dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Willey Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi. 1925. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. 1933. Sümerbank'ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. 1965. Edward Higgins White uzayda yürüyen ilk Amerikalı oldu. 1977. Bülent Ecevit, Türk halkı bu düzeni değiştirmeye karar vermiştir, ben duralarsam beni de aşarak amacına erişir, dedi. 1989. Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti, 2000 civarında öğrenci öldü. 1992. Meclis Hayali İhracat Araştırma Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ifade vermeye çağırdı. Özal'ın Başbakanlığı döneminde kurgusal ihracata imkan sağladığı ve soruşturmaları geciktirdiği öne sürüldü. 1996. Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat 2 İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı. 2006. Karadağ bağımsızlığını ilan ederek kuruldu. 3 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: İlk bakışta müzikle matematik birbirine hiç benzemez gibi durur. Biri la la la, diğeri x kare artı y kare. Ama işin içine biraz girince şunu fark edersiniz, bu ikili aslında yıllardır gizli gizli takılıyor. Müzikte duyduğumuz sesler, ritimler, armoniler falan var ya, onların arkasından resmen sayılar çıkıyor. Yani kulağımıza hoş gelen şeyler, matematiğin ben buradayım deme şekli. Antik çağda yaşayan bazı filozoflar müziği öyle ciddiye almışlar ki, bu iş sadece eğlence değil, evrenin düzeni demişler. Mesela Pisagor, telli çalgılarda bazı seslerin neden uyumlu hale geldiğini çözmüş. Oktav eşittir 2/1, beşli eşittir 3/2 falan. Basically demiş ki, arkadaşlar kulağımıza hoş gelen şeyler basit kesirlerden ibaret. Pisagorculara göre bu oranlar yalnızca sesle ilgili değil, insanın ruhunu da etkiliyor. Yani yanlış müzik dinlersen ruh halin sapıtabilir, doğru müzikle ise iç huzur artı 2 alırsın. Platon da bu fikri sevmiş. Ona göre müzik karakter eğitiminin temel taşlarından biri. Çünkü matematik var, oran var, düzen var. Orta çağda ise müzik resmen matematiğin yanına oturtulmuş. Aritmetik, geometri, astronomi ve müzik. Evet müzik, sanat mı bu dememişler. Direkt bilim klasmanına koymuşlar. Johann Sebastian Bach var ya, hani müziği duyunca bu adam ne içmiş dediğimiz türden eserler yapan. İşte onun müziği matematikçilerin bile ilgisini çekmiş. Öyle ki bazı matematikçiler Bach'ı formül gibi incelemiş. Hatta çok meşhur bir laf vardır ki, müzik ruhun farkında olmadan matematik yapmasıdır. Yani beynin gizli gizli hesap yapıyor. Sen sadece ne güzel parça diyorsun. Mozart da boş durmamış. Zar atarak beste yapılan bir oyun icat etmiş. Cidden zar atıyorsun. Hangi ölçü gelecek belli oluyor. Random ama kontrollü. Matematik sevenler için tam sanat ihtimal paketi. Xenakis diye bir adam var. Hem mühendis hem besteci. Bildiğin matematiksel modellerle müzik yapıyor. Rameau, armoniyi doğal yasalarıyla açıklamaya çalışmış. Messiaen, Boulez, hepsi biraz nota, biraz formül kafasında. Leibniz, olayı tek bir cümlede özetlemiş. Zaten müzik farkında olmadan yapılan sayma işlemidir. Einstein mı? Adam keman çalıyor. Yani evreni çözen adam boş vakitte Bach çalıyor. Tesadüf mü? Hiç sanmıyoruz. Hem matematikçi hem müzisyen olanlar. Evet, bu tip insanlar gerçekten var. Brian May, Kiwi'nin gitaristi ve astrofizik doktoru. Sahneye çıkıp solo atıyor. Sonra galaksileri dönüyor. Mazzola, matematikçi artı caz piyanisti. Akorları integral gibi düşünenlerden. Tom Lehrer, matematikçi, piyanist ve aşırı komik şarkıların yazarı. Art Garfunkel, şarkı söylüyor ama aynı zamanda matematik eğitimi üzerine yüksek lisans yapmış. Peki, matematik müzikte ne işe yarıyor? Ses dediğin şey frekans, yani sayı. Nota eşittir titreşim. Ritim tamamen sayısal. Ölçüler, zamanlar, periyotlar hepsi matematik. Yaratıcılık artı analiz. Müzik sadece duygu değil, denge, simetri, yapı işi de var. Matematik kafası burada devreye giriyor. Enstrüman çalmak sabır ister. Matematik çalışmak da ortak acı noktası. Araştırmalar diyor ki, müzik eğitimi alan öğrencilerin matematik ve fen dersleri genelde daha iyi gidiyor. İyi gitar çalmak, integral çözmeyi dolaylı olarak sağlayabiliyor. Matematik müzikte büyük avantajlar sağlar ama tek başına yetmez. Kulak, pratik, estetik zevk, duygu, yaratıcılık. Bunlar olmadan sadece hesap makinesiyle beste olmuyor. Matematik ve müzik yıllardır iç içe, biri görünmeyen altyapı, diğeri kulağa gelen sonuç gibi. Kimi müzisyenler için matematik, notaların arkasında çalışan sessiz bir mimar. Sen fark etmiyorsun ama bina ayakta duruyorsa sebebi o. Müzik eşittir duygu artı matematik. Ve evet, bazen ruhumuz farkında olmadan integral alıyor.
0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Melikgazi Belediyesi Fatma Has Kahveci Kur'an kursunun yapımının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Şu anda Kocatepe mahallemiz ve Tınaztepe mahallemizde bu bölgeye hitap edecek, Belsin bölgesine hitap edecek güzel bir Kur'an kursunu hayata geçirmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi Biblo gibi çok güzel bir Kur'an kursu tamamlandı. 4-6 yaş grubu ve bayanların gelebileceği Fatma Has Kahveci Kur'an kursumuz tamamlandı. İnşallah peyzajı da bitti. Şimdi de tefrişine geçiyoruz. Bir 15 gün içerisinde burayı müftülüğe teslim edeceğiz ve burası 1 Temmuz itibarıyla öğrencilerini almaya başlayacak. Burada evlatlarımız İslami konuda, ahlaki konularda bilgi alacaklar, yetişecekler. Kadınlarımız hakeza burada zaman geçirecekler. Nitelikli bilgi sahibi olacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz cami ve Kur'an kurslarının sayısı 30'u geçti, rekora gidiyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte birçok projeyi Melikgazi'mize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun diyorum.
1: Kayseri Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu artan yangın riskine karşı tedbirler aldı. 1 Temmuz'da 31 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak kararlar kapsamında izin verilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Ülker, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katılarak Kayseri mutfağını uluslararası platformda tanıttı. Ülker ayrıca Venezuela televizyon kanallarından Venevisin'de yayınlanan Portadas Al Dia programında Kayseri yağlaması hazırlayarak yağlamanın Kayseri mutfağındaki yerini izleyicilerle paylaştı. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Sergide kursiyerlerin bir yıl boyunca ortaya koyduğu ürünler büyük ilgi gördü. Eğitimci ve çocuk gelişimci Ahsen Soyçolak, ebeveynlerin çocuk gelişiminde sınır koyma yaklaşımının önemli bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi.
3: Hem kendi sınırlarımızı ebeveyn olarak hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet evin içerisinde özgür. Evet. Ben istediğini yaptırabilirim ona. Evet. İşte en çok şey söyler anneler, çok küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum. Boyayacak, keşfedecek, evet tamam demiyorum ki hani kocaman duvarları bırakın da yapsın değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik. Burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin.
4: Ya yazı tahtası falan gibi bir şey.
3: Yani anladım. Şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
4: Öyle mi hocam?
3: Evet. Yani tecrübeyle sabit olarak
4: tamam,
3: söylüyorum.
4: Tamam, o zaman.
3: Onu çok kabul etmiyorlar. Ufacık bir noktasını kendi odasında, evet, kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Hmm. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki, evet, derseniz, evet, sınıfında böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek, evet, eğitimciler, evet, de bilir, evet, bunu. Evet. Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim.
1: Yüksek Seçim Kurulu'nda yer alan bilgilere göre Kayseri'de çeşitli nedenlerle görevden ayrılan 5 muhtarın yerine 7 Haziran 2026 Pazar günü ara seçim yapılacak. Seçimler Yahyalı ilçesi Çubuk Harmanı ve Kirazlı mahalleleri, Bünyan ilçesi Derviş Ağa mahallesi, Tomarza ilçesi Büyük Canlı mahallesi ile Sarıoğlan ilçesi Ebul Hayır mahallesinde gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerin ardından kazanan muhtarlar bir sonraki yerel seçimlere kadar görev alacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz.

0: Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilyat lafta değil.
4: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz.

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde olup yanından defalarca geçtiğiniz Han Camisi'nin önündeyiz. Peki bu camiye neden Han Camisi denildiğini hiç merak ettiniz mi?
2: Kayseri'nin kadim taşları arasında zamanın izlerini en derin biçimde taşıyan yapılardan biri yükselir. Han Camii. İlk bakışta sade, hatta suskun görünen bu yapı, aslında yüzyılların biriktirdiği hikayeleri içinde saklayan bir hafıza mekanıdır. Onu anlamak yalnızca bir camiyi değil, bir dönüşümü, bir şehrin büyümesini ve mimarinin sessiz dilini okumak demektir. Han Camii'nin en dikkat çekici yönü kesinliklerden çok ihtimallerle çevrili olmasıdır. Ne onu yaptıranın adı kesindir ne de inşa edildiği tarih. Üzerinde bir kitabe de yoktur. Bir vakfiye kaydıyla da konuşmaz. Fakat hemen yanı başında yükselen kümbet bize biraz olsun fısıldar. 12. yüzyılın sonlarında burada güçlü bir irade, bir emir, bir iz bırakmıştır. Emir Cemalettin Tanrı vermiş. Belki bu caminin de banisidir, belki de değildir. Ama kesin olan şu ki bu mekan o çağın ruhunu taşımaktadır. Aslında mesele ise şudur. Bu yapı gerçekten bir cami olarak mı doğdu? Yoksa önce bir han mıydı? İşte Han Camii'ni sıradan bir yapı olmaktan çıkaran soru tam da budur. Planına baktığımızda uzunlamasına uzanan sahınları, tonozlerle örtülü geniş mekanı ve kubbesiz yapısıyla klasik Selçuklu camilerinden ayrılır. Daha çok yolcuların konakladığı, ticaretin nabzının attığı hanlara benzer. Bir başka ifade ile şehir sur kapıları kapandığında gece gelen yolcuları ağırlamış, tüccarlar burada dinlenmiş, gecenin sessizliğinde yol hikayeleri anlatılmıştır bu han içinde. Sonra bir gün şehir büyümüş, surlar aşılmış ve bu yapı artık şehrin dışında değil, içinde kalmıştır. İşte o zaman mekanın kaderi değişmiştir. Hanın güneye bakan giriş kapısı kapanmış, yerine bir mihrap açılmıştır. Orta alanın yüksekliğine karşı yanlara doğru alçaklaşan tonozler bu kısımların aslında konaklama mekanları olduğunun göstergesidir. Yön değişmiş, anlam değişmiş ama taşlar yerinde kalmıştır. Artık burası bir konaklama yeri değil, bir ibadet mekanıdır. İnsanlar burada dinlenmek için değil, huzur bulmak için durmaktadır. Bu dönüşüm sadece bir mimari değişim değildir. Aynı zamanda bir zihniyetin, bir toplumun değişimidir. Handan camiye dönüşen bu yapı bize şunu gösterir. Mekanlar sabit değildir. Zamanla yeni anlamlar kazanır. Han Camii bu anlamda Anadolu'nun en erken yeniden işlevlendirme örneklerinden biridir. İçeriye girdiğinizde sizi karşılayan şey gösterişli süslemeler değil, sade ama güçlü bir mekan duygusudur. Tonözlerin altında yankılanan ses, geçmişin izlerini bugüne taşır. Bu yapı görkemiyle değil, sürekliliğiyle etkiler. Çünkü o bir dönemin değil, birden fazla dönemin tanığıdır. Han Camii'ni anlamak, Kayseri'yi anlamaktır. Çünkü Kayseri, tarih boyunca ticaretin, yolların, karşılaşmaların şehri olmuştur. Bu camide tam olarak bu kimliğin mimari bir yansımasıdır. Önce ticaretin hizmetinde, sonra ibadetin merkezinde ama her zaman insanın hayatında.
1: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında daha önceden han olarak kullanıldığı için kıble tarafında eyvanlar bulunan Han Camii'ni artık çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdu Saber. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM Başkanlığı 2026 yılı sınav takviminde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre 2026 MEB, AGS ve ÖABT 12 Temmuz'dan 26 Temmuz'a ertelendi. 2026 ALES 2, 26 Temmuz'dan 2 Ağustos'a ertelendi. 2026 YÖK Dil 2, 2 Ağustos'tan 9 Ağustos'a ertelendi. Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören yasal düzenlemenin iptal istemini esastan görüşecek. Kararın genel kurul gündeminde karara bağlanması bekleniyor. Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında 17 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda 503 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 261'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlar kullanılarak randevuları kapatan ve bu yolla haksız kazanç sağlayan firmalar meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat iddialar üzerine 7 şirketin incelemeye alındığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Güney Kore'de resmi ziyarette bulunacak. Bakan Fidan, Altay Tankı projesinin ortaya koyduğu başarılı işbirliği örneğinden hareketle savunma sanayi alanındaki mevcut ortaklık potansiyelini değerlendireceği görüşmelerde İHA ve SİHA sistemlerinin yanı sıra diğer muhtemel ortak projelere değinecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda bulunan Türk sahipli 9 gemiden 7'sinin bölgeden çıkış talebi olduğunu ve yakından takip edildiklerini belirtti. Ayrıca Orta Doğu ve Körfez bölgesinde mahsur kalan herhangi bir Türk uçağının bulunmadığını ekledi. Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakım servisinde tedavi gören 66 yaşındaki ünlü televizyoncu ve gazeteci Reha Muhtar yaşamını yitirdi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ağabeyi Halil Nural Destici vefat etti. Destici'nin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Eskişehir'in Günyüz ilçesine bağlı Gecek köyünde toprağa verilecek. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı ABD'ye geldi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Korsyuk ve Mira Andreeva yarı finale adını yazdırdı. Beşiktaş Gen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Antalya'nın Kepez ilçesinde Türkiye Motodrak Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Milli tenisçi Kaan Işık Koşener, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı İran'a ait insansız hava araçlarının Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan saldırılarının başarısız olduğunu açıkladı. Yunanistan'ın köklü yayın organlarından Katimerini gazetesi, Türk savunma sanayinin elektronik harp alanlarındaki yeni adımlarının Atina'da oluşturduğu yankıları köşelerine taşıdı. Porto Rico'dan Chicago'ya giden Frontier Airlines uçağı, bir yolcunun acil çıkış kapısını açmaya çalışması, kokpite saldırması ve görev dışı bir uçuş görevlisini boğmaya kalkışması nedeniyle Miami Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yaptı. ABD'nin Güney Kaliforniya bölgesindeki Bakersfield eyaletinde bir banka şubesinde bomba tehdidinde bulunarak içlerindeki çok sayıda kişiyi rehin alan bir şüpheli ile güvenlik güçleri arasında müzakereler sürüyor. Sydney'in önde gelen akademisyenlerinden biri, öğrencileri emek vermeye ve teknolojiyi kullanarak kolaya kaçmamaya çağırdığı bir köşe yazısını yapay zeka kullanarak kaleme aldı. Gelişmenin ardından Sydney Morning Herald gazetesi, kabul edilemez olarak nitelendirdiği makaleyi internet sitesinden kaldırdı. Teknoloji devi Microsoft, yeni kuantum çipinin önceki versiyonuna kıyasla çok daha güvenilir olduğunu ve bunun 3 yıl içinde ticari açıdan faydalı sorunları çözebilecek bir kuantum bilgisayarının önünü açabileceğini duyurdu. Birleşmiş Milletler, iklim değişikliği nedeniyle hali hazırda baskı altında olan gezegende sıcaklıkları daha da arttıracak doğal El Niño hava dalgasının yeni bir evresinin birkaç hafta içinde başlayabileceği uyarısında bulundu. Uluslararası Af Örgütü, Belçikalı sivil toplum kuruluşlarının Amerikan lojistik şirketi FedEx hakkında İsrail'e askeri teşhisat taşımasının yasak olduğu Liege Havalimanı'nı bu ekipmanların sevkiyatı için kullandığı gerekçeyle savcılığa yaptığı şikayete katıldığını duyurdu. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola virüsü vakaları nedeniyle ülkenin 10 eyaletini alarm durumuna geçirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, Lübnan'ın sağlık sektörüne yönelik saldırılarının can almaya ve insanları sağlık hizmetlerine erişimden mahrum bırakmaya devam ettiğini bildirdi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan camilerde ezan sesi kısma girişimi kapsamında sosyal medyada bir video paylaştı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Biz zoru başardık. Elinizde hiçbir sermaye yokken bir işletmeyi kuruyorsunuz. 4 yıl içinde 70'ten fazla bayana iş kapısı sağladık. Ciromuz 36 milyonu geçti. Yani duracak mıyız? Durmayacağız.
4: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Firmaların başarı öykülerini ekranlarınıza getireceğiz. Süreç nasıl başladı, nasıl devam ediyor ve şu anda nasıl bir noktadalar? Bu soruyu en iyi cevabını alabileceğimiz bir işletmeye soracağız bugün. Kayseri'de kadın kooperatifleri arasında en başarılı olmuşlardan bir tanesi olan Sarıoğlan Kadın Kooperatifindeyiz şu anda. Çok güzel işlere imza attılar. Yanımda kurucu başkan Gülten Ardahan var. Nasıl başardım sorusunu Gülten Ardahan'a soracağız. İlk olarak tabii ki kendisini tanımakla başlıyoruz. Merhaba Gülten Hanım, nasılsınız? İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz?
3: Teşekkür ederiz. Öncelikle Sarıoğlan'ımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Kooperatifimizle ağırlamaktan onur duyduk sizleri.
4: Teşekkür ederiz. O onur bize ait. Gülten Ardahan kimdir?
3: Gülten Ardahan, şu an Sarıoğlan Kadın Kooperatifinin başkanıyım. Daha öncesinde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak aşçılık, pastacılık dalında eğitim vermekteydim. Daha sonrasında Gökmen Valimizin Kayseri'ye atanmasından sonra kooperatif kurma kararı alınca her ilçede bir kooperatif kurulacağı için Bizler de buna öncülük ettik ve Sarıolan Kadın Kooperatifini kurduk. Şu anda başkanlığı olarak devam ediyorum.
4: Evet, süreç sizin de söylediğiniz gibi aslında kadın kooperatifleri için Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in şehre gelişiyle başladı. Dediğiniz gibi de tüm ilçede muhakkak kadın kooperatifi var. Sayıları da her geçen gün artıyor. Peki bu süreç sizin için nasıl geçti? İlk karar verişinizde neler yaşadınız? Nasıl karar verdiniz ve sonrasında süreç nasıl işledi?
3: İlk karar verdiğimizde biz halk eğitimde butik çikolata yapım kursunda o aşamadaydık. Onu yapıyorduk. Daha sonrasında kaymakam hanım vardı. O bizi çağırdı. Vali Bey kooperatif kurmak istiyor. Ne yapalım? Biz de düşündük. Herkesten farklı bir şey yapalım. Buna ne yapabiliriz derken biz de çikolata üretimi yapalım. Bununla işe girelim dedik. Bu şekilde kooperatifi kurmaya karar verdik. Aslında kurucu ortaklarımız da benim kursuma gelen çalışan bayanlarımızdı yani. Hepsi eğitimli, sertifikalı. Bir adım daha önde başladık aslında biz bu kooperatifi kurarken onlardan.
4: Zaten eğitimliydi. Hepsi bu manada ne yapacağını biliyordu. Üretimde neler var, neler üretiyorsunuz?
3: Biz ilk başta butik çikolata üretimiyle başlamıştık. Şu an fabrikalaşma yolunda gidiyoruz. Üretim tesisimizi büyüttük. ISO kalite sistemlerine uygun tesis haline getirdik. Şu an makine üretiminde olan her ürünü üretebiliyoruz. Yani aklınıza gelebilecek 150 çeşitten fazla ürün skalamız var. Gitgide de bunu geliştiriyoruz. Ne istiyorsanız biz onu üretiyoruz.
4: Çikolatayla alakalı öyle
3: evet,
4: değil mi?
3: Evet, çikolatayla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi üretiyoruz.
4: Peki şu anda ne durumdasınız? Dediniz ki fabrikalaşıyoruz. Bu artık gerçekten çok güzel bir nokta. Küçük bir kooperatiften fabrikaya doğru giden bir yolculuğu yaşıyorsunuz.
3: Yani biz zaten yerel marketlerle çalışıyorduk. Şu an hedefimiz büyük marketlerle Türkiye genelinde çalışmak ve daha sonrasında da ihracata girmek istiyoruz. Bu çikolatayı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Çünkü bunlar sırf bayanların elinden çıkan, anne eli değmiş gibi ama el değmeden üretilen çikolatalarımız. Daha fazla kişiye hitap etmek istiyoruz. Daha fazla kişinin tanınırlığını istiyoruz. Daha fazla bayanın iş istihdamına yardımcı olmayı istiyoruz. Bu şekilde hedefleyerek ilerlemeye devam ediyoruz.
4: O kadar güzel noktalar var ki bahsettiğiniz. Sadece bir üretim tesisinden bahsetmiyoruz. Burada kadınlar da hem iş hayatının içerisinde hem de istihdamın içerisinde yer bulmuş oluyorlar. O açıdan da çok çok güzel. Zaten kadın kooperatiflerinin kuruluş amacı da buydu. Kadınları iş hayatının içinde tutmak ve ev ekonomisine katkı sağlar hale getirmekte. O yüzden tebrik ediyorum. Bu arada o güvenli belgelerden bahsettiniz. İçeride o kadar güzel bir sistem var ki üretim tesisi olan alanda her şey en ince ayrıntısına kadar dikkat ediliyor. Tüm hijyen kurallarına uyuluyor ve muhteşem lezzette çikolatalar üretmişsiniz. Onun için bir kere sizi tebrik etmek istiyorum. Siz sadece o üretim alanıyla da aslında kalmamışsınız. Yan tarafta hemen bir kafede oluşturulmuş. Burada da yine pastalar, börekler, baklavalar üretiliyor. Sarıolan gibi belki de diğer ilçelerimize nazaran biraz daha hem doğa hem tarih açısından hafif şanssız diyebileceğimiz bir ilçede çok güzel bir kadın markası oluşturmuşsunuz. Ve nasıl başardım yayının içerisinde İşte bu sorular da çok önemli. Nasıl başardınız, o yola çıktığınızda yaşadığınız zorluklar da konu edinmemiz açısından çok önemli. Ben biraz önce bana bahsettiğiniz çok şaşırdım. Sarıolan'da hala bazı tavır ve tutumlar bize çok eskileri hatırlatır bir durumdaymış, siz anlattınız. Kadınların henüz çalışma hayatına hazır olmadığı, hatta bunun çok da makul karşılanmadığı bir süreçte siz kadınların iş hayatında olabileceğini, hatta bir kooperatif kurup bu noktada fabrikalaşabileceğini Sarıolanlılara ispat etmişsiniz. Dediniz ki hala burada kadınların iş hayatında oluşu garipsenirdi. Biz bu algıyı yıktık. O kısmı da merak ediyorum. Onu da izleyicilerimize anlatır mısınız?
3: Şöyle söyleyelim. Biz bu kooperatifi kurduğumuzda 7 bayan ile kurmamız gerekiyor. Aslında o 7 bayanı bile kurarken biz zorlandık. Zaten kooperatif mantığında elinizde hiçbir sermaye yokken bir işletmeyi kuruyorsunuz ve her şeyi hep birlikte yapmaya çalışıyorsunuz. Biz de sıfırdan başladık. Tabii ki valiliğimizin ve büyükşehrimizin desteğini arkamıza alarak sıfırdan başladık ve ilerledikçe şunu gördük. Bayanlar çalışması burada yani ayıplanırdı. Kadınlar evde oturur, erkekler çalışır, o yapıda gidiyorduk. Daha sonrasında bu kooperatifi kurmamızla birlikte 4 yıl içinde 70'ten fazla bayana iş kapısı sağladık. Yani
4: maşallah.
3: Herkes burada çalıştı, öyle söyleyelim. Sokakta bir yere yürürken ayıplanırken şimdi bizim sayemizde bu bayanların hepsi Sarıolan'daki bütün işletmelerin hepsinde gönül rahatlığıyla çalışabiliyor. Çünkü biz o algıyı yıktık insanların üzerinden. Bunu değiştirdik. İlk bunu yıkma sebebimizden biri bu kitap kafa konseptli yerimizi açarak oldu. Bayanlar artık dışarıya çıkıyordu. Kafe kısmında oturabiliyorlar. Başka bir işletmeye gidip çalışabiliyorlar. Bizim işimize gelip çalışabiliyorlar. Bunların artışı oldu. Çünkü insanlar birbirine bakınca yani burada da ayıplanacak bir şey olmadı artık. Yani normalleşmeye geçti. Biz zoru başardık. Başta zorlansak ama şu an çok rahatladık. Şu an herkes eşleri, babaları bizim işletmemize getiriyor. Kızımız burada çalışsın, eşim burada çalışsın diye. Mesela biz bundan çok mutlu oluyoruz. Yani zoru başardık. Daha iyi yerlere geleceğiz. Daha fazla kadının çalışması için onun için çabalıyoruz. Şu an 20 bayan ile devam ediyoruz bu işletmede ama bu 20 bayanı 200 bayana neden çıkarmayalım? İşletmeyi büyüterek hedeflerimizde, önceliğimizde bu var.
4: Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Gerçekten çok güzel bir yolculuk sizin için. Sarıolan için de tabii ki bu çikolata üretim tesisi, fabrikalaşmaya çalışan bu üretim tesisi müthiş bir katma değer diye düşünüyorum. Yerel marketlerle çalışıyorsunuz. Tabii ki hedefinizde daha büyük firmalarla çalışmak da var ki birçoğuyla da çalışıyorsunuz. Hem Kayseri'nin hem de aslında Sarıolan'ın yüz akı bu kadınlar diyebiliriz. Peki ne kadara mal oldu bu işletmeler ve günün sonunda aylık ne kadar ciro yapıyoruz? Bu da merak edilen sorulardan.
3: Şöyle söyleyelim, 4 yıla yakın bir zamanı olmak üzereyiz. 4 yılda toplamda neredeyse 10 milyona yakın bir bütçeye harcandı. Bunun hepsi tabii ki kooperatifin cebinden çıkmadı. Devletimizin sağladığı desteklerle Oran Kalkınma Ajansı ya da KOPDES o yerlere başvurarak buraları ilerlettik. Birden fazla proje aldık. En sonki aldığımız Avrupa Birliği projesiyle makineleşme sistemine geçtik. Yani duracak mıyız? Durmayacağız. Bu projeleri takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bir kadın kooperatifinin kendini büyütebilmek için kullanabileceği en iyi şey bu projelerle kendini büyütmek. Bunlara devam edebiliyoruz. Şöyle diyeyim, aylık demeyim ama 3,5 yılı geçtik artık. Toplamda ciromuz 36 milyonu geçti. Bu bir başarı bence.
4: Kesinlikle
3: küçük
4: öyle.
3: Bir ilçede sadece kadınların üreterek bir şeyleri başarmaya çalıştığı bir iş olarak bence iyi bir yerlere geldiğimizi düşünüyorum.
4: Kesinlikle öyle. Çok tebrik ediyorum. Bizimle bu söyleşiyi gerçekleştirdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sarıolan Kadın Kooperatifi Başkanı Gülten Ardahan bizimle birlikteydi. Çok sağ olun.
3: Bizler de teşekkür ederiz.
4: Teşekkür ederiz. Efendim bir başka bölümde başka bir işletmeyle yine nasıl başardım sorusunu soruyor olacağız. Takipte kalın.
2: Nasıl başardım sona erdi. Radarın rotası.
1: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın rotası Selçuklu'dan günümüze tıp mirası, Gevher Nesibe Şifahanesi. Kayseri'nin kalbinde tarih boyunca bilimiyle ve merhametiyle sembolü olmuş bir yapı yükseliyor. Gevher Nesibe Şifahanesi, hafta sonunu tarihi dokular arasında geçirip geçmişin izlerini sürmek isteyenler için bu eşsiz yapı, hem mimarisi hem de taşıdığı anlamla mutlaka görülmesi gereken yerler arasında yer alıyor. Gevher Nesibe Şifahanesi, 1206 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın kızı, Gevher Nesibe Sultan'ın vasiyeti üzerine kardeşi 1. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yaptırıldı. Efsaneye göre Gevher Nesibe, sevdiği kişiye kavuşamayınca hastalanır ve ölüm döşeğinde kardeşinden tüm varlığını insanlara şifa dağıtacak bir kurum kurulması için vasiyet eder. Böylece hem şifahiye hem de tıbbi olarak iki bölümden oluşan bu benzersiz külliye inşa edilir. Bu yapıyla birlikte Kayseri yalnızca Anadolu'nun değil, dünyanın en eski tıp merkezlerinden biri haline gelir. Burada dönemin hekimleri tıp eğitimi verir, hastalara tedaviler uygular ve özellikle ruhsal hastalıklar için müzik, su sesi ve doğal şekillerde tedavi yöntemleri geliştirirdi. Taş işçiliğiyle dikkat çeken yapı, Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden birisi. Avlusundaki süslemeler, geometrik motifler ve taş kapısı üzerindeki işlemeler dönemin zarafetini günümüze taşır. Günümüzde restore edilerek Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veren yapı, ziyaretçilere hem tıp tarihini hem de Selçuklu kültürünü yakından tanıma imkanı sunuyor. Müze içinde döneme ait tıbbi aletlerin replikaları, eğitim yöntemlerini anlatan sergiler,
5: ve şifahane yaşamını canlandıran görseller de yer alıyor. Bu sayede ziyaretçiler, 800 yıl önceki bir tıp merkezinde hastaların nasıl tedavi edildiğini adeta birebir deneyimleyebiliyor. Tarihe, bilime ve mimariye ilgi duyan herkes için Gevher Nisibe Şifahanesi, Kayseri'nin en değerli kültürel miraslarından bir tanesi. Sessiz avlusunda dolaşırken taş duvarların arasında yankılanan geçmişin bilgeliğini hissetmemek mümkün değil. Asırlar önce insanlığa şifa dağıtan bu kadim yapı, bugün de bilgi ve bilgelikle geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Türkiye'nin en eski tıp kurumlarından bir tanesi olan Gevher Nisibe Şifahanesi'ydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: Radarın rotası.
0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
6: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 680 bin liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs haftasında önceki haftaya göre %5 azalarak 160.2 milyar dolar oldu. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla %13,9 azalarak 1.029.771 oldu. ABD, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'inde aralarında bulunduğu 4 dijital varlık borsasını yaptırım listesine ekledi. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %86,49 ile erik olurken en fazla düşüş %60,72 ile sivri biberde görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 4-7 Haziran'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nin elektriğinin tamamen yenilebilir kaynaklardan sağlanacağını açıkladı. Türkiye lastik ihracatında tarihi bir başarıya imza attı. Türk lastikleri geçen yıl 155 ülkenin yollarına çıkarken 1,9 milyar dolarlık ihracatla rekor seviyeyi gördü. En fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı. Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını %29,3 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
6: Ekonomide bugün dolar 45,95, euro 53,41, gram altın 6.555, çeyrek altın 10.830 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
7: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akkışla, Sarız, Özvatan 21, Bünyan, Tomarza, Felahiye ve Pınarbaşı 22, Develi, Sarıoğlan, İncesu ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 25 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir 23, Niğde 24, Kırşehir 25 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 3 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1098. 1. Haçlı Seferi 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya Haçlıların eline geçti. 1839. Çin'in Humen Limanı'nda İngiliz tüccarlardan ele geçirilen 1,2 milyon kilogram afyon, Çinli yetkililerce imha edilince İngiltere bunu bir savaş nedeni saydı, böylelikle 1. Afyon Savaşı başlamış oldu. 1889, dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı, Valley Falls'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi. 1925, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. 1933, Sümerbank'ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. 1965, Edward Higgins White uzayda yürüyen ilk Amerikalı oldu. 1977, Bülent Ecevit, Türk halkı bu düzeni değiştirmeye karar vermiştir, ben duralarsam beni de aşarak amacına erişir, dedi. 1989, Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti, 2000 civarında öğrenci öldü. 1992, Meclis Hayali İhracat Araştırma Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ifade vermeye çağırdı. Özal'ın Başbakanlığı döneminde kurgusal ihracata imkan sağladığı ve soruşturmaları geciktirdiği öne sürüldü. 1996, Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat 2 İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı. 2006, Karadağ bağımsızlığını ilan ederek kuruldu. 3 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Melikgazi Belediyesi Fatma Has Kahveci Kur'an kursunun yapımının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Şu anda Kocatepe mahallemiz ve Tınaztepe mahallemize bu bölgeye hitap edecek, Belsin bölgesine hitap edecek güzel bir Kur'an kursunu hayata geçirmiş bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi Biblo gibi çok güzel bir Kur'an kursu tamamlandı. 4-6 yaş grubu ve bayanların gelebileceği Fatma Has Kahveci Kur'an kursumuz tamamlandı. İnşallah peyzajı da bitti. Şimdi de tefrişine geçiyoruz. Bir 15 gün içerisinde burayı müftülüğe teslim edeceğiz ve burası 1 Temmuz itibarıyla öğrencilerini almaya başlayacak. Burada evlatlarımız İslami konuda, ahlaki konularda bilgi alacaklar, yetişecekler. Kadınlarımız hakeza burada zaman geçirecekler. Nitelikli bilgi sahibi olacaklar. Melikgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz cami ve Kur'an kurslarının sayısı 30'u geçti, rekora gidiyoruz. Hayırseverlerimizle birlikte birçok projeyi Melikgazi'mize kazandırıyoruz. Hayırlı olsun diyorum.
1: Kayseri Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu artan yangın riskine karşı tedbirler aldı. 1 Temmuz'da 31 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak kararlar kapsamında izin verilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Ülker, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliklerine katılarak Kayseri mutfağını uluslararası platformda tanıttı. Ülker ayrıca Venezuela televizyon kanallarından Benevisin'de yayınlanan Portadas Al Dia programında Kayseri yağlaması hazırlayarak yağlamanın Kayseri mutfağındaki yerini izleyicilerle paylaştı. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen yıl sonu sergisinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Sergide kursiyerlerin bir yıl boyunca ortaya koyduğu ürünler büyük ilgi gördü. Eğitimci ve çocuk gelişimci Ahsen Soyçolak, ebeveynlerin çocuk gelişiminde sınır koyma yaklaşımının önemli bir rol oynadığını belirterek şunları söyledi.
3: Hem kendi sınırlarımızı ebeveyn olarak hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet evin içerisinde özgür. Evet. Ben istediğini yaptırabilirim ona. Evet. İşte en çok şey söyler anneler, çok küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum. Boyayacak, keşfedecek, evet tamam demiyorum ki hani kocaman duvarları bırakın da yapsın. Değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik. Burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin.
4: Ya bir yazı tahtası falan gibi bir şey.
3: Ya anladım. Şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
4: Öyle mi hocam?
3: Evet. Yani tecrübeyle sabit olarak tamam, söylüyorum.
4: Tamam, o zaman.
3: Onu çok kabul etmiyorlar. Ufacık bir noktasını kendi odasında, evet, kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki, evet, derseniz. Evet. Sınıfımda böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek, evet, eğitimciler, evet, de bilir, evet, bunu. Evet. Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim.
1: Yüksek Seçim Kurulu'nda yer alan bilgilere göre Kayseri'de çeşitli nedenlerle görevden ayrılan 5 muhtarın yerine 7 Haziran 2026 Pazar günü ara seçim yapılacak. Seçimler Yahyalı ilçesi Çubuk Harmanı ve Kirazlı mahalleleri, Bünyan ilçesi Derviş Ağa mahallesi, Tomarza ilçesi Büyük Canlı mahallesi ile Sarıoğlan ilçesi Ebul Hayır mahallesinde gerçekleştirilecek. Yapılan seçimlerin ardından kazanan muhtarlar bir sonraki yerel seçimlere kadar görev alacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye

0: Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobil yaklapta değil.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının ret gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ndan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerine, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımı ABD'ye geldi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Korsyuk ve Mira Andreeva yarı finale adını yazdırdı. Beşiktaş Gen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Antalya'nın Kepez ilçesinde Türkiye Motodrak Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Milli tenisçi Kaan Işık Koşener, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, birliktelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi.
2: Coğrafi İz başlıyor.

0: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez. Yaşanır, anlatılır, nesilden nesle aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürüyoruz. Burası Coğrafyiz ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri tandır böreği, Kayseri'nin geleneksel hamur işi kültürünü temsil eden, üretim yöntemi bakımından diğer börek çeşitlerinden ayrılan coğrafi işaretli ürünlerinden biridir. İnce açılmış yufkaların kat kat hazırlanması, tahinli harçla yağlanması, iç kısmında kıymalı harç kullanılması suretiyle elde edilen bu ürün, geleneksel olarak tandır veya taş fırınlarda pişirilir. Tandır böreğinin ayırt edici özelliği, üretim tekniğinde saklıdır. Yufkaların açılma inceliği, katmanlar arasındaki tahin dağılımı, kıymalı iç harcın oranı ve pişirme sıcaklığı ürünün nihai dokusunu belirler. Pişirme sonrasında üzerine su serpilip bez örtülmesi ise ürünün yumuşaklığını koruyan geleneksel uygulamalardan biridir. Bu yöntem, Kayseri tandır böreğinin hem dış dokusunu hem de tel tel ayrılan iç yapısını oluşturan temel unsurlardan biridir. Ürün tarihsel olarak mahalle fırınları ve ortak tandır kültürüyle gelişmiştir. Geçmişte evlerde büyük ölçekli pişirme imkanı bulunmadığından tandır börekleri mahalle fırınlarında hazırlanır. Bu durum, tandır böreğinin toplumsal yaşamla iç içe gelişmesini sağlamıştır. Özellikle bayram öncesi, düğün hazırlıkları ve özel günlerde büyük miktarlarda hazırlanarak pişirilmesi gelenek haline gelmiştir. Kayseri tandır böreği 12 Temmuz 2021 tarihinde mahreç işaretiyle tescillenmiştir. Bu tescil, ürünün yöresel üretim metodunun ve Kayseri ile kurduğu coğrafi bağın resmi olarak koruma altına alındığını göstermektedir. Bugün, Kayseri'de özellikle kahvaltılarda ve misafir sofralarında tüketilen tandır böreği, yerel fırıncılık kültürünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Burası Coğrafyiz. Bir şehri haritadan değil, sofrasından okuduk. Kayseri'nin geleneğe yaslanan, emeği öne çıkaran mutfağında lezzetin coğrafyayla nasıl şekillendiğine tanıklık ettik. Bu topraklarda yemek sadece karın doyurmaz, hafıza taşır, kültür anlatır. Coğrafi işaretli her tat, Kayseri'nin kimliğini bugüne taşıyan bir izdir. Bir başka lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Coğrafi iz sona erdi. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
2: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Kuveyt'te İran'dan düzenlenen insansız hava aracı saldırıları nedeniyle hasarın oluştuğu uluslararası Kuveyt Havalimanı'nda uçuşların yeniden başladığı duyuruldu. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.945'e ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 48 ülkeyi temsilen 1248 oyuncu yer alacak. Organizasyonda 891 oyuncu ilk kez boy gösterecek. İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde Filistinlilere ait 42 dönüm araziye askeri bölge bahanesiyle el koydu. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine ve Keşm Adası'ndaki bir iletişim kulesine saldırılarının Kuveyt ve Bahreyn topraklarından gerçekleştirildiğini savunarak bu iki ülkenin yöneticilerinin İran'a saldırılarının doğrudan sorumlusu olduğu suçlamasında bulundu. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otel restoranında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir İranlının ABD Başkanı Donald Trump'a suikast planladığı yönündeki iddiasını reddetti. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günün sonunda 6 milyon 680 bin liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs haftasında önceki haftaya göre %5 azalarak 160.2 milyar dolar oldu. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı yılın ilk 5 ayında 2025'in aynı dönemine kıyasla %13,9 azalarak 1.029.771 oldu. ABD, İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'in de aralarında bulunduğu 4 dijital varlık borsasını yaptırım listesine ekledi. İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre fiyatı en çok artan ürün %86,49'la erik olurken en fazla düşüş %60,72 ile sivri biberde görüldü. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 4-7 Haziran'da düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'nin elektriğinin tamamen yenilebilir kaynaklardan sağlanacağını açıkladı. Türkiye lastik ihracatında tarihi bir başarıya imza attı. Türk lastikleri geçen yıl 155 ülkenin yollarına çıkarken 1,9 milyar dolarlık ihracatla rekor seviyeyi gördü. En fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı. Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı harcamalarının en büyük kısmını %29,3 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatlarını ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16.500 lira, arpada 12.750 lira olarak tespit etti. Ekonomiden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün dolar 45,95, euro 53,41, gram altın 6.555, çeyrek altın 10.830 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 25, en düşük sıcaklık ise 11 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Akışla, Sarız, Özvatan 21, Bünyan, Tomarza, Felahiye ve Pınarbaşı 22, Develi, Sarıoğlan, İncesu ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 25 derece olacak. Çevre illerde Yozgat 21, Sivas 22, Nevşehir 23, Niğde 24, Kırşehir 25 derece. Büyük kentlerde ise Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
1: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de bir hatunun dokunduğu cami denilince ilk akla gelen Hunat Hatun Camii'dir. Oysa ondan çok daha önce bir hatunun tüm zerafetiyle dokunmuş olduğu çok önemli bir tarihi cami var. Öğrenmek ister misiniz? Kayseri'de bir kadın himayesinin zerafetini ve iradesini taşıyan kadim mabetler arasında Hunat Hatun Camii ile birlikte öne çıkan yapılardan biri de ondan yaklaşık 30 yıl daha eski bir müdahalenin izlerini taşıyan Gülük Camii'dir. Bu erken tarihli dokunuş, Anadolu'da Türk-İslam şehirleşmesinin ilk evrelerinde kadın vakıf kurucularının rolünü de açıkça ortaya koyan kıymetli bir örnektir. Caminin bulunduğu Gülük Mahallesi, Kayseri'nin sur dışında teşekkül eden ilk Türk-İslam mahallesidir. Türk-İslam şehir geleneğinde mahallenin kalbi daima camidir. Şehir, mabedin etrafında gelişir. Yapı, 1080-1178 yılları arasında hüküm süren Danışmendiler devrine tarihlenir ve bu yönüyle Kayseri Ulu Camii ile aynı mimari iklimi paylaşır. İnşa kitabesi günümüze ulaşmamış olmakla birlikte oldukça farklı görüşler vardır. Bunlardan en ilginç olanı ise cami kebirin banisi Melik Mehmet Gazi tarafından yaptırılmış olabileceği şeklindedir. Bugün camide bulunan kitabeler yapım değil, onarıma aittir. 1205 yılında meydana gelen Kayseri'deki büyük depremde özellikle mihrap ciddi zarar görür. Yapı, 1210 tarihli kitabeden de anlaşılacağı üzere Atsız Elti Hatun tarafından ihya edilmiştir. Atsız Elti Hatun, Ulu Cami'nin banisi Melik Mehmet Gazi'nin kardeşi Yağıbasan'ın oğlu Melik Muzaffereddin'in kızıdır. Aynı deprem sonrasında Melik Muzaffereddin de Ulu Cami'de kapsamlı bir onarım yaptırmıştır. Caminin kuzey kapısı ile muhtemeldir ki minare de o dönemde ilave olunmuştur. Bu yönü ile bu ailenin Kayseri'deki mimari faaliyetler üzerindeki belirleyiciliği oldukça açıktır. Her ne kadar bu yıllar artık Selçuklu hakimiyetinin belirginleştiği bir dönem olsa da Danışmendiler ile Selçuklular arasındaki akrabalık bağları ve siyasi yakınlık iki hanedan arasındaki ilişkiyi sürekli canlı tutmuştur. Danışmendli Beyliği'nin kurucusu Danışmend Gümüştekin Ahmet Gazi'nin Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman'ın dayısı olması, Kayseri Pınarbaşı'nda türbesi bulunan Emir Melik Gazi'nin Sultan Mesud'un kayınpederi olması bu yakınlığın açık birer göstergesidir. Sultan Mesud'un oğlu 2. Kılıç Arslan'ın 1178'de Danışmendli Beyliği'ne son vermesinden sonra dahi Danışmendli ailesi Selçuklu bürokrasisi içinde nüfuzunu korumaya devam etmiştir. İşte Atsız Elti Hatun da bu güçlü siyasi ve kültürel ortamın etkili kadın vakıf kurucularından biri olarak Gülük Camii'ne zarif fakat kalıcı bir dokunuş bırakmıştır. Bugün caminin en dikkat çekici unsurlarından biri olan Çini Mihrap, 1205 depremi sonrası gerçekleştirilen bu onarımın ürünüdür. 13. yüzyıl Türkiye Selçuklu mozaik Çini tekniğiyle hazırlanan mihrapta firuze ve lacivert tonların hakim olduğu geometrik ve bitkisel bezeme repertuarı görülür. Bu bezeme dili köklerini Büyük Selçuklu İran estetiğinden alsa da Anadolu'da yeni ve özgün bir yoruma kavuşmuştur. Plan şeması bakımından Gülük Camii, enine dikdörtgen düzeniyle Kayseri Ulu Camii ile benzerlik gösterir ve Büyük Selçuklu çok sahanlı cami geleneğinin Anadolu'daki erken uygulamalarından biri olarak dikkat çeker. Köşede konumlanan taç kapısı ise yapıyı Anadolu cami mimarisi içinde istisnai örneklerden biri haline getirir. Külliyenin medresesi günümüze ulaşmamış olmakla birlikte Danışmentli ve Selçuklu camilerinde medreselerin çoğunlukla camiye bitişik olarak inşa edildiği bilindiğinden medresenin muhtemelen caminin güney cephesinde yer aldığı düşünülmektedir. İç mekanda özellikle batı tarafta bulunan hücrelerin talebe odaları olarak kullanıldığı, zaman zaman inziva ve itikaf mekanı işlevi de gördüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca erken dönem camilerinde yüksek minareler olmaz. Günümüzde yapılanlar sonradan ilavedir. Gülük Camii'nde bir minare olmaması, minber minare geleneğinin korunmuş olması yapının özgün karakterini daha da kıymetli kılar. Caminin ismine gelince, 1334 yılında meydana gelen bir başka deprem camide yeniden ciddi hasarlara yol açmıştır. Bu kez Osmanlı döneminde gerçekleştirilen onarımın muhtemelen vakıf evlatlarından ve mahalle sakinlerinden Şemsettin Gül'ün öncülüğünde yapılmasıyla artık cami onun adıyla anılmaya başlanmıştır. Aynı onarım sırasında camiye bir de hamam eklenmiştir. Hamamın kalıntıları erken Osmanlı mimarisinin izlerini günümüze taşımaktadır. Şimdi kısaca özetlersek, Gülük Camii Danışmentli dönemi eseridir. Muhteşem mihrabı Selçuklu döneminde Danışmentli soyundan Atsız Elti Hatun tarafından yaptırılmıştır. Hamam ise Osmanlı dönemi olup Gülük Şemsettin tarafından sonradan ilave edilmiştir. Bütün bu tarihi katmanlar birlikte değerlendirildiğinde Gülük Camii'nin yalnızca tek bir dönemin değil, Danışmentli, Türkiye Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin sürekliliğini bünyesinde taşıyan çok katmanlı bir mimari hafızaya sahip olduğu görülür. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında çok katmanlı tarihiyle çok önemli bir eser olan Gülük Camii'nin muhteşem çini mihrabı ve hamam bölümünün bir an önce restore edilmesi gerekmektedir.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Kayseri Mobilya Kent'te esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs yaşamına son verdi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda tramvay ile araç çarpıştı. Sarız-Göksün yolunda araç takla attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sarız ilçesi 1 Haziran'da Türkiye'nin en çok yağış alan ilçesi oldu.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melikgazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onları da ücretli mukabil alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
1: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Meslek Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik. Yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve

0: Coşkun Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim Müdürümüz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 80 tacılar. Bunu en az %60'ı çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu aranın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
2: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelek bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpadaysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
5: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Aptal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
4: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesi.

0: Mahallesi'nde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma!

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobilya.
2: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının ret gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ndan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerine, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı ABD'ye geldi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Korsyuk ve Mira Andreeva yarı finale adını yazdırdı. Beşiktaş Gen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Antalya'nın Kepez ilçesinde Türkiye Motodrak Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Milli tenisçi Kaan Işık Koşener, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
4: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
5: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
6: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Yayın tekrarı.
11: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
12: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yola Çık'ta sizlerle beraberiz.
13: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yola Çık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
14: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
15: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
12: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
14: Evet.
12: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava. Öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Birlörlük.
14: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
12: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
16: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
12: Benim param o da benim.
16: O da benim.
12: Benim param.
16: Benim
12: param o da benim.
16: O da benim.
12: Benim param benim.
16: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
12: 2011.
16: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
12: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
16: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
12: Tamam.
16: Ve dileniz de Türkçe dileniyor, mahalle Suriye.
12: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
11: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
12: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir Haziran sabahından, ayın 3'ünden sizlere selam olsun. Ve bugün de sabah sabah sizlerle beraber Yol Açığa yeni bir maceraya başlıyoruz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programı da yetmedi. Kayseri'nin en uzun süreli radyo programında 5 yıldır sizlerle olan Yol Açık'ta bugün de günaydın demenin keyfini yaşıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram, stüdyolarımızda Sayın Ahmet Birlör var. Halil Bey de muhtemelen ofiste bir yerlerde ama henüz göremedik. Birazdan o da bizim aramıza katılacaktır diye tahmin ediyoruz. Nerede olduğunu tahmin ediyoruz değil mi Ahmet Bey? Ama söylemiyoruz yayında.
14: Evet.
12: Onu söylemiyoruz ama gelmiştir bence yani. Araba burada filan gördüm.
14: Arabası buralarda, Halil Bey yok ortalıkta. Yine geç kaldı.
12: Yine geç kaldı, evet, bunu yakaladık. Hoş geldiniz diyelim efendim, günaydınlar.
14: Günaydın, günaydınlar herkese.
12: Bir para piyasası yapalım, para ne olmuş diye bir bakalım, ardından da güne gündeme doğru dönelim. An itibariyle dolar kuru 45 lira 95 kuruşa, euro ise 53 lira 44 kuruşa kadar yükseldi. Altın ons fiyatında dalgalanma var, 4500 doların altında ve hatta şu an itibariyle iki kaynaktan da bakmam gerekiyor, artık bazen sapıtıyorlar. Evet, 4470 dolar şu an itibariyle altının ons fiyatı düşmüş durumda. Brent petrolde ise yukarı yönlü bir hareketlilikle 96 dolar 99 sente kadar da çıkmış, niye çıkmış birazdan konuşacağız. Çatışmalar var yine Amerika ve İran arasında çatışmalar var. Çatışma etkisiyle ya bunlar barışacaktı ne oluyor filan diyoruz. Efendim yeni saldırılar var ve yeni saldırılar beraberinde yeni krizleri de beraberinde getiriyor. İran devrim muhafızları Amerika'ya karşılık kuvvetteki Amerikan üslerini vurduğunu açıklıyor. Öyle ya da böyle anlaşmamızın zamanı geldi diyor Trump ama ortada bir anlaşma yok. Üçüncü ayın sonrasında ve beraberinde de çatışmalar ve hikayeler yürüyor. Efendim hemen başlıklarla beraber çalışalım. Amerika öncelikli olarak ek vergi hamlesinde, yeni gümrük vergisi hamlesinde bulunuyor. Amerikan Başkanı Donald Trump yönetimi zorla çalıştırma ile üretildiği iddia edilen ürünlere yönelik soruşturmanın ardından başlıca ticaret ortaklarına yapılan ithalata en az %10 gümrük vergisi uygulanmasını önermiş. Ticaret temsilciliği ofisi önerisinde Kanada, Meksika, Avrupa Birliği, Tayvan Birliği, Birleşik Krallık'tan yapılan hatta ithalatında %10 Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Brezilya ve İsviçre'den gelen ürünlerde ise %12,5 oranında vergi uygulayacağını söylemiş. Trump söz yönetimi söz konusu adımla daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen ülke bazlı gümrük tarifelerini farklı bir hukuki zemin üzerinden yeniden yürürlüğe koymayı hedefliyor. Önerilen tarifeler 1974 ticaret yasasının 301. maddesi kapsamında yürütülen soruşturmaların sonucu olarak hazırlanmış. Zorla çalıştırma ile üretilen malların ticaretlerinin Amerika'da Amerikalı çalışanlar açısından haksız rekabet yarattığını belirterek bu durum artık izin vermeyeceklerini söylemiş. Plan kapsamında bazı ürünleri muaf tutulacak. Sığır eti, domates, muz, kahve ve portakal suyu gibi bazı ürünlerde halihazırdaki farklı vergilere tabi olan metaller, belirli yakıtlar ve kimyasallar ile yeni tarifelerin dışında kalacakmış. Hikaye şöyle diyor, biz gümrük vergisi uygulamıştık ya, dünyayı tüm tarife zincirine bağlamıştık ya, peki biz onu yapamadık kendi içlerindeki mahkeme kararıyla. Şimdi buradan bir yani zorla çalıştırıyormuşsunuz siz insanları diye bir bahane seçeneğimiz varmış, yasada böyle bir boşluk varmış, siz zorla çalıştırdığınız için biz bu ürünlerde yeniden gümrük vergisini koyduk size diye bir uygulamaya doğru geçmişler. Avrupa ülkeleri Meksika ve Kanada'da %10, Çin, Hindistan, Japonya gibi alanlarda %12,5'luk yeni bir vergi paketi açıklamış oluyor. Adam sadece paraya çalışıyor kafası. Başka hiçbir şey yok.
14: Hayır. Yıllardır hep bir efsane vardır ya. Amerikan başkanının dublörleri var falan diye. Evet. Bence birden fazla var. Birden fazla adam var. Ve bunlar ayrı ayrı kararlar açıklıyorlar sürekli. Birbirlerine çok tezat, çok. Yani savaş konusunda da mesela birden fazla Trump var bence. Biri bir açıklama yapıyor, öbürü başka yapıyor. Birbirlerinden haberleri yok bunların.
12: Bir gücü elinde bulundurmak böyle bir hadise herhalde. Şimdi neydi şu bize kafa tutan bir ülke var diyor Somali'nin üstünde. Hatırlıyor musun? Komutanı filan işte Türkler bize şu kadar para versinler yoksa evet, evet, yapsınlar filan diye. Şimdi bir lafa bakarım bir sahibine bakarım durumu var. Şimdi adam söylediğinde biz güldük. Hatta bizim Türk sosyal medya kullanıcıları adamın karısının resmini adama atıp ya da sosyal medyada yayınlayıp böyle hareket ettirince adam açıklamasını geri çekmek zorunda kalmış. Böyle enteresan saçma bir hadise var. Şimdi hakikaten hem lafa bakarım hem de sahibine bakarım var. Trump'ı konuşturan gücü. Yani yoksa normal şartlar altında bu kadar dengesiz açıklamaları zincirine
14: var ya.
12: Aynen öyle. Diyemedim işte yani yayın olunca diyemiyoruz. Bak kendi aramızda konuşuruz. Bundan dolayı da hareket kabiliyeti çok rahat. Yani açıklama yapıyor, deli gibi açıklama yapıyor, deli gibi davranıyor. Gelen ülke liderini tersliyor, birine övgüde bulunuyor. Kimse bunu yargılayıp sorgulayamıyor çünkü Amerika Başkanı. Ama neydi Halil'ciğim, ay hoş geldin bu arada. Şu Somali'nin orada bize kafa tutan bir ülke ve Nijerya mıydı neydi? Değil Somali'nin o. Hatırlıyor musun bana bir trilyon dolar para verecek filan diyen adam?
17: Senegal.
12: Senegal mi ya? Senegal yine itibarlı ülke ya. Yok değildir herhalde. Neyse adın önemli değil, birazdan hatırlarız. Şimdi mesela o adam bir şey söyledi. Gündem olmadı bizde. Evet. Düşünsene Amerikan başkanının aynısını söylediğini Türkiye ile alakalı. Ertesi gün borsa filan alt üst. Yani iptal 56-30. Onun için hem lafa bakarım Uganda'ymış. Hem lafa bakarım Serbülent yetişti şeyimize. Hem lafa bakarım hem de lafın sahibine bakarım diye bakmak lazım. Onun için Amerika'yı da şu an itibariyle konuşturan başka bir nokta var. Ve bu nokta bizle alakalı değil. Halicim hoş geldin.
17: Hoş bulduk, günaydın.
12: Ofise bizden önce geldiğini tahmin ediyoruz ama ortada bulamadık. Tahmin ettik nerede olduğunu. Onun için çok ses etmedik. ama olsun yine Halil Bey gecikti yaptık biz kendi içimizde. Öyle bir koyduğumuzda hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın?
17: Sağ ol, günaydın, hayırlı sabahlar. Gayet iyiyim. Herhangi bir problem yok.
12: Güzel. Allah kolaylık versin. Amerika ve İran arasında gerilim yeniden tırmanıyor. Yeni saldırılar düzenlendi. Amerika ve İran barış görüşmelerinin tıkanmasıyla saldırılar yoğunlaşmaya başlamış efendim. Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı CENTCOM Salı gün yaptığı açıklamada İran tarafından fırlatılan çok sayıda balistik füze ve insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği, ayrıca İran'ın saldırı girişimlerine karşılık savunma amaçlı operasyon düzenlediği belirtilmiş. CENTCOM'un açıklamasına göre İran bölgedeki komşu ülkelere doğru birden fazla balistik füze fırlattı. Ancak bunların hiçbiri hedefini vuramadı. Kuveyt'e yöneltilen iki İran füzesi hedefe ulaşmadan düştü veya havada parçalandı. Bahreyn'e atılan üç füze ise Amerika ve Bahreyn hava savunması sistemleri tarafından da imha edildi denmiş. Açıklamada ayrıca İran tarafından bölgesel sulardan geçen sivil gemilere yönelik gönderilen 3 kamikaze İHA'nın Amerikan güçleri tarafından düşürüldüğü belirtilmiş. Amerikan kuvvetleri bunun yanı sıra İran'a ait Keşm Adası'ndaki bir askeri yer kontrol istasyonunu da meşru müdafaa kapsamında saldırı düzenledi demiş. İran medyası ise salı günü aktardığı haberlerde Tahran yönetimi Trump yönetimi tarafından savaşın durdurulmasına yönelik önerilen anlaşmayı değerlendirmeye devam ediyor. Ancak birkaç gündür Washington ile doğrudan temas kurmadı. Buna karşın Amerikan Başkanı Donald Trump müzakerelerin sürdüğünü söyledi demiş. Sağdaki gerilim ise son haftalarda daha da tırmanmış. Reuters'ın İran medyasına dayandırdığı habere göre İran devrim muhafızları ordusu Amerika'nın Keşm Adası'nın güneyindeki bir iletişim kulesine saldırı düzenlediğini öne sürerek misilleme olarak Amerika'nın 5. filosu karargahını, bölgedeki bir hava üssünü ve helikopterleri, füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı demiş. Var mı vurulan, ölen, kalan Ali'cim?
17: Yok. Biri onu vuruyor, havada indiriyorlar. Drone öbür taraftan Amerika'nın üstlerine saldırıyor. O onun işte o Hürmüz'deki sahildeki o füze rampa yerlerine saldırıyor. Karşılıklı drone ve füzelerle. Herhalde artık
12: çatapat diyorsun yine.
17: Bundan sonra herhalde dünya savaşları da bunun üzerinden gidecek. İşte Ukrayna Rusya savaşının ilk zamanlarında askeri anlamda, yani piyade anlamında çok fazla insan öldü. Şimdi evet, resmi rakamlara göre 400 bin, gayri resmi rakamlara göre 1 milyondan fazla asker her iki taraftan, Rusya ve Ukrayna askerleri hayatını kaybetti. Şimdi son 1 yıldır, 1,5 yıldır neredeyse cephede göğüs göğüse çarpışan Rus ve Ukrayna askeri de kalmadı. Her iki tarafta drone savaşına döndü. Herhalde bundan sonra savaşlar füze ve dronlarla, insansız hava araçlarıyla yapılacak gibi görülüyor.
14: Amerika niye o kadar asker gönderdi? Şimdi Amerika sanki sinek avlıyor gibi bir hava var, biliyor musun? Yani bize gösterilen Amerikan o gücü, büyük füzeler, işte o uçak gemileri, şunlar bunlar hesaplıyorsun. Ne yapıyorlar? Drone alıyorlar. Sinek alıyorlar abi. Başka bir şey yapmıyorlar şu anda.
17: Şimdi öyle ki 1 metre, 1,5 metre uzunluğunda ya da genişliğinde bir drone, insansız hava aracı 100-200 kilo patlayıcı taşıyabiliyor. Çok büyük bir şey değil. Ama bir şeye tesir ya da bir havalimanına tesir ettiği anda geçmiş olsun. O havalimanı bir daha kullanamıyorsun. Ya da o 100-200 kiloluk patlayıcıyla, ki radarlarda sivrisinek gibi gözüküyor. Uçak olarak ya da düşman unsuru olarak da görülmüyor.
14: Bunu diyorum işte, sinek alıyorlar.
17: Radarlar da tespit edemiyor. Birçoğunu edemiyor. Hakikaten edemiyor. Yani bunu Amerikan radarı da tespit edemiyor. Bizim Türk radarla işte ta Çankırı'ya kadar ya da Ankara yakınlarına kadar gelen ya da Samsun'a giden, Romanya'ya giden dronları gördük. Balıkesir'deki dronları gördük. Bunu tespit edebilecek bir teknoloji henüz yok. Gözle ancak tespit.
14: File gelecekler havaya o zaman.
17: Onu da yaptılar. Bak şaka gibi file. Bak Lübnan'da söylediğin şey, Gazze'de ve Lübnan'da.
14: Ben öyle dalga olsun diye söyledim.
17: Binaların arasında bildiğin balık ağı gibi filelerle file örüyorlar. Dronları yakalasın diye. İsrail dronlarını yakalasın diye. Şaka değil, bu da yapıldı. File giriyorlar. Çünkü binalara hedef alıyor.
12: Özellikle drone'un sensörü değilse, kamerayı değilse fileyi de görmez, takılır vallahi balık gibi.
17: E tabi.
12: Takılır yani.
14: Onlar şey gibi değil, bizim bu kameralı video çektiğimiz ufak dronlar gibi değil. Onlar hızlı hareket ediyorlar.
12: Aynen öyle.
14: Yani bizim o dronlar gibi havada gezen şeyler değil yani. Onların o sensörleri de çok farklıdır.
17: O bahsettiğin dronlar da ortalama 200-250 kilometre maksimum hızı var Ahmet Bey. O yüzden mesela bir İran'dan gönderdikleri füze 7 saat sonra İsrail'e gidiyor.
14: Ne yakmıyor acaba, merak ettim.
12: 200-250.
14: Bataryası yetmez onun. Bir motorlu falan sistemdir bunlar.
12: Yok ya, onu ya yakıtlı motorlu her türlü çözdüler, ama yani senin dediğine şöyle katılıyorum Halicim, bu piyade tüfeği gibi. Evet. Artık bu saatten sonraki iş bu. Yani atıyorsun, karşılıyorsun, görüyorsun, zarar veriyorsun. Küçük ama etkili, maliyeti de düşük. Yani bir uçağı kaldırmanın, pilota eğitmenin, pilot kaza kırımı maliyetiyle drone'u düşünsene. Yani drone'u gönderiyorsun, gelmese de olur diye gönderiyorsun.
17: En fazla 20-30 bin dolar.
12: Ha, gelmese de olur diye gönderiyorsun. Gitsin, gelmese de olur. Yani ne olacak ki, düşsün diyorsun. Bir füze maliyetinin ne olduğunu hesap ettiğinde drone çok da göze görünür bir hadise olmuyor. Evet, yoğun ve baskılı bir şekilde önümüzdeki dönemde piyade niyetine kullanabilecek alan. Çünkü insan teknolojiye geliştirdikçe insanın değerli olduğu kısmını bazen hissediyor. Kendi insanından ama karşı taraf önemli değil. Ve bunun içinde minimum asker, minimum zayiat, minimum insan gücü, maksimum performans, verim ve silah gücüyle geçmiş oluyor iş.
17: Türkiye'de de yeni proje başlatılacak ya, hayata geçecek. 81 ilde 81 drone üretim fabrikası. Hı hı. Tüm illerde. Amaç milyonlarca, işte mesela en son Bayraktar'ın açıkladığı sivrisinek. Drone'un adı sivrisinek Ahmet Bey. Milyonlarcasını yaptığın anda buna karşı gelecek hiçbir savunma yok şu an dünyada.
14: Bilinen. Zaten başımızı eğerek yürüyeceğiz yolda bugün işte.
17: Aynı anda düşünsene, hatta onun bir savaş stratejisini simülasyonu da yaptılar işte. Önde bu sivrisinek dedikleri, arkasında K2 dedikleri, arkasında Akıncılar, İHA'lar, Bayraktarlar. Üçlü yani, önde en ucuz ve milyonlarcası, arkasında binlercesi, on binlercesi. Onun arkasında asıl vurucu, asıl vurucu güç olan yüzlercesini gönderdiğin anda bunu karşılayabilecek herhangi bir savunma sistemi yok. Gözle görüp aynı piyade tüfeğiyle oturacaklar. Askerler havada gözle gördüklerini ateş etmeye başlayacaklar. Bu. Ve bunun üzerine Türkiye inanılmaz çalışıyor.
14: Vallahi teknoloji öyle bir yöne gidiyor ki ona da mutlaka bir anti savunma sistemleri falan, işte manyetik dalgalar, onları bozabilecek sistemler var falan geliştiriyorlardır mutlaka.
17: Kural dediğimiz sistem tarzı benzeri sistemler de var ama onu da engelleyecek başka otonomlar da var. Bu manyetiklerden etkilenmeyen sistem de var. Enteresan.
12: Neyse, Bitcoin niye bu kadar düştü?
17: Bilmem.
12: Şu an taban yapmış.
17: Ne kadar?
12: 67 bin dolar.
17: 67. Dün ondan önceki gün 76-77 bin dolardı. 67.
12: Toplamda 87 bin doları Mayıs ayı içerisinde bulmuş. Şu an itibariyle 67 bin doları da düşmüş durumda. Yıl içi en yüksekte 92-93 bin dolarlara çıkmış. Şimdi haber gözüme çarptı da sen konuşurken ona bakıyordum. Allah'tan Bitcoin'imiz yok, böyle düşme olmamasına mutlu oluyoruz, farkında mısın? Bak mal düşüyor, malım yok diye mutlu oluyorsun dün. Yani böyle bir tesellimiz, züğüt sessizliği bir tesellimiz var çok.
17: Olmayan parayla mutlu oluyorsun.
12: Aynen öyle. Burası da böyle. Efendim, Türkiye dahil 8 ülke Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınamış. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün dışişleri bakanları sık sık İsraillerin saldırısına uğrayan Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açılmasını kınamış. Dışişleri bakanları aşırılık yanlısı İsrail yerleşimcilerin İsrail güçlerinin koruması altındaki Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden baskınlarını ve Mescid-i Aksa avlusunda İsrail bayrağı açılmasını en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu provokatif ve kabul edilmez eylemlerin uluslararası hukukun, ilgili Birleşmiş Milletler kararının ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsünün açık bir ihlali olduğu vurgulanmaktadır. Mescid-i Aksa da Müslümanlara ait bir ibadet yeridir denmiş ve bu tür tırmanan gerilimlerinde İsrail'in sorumluluğunda olduğu özellikle altını çize çize beyan etmişler. Böyle bir kınamayla biz yine Hulusi Paşa'm çok güzel söylemişti. Kınaya kınaya kına kalmadı memlekette diye. Bizde böyle gidiyor iş yani.
17: Ne yapıyoruz? Peki. Hadi kınamadık, ne yapacağız?
12: Sorunumuz burada zaten. Yani ne yapacağımızla alakalı, yaptırımımızla alakalı ve zorlamamızla alakalı elimizde hiçbir envanter yok. Kınamayın demiyoruz. Ama kınaya kınaya hakikaten kınamız kalmadı ve yol alamıyoruz. Ve şimdi bak, 8 tane Arap ülkeleri, Müslüman ülkeleri var işin içerisinde toplamda. Türkiye var. Biz bir kınama, yani düşünsene 8 ülke yaptığın işle alakalı seni kınıyor, yaptırım uygularım sana filan diyor mesela. Tık yok. Güç yok. Hükmü yok.
17: Hükmü yok. Hani, kınamaktan başka elinden gelen bir şey de yok. Çaresizlik. Maalesef de. Bugün böyle.
12: Belki de. Yani daha mı güçlü olmak lazım? Stratejiyi mi değiştirmek lazım? Bunu da başka noktada görmek lazım efendim. Yani
14: Trump örnek alın, kimseyi kınıyor mu? Kınamıyor. Gidiyor. Adamın elinde bir sürü sopa var.
12: Hakikaten kınama geçmiyor değil mi hiç Amerika'ya?
14: Hiç. Amerika kınamaz. Çünkü kınayı bilmiyorlar onlar. Kına nasıl yakıldı bildikleri yok.
17: Bilimlerinde kına kültürü yok.
12: Öyle demişken Trump da bir başka açıklamayla öyle ya da böyle anlaşmanın zamanı geldi demiş. İran ile yürütülen müzakerelerin kesildiğine yönelik haberleri yalanlayarak görüşmelerin aralıksız sürdüğünü söylemiş. Trump Tahran yönetimine çağrıda bulunarak öyle ya da böyle bir anlaşma yapmanın zamanı geldiğini ifade etmiş. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ile görüşmelerin sona erdiği yönündeki haberleri yayınlayan yani ana akım Amerikan medya kuruluşlarını da eleştirmiş. Tanıdık geldi mi size? Bana geldi. Öyle ya da böyle bir gün devam edecek. 4 gün önce, 3 gün önce, 2 gün önce, dün ve bugün dahil aralıksız devam ediyor demiş. Görüşmelerin nasıl sonuçlanacağını henüz netleşmediğini belirten Trump, İran yönetimine yönelik olarak artık öyle ya da böyle anlaşma yapmanın zamanı geldi demiş. Dün yaptığı başka bir paylaşımında Tahran yönetiminin görüşmelerin askıya alındığı yönündeki açıklamalarına karşı çıkan Trump, İran ile görüşmeler devam ediyor ifadesini kullanmıştı. Ve hal böyle olunca da karşılıklı olarak bu dengeler devam ediyor. 3 ay bitti, 4. aydayız. Artık bence de anlaşsanız da biz de rahatlasak, siz de rahatlasanız her gün petrolü ve altına gözümüzü dikmekten biz de rahat etmiş olsak. Şu an piyasada da bir başka nokta var. Bugün mü açıklanacak enflasyon rakamları, yarın mı?
17: Bugün.
12: Bugün enflasyon rakamları açıklanacak. İstanbul'daki enflasyon rakamları açıklanmış. İTO düşük de açıklamış. Yani düşük derken 1.53. 1.53'te Mayıs ayı fiyatlarını açıklamış. Biz de açıklayacağız. Şimdi piyasa analistleri ve piyasa dengeleri itibariyle bakıyorum. Açıkça net söylenmiyor ama piyasa Amerika içinde, Türkiye içinde ve belki de dünya içinde şöyle bir opsiyona girmiş durumda. Altın artarsa piyasa rahatlayacak. Böyle bir opsiyona girmiş. Çünkü altını stokladık. Elimizde altın var. Altınla beraber hareket edeceğiz. Altın artarsa piyasada rahatlatacak. Ya da Türkiye bazında şöyle düşünün. Efendim dolar yükselirse, bir kırılma yaşarsa böyle tak diye ortalıktaki üretim dengesi ve malzeme rahatlayacak demek gibi. Beklentiyi bulduğumuz ya da beklentiye koyduğumuz yer başka bir dünya haline gelmeye başladı. Ve bizi de bu anlamda zorluyor. Bu arada Sabri Lent demiş ki 3'ünde değil 5'inde açılacağız söyleniyor. Böyle bir hikayede var diyor. Evet 5 açıkladı.
17: Genelde ne yapıyordu? TÜİK'in açıkladığıyla ENAG'ın açıkladığının ortalaması bize İTO'yu veriyordu. Aslında İTO buradan bilinen bir İTO var. Muhtemelen TÜİK'in açıklayacağı rakamlarda 1.1-1.2'ler bekliyorum ben. Ütopik beklediğim bu.
12: Ütopik derken çok mu az mı?
17: Az açıklayacaklar.
12: Bence az da ya Uzay.
17: Bilmem.
12: Par olmadığı için zam olacak bir alan bırakmadılar bence işin içerisine. Yani düşünün, zam yani, yaptırın. Almıyorum ki yani sen ucuz da versen.
14: Tabii ki. Hiçbir alım satım yok, bir şey yok. Yani ekonomi durmuş durumda. Ne yapacağız? 0.90 bile açıklayabilirler bence. Yani o zaman yani birinin altında açıklarlar ki hedefe yaklaşıyoruz.
17: Açıklar. Bak ENAG 2 civarı açıklar. TÜİK'te 1.1 gibi bir şey açıklarsa şaşırma.
12: ENAG bugün açıklar. Onların rutin takvimi belli. Onlar TÜİ'ye bakmıyorlar. Kendi açıklamalarını bugün itibariyle muhtemelen yaparlar. Valla sonucunu da bekliyoruz ama hikayeyi nasıl çıkacağız onu da çok fazla bilmiyoruz. Önümüzde bir seçim ekonomisi modeli oluşacak mı diye bir beklentimiz var. Seçim ekonomisi modeli oluşursa otomatik olarak piyasanın bir miktar canlanması lazım diye normal rutin beklentimiz var. Yani onlarca seçim görmüş, yüzlerce seçim görmüş biz memleketiz. Bakma öyle hani 5 yılda biz Cumhurbaşkanı seçiyoruz filan dediğine. AK Parti dönemi öncesinde, hatta sonraki dönemde işte referandum ve seçimleri üst üste koyduğunda biz deli deşet seçimler gördük.
17: Çok partili sisteme geçtikten sonra 2002 AK Parti hükümetine kadar Türkiye'de ortalama seçim takvimi ortalaması 9 ay. Kimi 3 yıl sürmüş, kimi 3 ay sürmüş ama ortalama 9 ayda bir biz genel seçim yapmışız.
12: Ne güzel.
17: Ne kadar güzel değil mi? 9 ayda.
12: Bunun için çok alışkınız yani. Seçim seçim demek bizim işimiz. Yani Türkiye seçimde oturur sevdet falan diyor ya, o savaşta ama tam anlamıyla böyle geçiyor. Şimdi bizim alıştığımız seçim psikolojisi ve seçim ekonomisi modelinde piyasanın rahatlaması, insanların rahatlaması ya da rahata doğru bir adım geçmesi lazım. Vaatlerin iyi kötü ortalama ne vaat edeceğimizi sıralamamız lazım ama o kadar enteresan bir ülkeyiz ki bunun maliyetini bile başka bir noktadan çıkartabiliyoruz. Nereden çıkartıyoruz? İşte CHP'de mutlak butlam var, ortada karışıklık var, Özgür Özel mi, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Üf! Ortalık toz duman. Yani yarın seçim kararı alınmış olsa, yani düşünsene ülkede vatandaş oy vermek için efendim ekonomimiz düzgün değil, bizim istek ve taleplerimiz var. Tamam verme istersen.
14: Kime vereceksin?
12: Onu diyor işte. Verme istersen, hadi ne yapacaksan yap. bu noktaya kadar geldi. Yani belki milyar dolarlarla ölçülebilecek piyasa rahatlatma operasyonu bir mahkeme kararıyla da bazen çözülebiliyormuş. Beklenti bu yönde. Yani muhtemelen bir seçim
14: ekonomisi yapmadan
12: var.
14: Da
12: seçim atlatılabilir.
14: Tabii iktidar seçim atlatabilir. Gerek yok çünkü ihtiyacı yok. Eğer bir dara geldiği zaman yani muhalefetle iktidar arasında bir yakınlık var ise yani bıçak sırtı gidiyorlarsa o zaman seçim ekonomisi dediğimiz aslında bana çok yanlış gelen sadece seçim zamanı piyasayı rahatlatma adına muslukların açılıp kasaların boşaltılması çok yanlış bir olay. Evet. Ondan sonra da bir sonraki seçime kadar tekrar kasa doldurmaya çalışıyorsun. Vergileri artırıyorsun, sıklaştırıyorsun, olmayan vergiler icat ediyorsun. Zaten bu bana çok yanlış geliyor da. Tuhaf yani.
12: Valla zorluyoruz, bastırıyoruz ve bir taraftan da kasayı doldurmaya çalışıyoruz. Ülkenin ekonomisiyle alakalı Mehmet Şimşek'in, Fatih Karar'ın ve Tayyip Bey'in yaptığı açıklamalar dışında çok fazla veriye ve mantığa da sahip değiliz. Rakamlar konuşuyor deyince yani açıklanan rakamlar itibariyle ya bu rakamlarla bu ekonomi yürümez deme modundayız. Hatta geçen gün bir tanesi bir kulis bilgisi gibi paylaşıyor. Tabii ağzından paylaşıyor. Mehmet Şimşek isyan etti. Bu ekonomi bu mantıkla düzelmez dedi vesaire yaptı diye böyle sanki karnından konuşmuş da ortaya çıkmış gibi. Muhtemel itibariyle hani biliyorsunuz Haziran ayı itibariyle bu ay işte emniyet müdürlüklerinde, valiliklerde vesaire atama kararları da bekleniyor. Bakanlar kurulunda çok uzun zamandır değişiklik de bekleniyor. Hazır fırsat bu fırsat bir kırılma anı çıkartır mıyız arada diye de insanlar gözlerine bakıyor. Çünkü niye? Yanlış anlamayın. Şu an giden ekonomide Mehmet Şimşek'in getirdiği pozisyona baktığımızda ki başta geldiğinde de Nurettin Nebati'den sonra en azından işi bilen bir adam geldi. Ekonomiyi derler ve toparlar. Düşük faiz politikasından çıkıp normalleşer ve işte piyasa faizine hani birilerini zengin etmeyecek bir faiz modeline doğru gelir. Enflasyon düşer. Zaman alır, problem değil. Bir miktar sabredelim, dişimizi sıkalım dedik. 3 yıl bitti. Dişçiler şeyde isyanda yani. Ama bak, diş yapmaktan bir hal oldular. Herkes diş sıkıyor.
14: Sokağa da sorduk. Şimdi program sonunda vereceğiz. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Bir yandan da Türkiye ekonomisi büyüyor. Ben bu büyüme rakamlarını topluyorum. Ona katladık biz ya ülkeyi.
12: Onu Halil açıklasın bak sana nasıl oldu.
14: Halil bunu açıklasın.
12: Halil buyur.
17: Bu şimdi bireysel bazda açıklanmaz. Türkiye'nin ürettiği üretimle alakalı genel bütün kalemle akla gelebilecek her şey. Tutup da büyüme oranı demek emekli ne almış, ne vermiş, ne harcamış, eline ne kadar geçmiş diye hesaplama bunun içerisinde yer almaz. Ürettiğin, sattığın, aldığın tüm değerler, ürettiğin değerler senin gayri safi milli hasılanı oluştur.
14: %2,5 o mu artmış?
17: Tabii. İşte geçen
14: yani Sivas büyüyor da bana mı büyüyor?
17: Geçen gibi. Sene atıyorum 1.5 trilyonmuş. Bu sene 1.6 trilyon olmuş bir önceki seneye göre.
14: TL bazlı mı dolar bazlı mı?
17: Dolar bazlı gider. Bu ve aradaki farkı hesaplıyorlar %2,5. Yanlış mı dersen yanlış da değil. Tüm veriler ekonomik veriler. Bak siyasetten arındırılmış tüm ekonomik üretim değerlerine baktığın zaman bu. İhracatın artmış mı? Artmış. Toplam senin ürettiğin kalemler sanayisinden mobilyasına akla gelecek her türlü üretim miktarları artmış mı? Artmış. Ha, bazı aylar düşmüş, bazı aylar anormal artmış. Ortalamasına bakıyorsun %2,5. Buradaki rakamların yanlış olduğuyla alakalı aklınıza bir soru işareti gelmesin. Bak bireysel düşünme.
14: Tamam bireysel düşünmüyorum da adama sormazlar mı? Araba nerede? Araba yok. Para nerede? Para yok.
17: Araba da var. Araba da var. Araba satışı da artıyor. Araba üretimi de artıyor. Ben iki tane alıyorum, sen bir tane alıyorsun. Al sana bir tane fazladan üretim. Artıyor. Ondan yana sıkıntı yok. Bak siyasetten arındırılmış objektif sadece ekonomik olarak baktığın zaman büyüyoruz. Mesela ama şeye baktığımız 2008-2009 yıllarına baktığımız zaman dünyada Çin'den sonra %10'du biz %9 büyüdük. Onları da gördük. İşte bizim ekonomide bahar dediğimiz tarihlerdi bunlar. Enflasyon oranının %6,5-7'lere düştüğü faizlerin...
14: Üstünden 16 sene geçti 17 sene geçti onların yanlışlığı.
17: Bu da oluyor bak hissettiğin tarihi söylüyorum ben sana. O zaman çok daha fazla hissediyorduk. Şimdi nasıl hissediyoruz? Bu gerçektir.
14: Bence hissedelim biraz daha.
17: Bu sadece
14: ya.
17: Bak bu sadece 2,5'u ben belirledim diye bir şey yok. Tüm dünyadaki o ekonomi forumlar, ekonomi şirketleri bunlar da seni inceliyorlar. Onların raporları oluyor.
14: Tamam işte ben bireysel bakıyorum. Siyasetten bağımsız baktığım zaman adı büyük Kozanoğlu diyorum. Yani niye şey yapmıyor, yansımıyor vatandaşa? Yansısın artık şimdi ya.
12: Son 5 yıldır bu programı yapıyoruz. Her sene bir veri açıklanır Kayseri üzerinde. Kayseri için ihracat rakamları açıklandı diye. Bilirsiniz ama yani hatta 3 aylık dönemler, aylık dönemler, işte ticaret odası, OSB, sanayi odası, bunlarla alakalı da açıklama yapar. Ve her defasında geçen yılın aynı dönemine göre, geçen yıla göre, geçen aya göre şu kadar arttı. Hep bir artış var dizilimde. Yani ihracatımız hep artıyor. Hani mantığı böyle görüyoruz. Şimdi 10 yıllık, 20 yıllık grafiği görünce ihracatta hiçbir şey yapamadığımızı sonradan fark ediyoruz. Şimdi algıyı nereden başlattığına alakalı ve nasıl gittiğine alakalı. Mesela Türkiye Cumhuriyeti Devleti de aynısını yapıyor. Diyor ki bu yıl ihracat rekoru kırdık. Diyoruz mu bunu? Diyoruz. Son 2 yıldır mesela ihracat. Doğru mu söylüyor? Vallahi doğru söylüyor. İhracat rekoru kırmışız. Şimdi ne anlamda kırmışız? Üretimimiz artmış. Bu kesin. Dolar bazında ürünün fiyatı da artmış. Bundan 10 yıl önce 10 dolara sattığın ürünü bugün 70 dolara satıyorsun, 60 dolara satıyorsun. Doların değersizliği sebebiyle böyle bir pozisyonum var. Artmış. Dolar bazında da artmış. Burada okey. Efendim yeni ürün, ya o da artmış. Ama ihracatı yaptığın sırada ithalatın da daha beter artmış. Yani ihracatta yüzde atıyorum geçtiğimiz dönemin aynı dönemiyle beraber %10'luk artış yapmışsın. Ama şeyinde ithalatında %20'lik artış yapmışsın, misal veriyorum. Rakamlara bakarsanız, detaylı bakarsanız bunu görüyorum. Ama Bakan Bey çıkar mesela şöyle açıklıyor.
14: Onu söyleme, onun sen neyin peşindesin?
12: Bakan orada diyor ki mesela, ya da Cumhurbaşkanı diyor ki ihracatımız şu rakama geldi. İstatistik en büyük yalandır hikayesi tam buradan çıkıyor. İstatistik yalan değil, yorumlayanın yalancılığı o. Yani doğru mu Halicim? Yani istatistik de istatistik, veri veridir yani, veriyi nereden okuduğuna bağlı.
14: İstediğin gibi oynayabilirsin.
12: Ha. Ama sen sadece ihracat ortaya çıkarttığında, ihracat baktın düşmüş ya da sıkıntı var, geçen ayla ölçüyorsun. Geçen ay olmadı, bir yıl öncesinde, o da olmadı, son 5 yıl içerisinde ölçüyorsun. O da olmadı, 2002'den bu tarafa diyorsun.
14: Yani tek gözünü kapatıp her yerden bakabiliyorsun.
12: Her türlü çözülüyor. Şimdi bir önceki seçimde AK Parti'nin seçim...
14: O da olmadı, bizden önce şöyleydi, bizden sonra böyle. 20 yıl önce böyleydi deyip ona da bakabiliyoruz.
12: Mesela geçen sefer de bunun tartışmalarını yaşadık. Halil hatırlar. Biz mesela dedik ki ya bir şeyi tartışırken mesela 5 yıllık dönem mi var elimizde? O 5 yıllık dönemi tartışalım. Yani 5 yıl öncesinde buydu, biz bunu vaat etmiştik. 5 yıl sonrasında bunu yaptık. Olması gereken normalde bu. Ama ne yapıyoruz? 2002'den önce şu olan rakamları buna çıkarttık diyoruz. Ya 2002 nere? 2026 nere? Ama darda kalınca 2002. Birazcık daha daralırsan 1980'lere kadar düşecek iş. O vakte kadar veri tutulmuş.
14: 2002 diyorsun, 24 senede bir nesil çıktı ya.
12: Aynen öyle. Şimdi burada da hikayede de, ihracat rakamlarında da, diğer mevzularda da hikaye birazcık böyle. Kötü bir ülke miyiz ya da kötüye mi gidiyoruz? Bunu moral bozmamak için de daha rahat söylüyorum. Kötü değiliz ama bazı güçlerimizi kaybettik. Mesela tekstildeki gücümüzü kaybettik. Şu an küçük ev aletlerindeki gücümüzü kaybettik. İşte en son burada itimat makineyle alakalı yaşanan hadiseyi biliyorsunuz. Concord'da ilan ettiler. Koç gibi adamlar da, esnaflıkları da öyleydi. Allah var. Etmek zorundaydı. Zarar ediyor. Yani ya tamamen yok edecek, doğru mu? Ya da bir şekliyle bu sürece girmek zorunda. Şimdi diğer firmalar arkasından geldi ve geliyor. Bunun sıkıntısı var. Şimdi bu alanları görmeyelim, gözümüzü kapatın, biz aslında mükemmeliz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Kaybettiğimiz pazarlar var. Halil'in biraz önceki söylediği gibi İHA SİHA pazarı gibi, savunma sanayi pazarı gibi değerli pazarlar diyebileceğimiz kazandığımız pazarlar da var. Beğenme ürün üretiliyor. Şu an Kayseri'de 2-3 tane fabrika oldu. Yüksek teknolojide şey üreten, malzeme üreten, yani İHA SİHA üretmiyor ama İHA SİHA'ya malzeme üretiyor. Var mı? Var kardeşim.
14: Abi var yani. Şuradan da bak, tamam, tekstilde ve mobilyada, Türkiye'nin her tarafı mobilya, Kayseri'de ağırlıklı mobilya. Ne yaparsak yapalım 4 milyar doları geçemiyoruz yıllık. Geçemiyoruz ya. Ama bir bakıyorsun 5 yıl önce
12: 4 milyar dolara biz razıyız. 3,5 milyar dolarda kitlenmiş aldı iş.
14: 2025 rakamı yaklaşık 4.1 milyar dolar olarak resmi rakamlar açıklama deniyoruz ama 4, ya düz hesap 4 de. Başka bir şey söyleyeceğim. 5 sene önce bizim savunma sanayi ihracatımız, üretimimiz demiyorum, ihracat rakamımız 500 ila 600 milyon dolardı. Geçen sene 2025 rakamı kaç lira oldu biliyor musunuz? 10 milyar dolar. Bak, mobilyayı 2,5 katına katlamış 5 senede. Senin yüz binlerce çalışanın var Türkiye'de, mobilya sanayide. Yüz binlerce çalışanın var. 4 milyar dolar ihracat yapıyorsun. Bir savunma sanayinde toplasan belki 10-15 tane firma var. Böyle dişli diyebileceğimiz. Hadi 20 de. 10 milyar dolar ihracat yapıyoruz. İşte o zaman katma değer ortaya çıkıyor. Boş mu duruyoruz, boşa mı çalışıyoruz? Ya da daha katma değerli ürünlere doğru yönümüzü çevirmemiz mi gerekiyor? Artık şu mobilyada bu kadar ısrar etmeden ya da çelik kapıda bu kadar ısrar etmeden ya da ya bu kadar. Ya bunun üzerine daha fazla yok.
18: Her şey olması gerekmiyor mu? Yani mobilyayı tamam yapmayalım. Herkes teknoloji hayır yapsın. Hayır, mobilyayı yurt dışından mı alalım? Hayır, yani abi. Her şeyi üretmemiz lazım.
14: Her şeyi üretmek zorunda değilsin. Hayır.
17: Ne neredeyse ucuz alacaksın, katma değer senin gücün neredeyse onun üzerine yoğunlaşacaksın. Öbürünü satın almak çok zor değil ki ya. Çok zor değil ki, her şeyi yapmak zorunda değilsin. Her şeyi üretmek zorunda değilsin.
18: Kendi kendine yetebilen bir ülke olarak bence ülkenin iç ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak güçlü olmamız lazım.
12: Kendine tarımdan, kısmı biz özellikle tarım, ham madde, hayvancılık gibi konularda yapmak zorundayız. Halil'e şu anlamda katılıyorum. Arabayı biz üretmek zorunda mıyız? İşte içten yanmalı motoru üretmek konusunda yıllarca sancı yaşadık ve üretemedik. Ama elektrikli araçta böyle bir önümüze alan çıktı ve bunu yaptık. Yan sanayide ve üretim üsleri konusunda fabrikalar kurarak Avrupa'ya araba sattık. Marka bizim değildi, ürün de bizim değildi ama buradan ihraç ettik. Bu bir yöntemdi, bu bir yönelimdi. Şimdi arada kurduğun dengede takıldığımız nokta şu. Ülkeye kümülatif olarak baktığında efendim ülke savunma sanayinde ya da şurada şunu yapıyor dersen bu doğru bir yöntem. Kümülatifte baktığında, totalde baktığında. Şimdi yerelde baktığında 10 tane sanayicim batmış, yeni yerine 5 tane, 8 tane sanayici gelmiş mantığında sirkülasyon ve ezme, sermaye ezmesi noktasına getirmemek lazım. Aslında tıkandığımız yer bizim birazcık burası. Mesela Kayseri üzerindeki en büyük eleştirimiz de burası değil mi? Bu kadar insan tahtayla, tarabayla, işte atıyorum yayla, süngerle vesaire uğraşırken birileri de akıl edip, sanayicimiz bazen akıl edemeyebiliyor ya da iş körlüğüne de gidebiliyor. Birilerinin bunları tutup gelin arkadaş bizim sizin böyle yapmamanız lazım. Yeni fabrika mı açacaksın? Açma. Zaten bak pazar dar. 10 tane fabrika birleşin, yatağı tek başınıza üretin, marka değiştirin.
17: Şu sektörü de tabii yapın canım, diyebiliriz.
12: Ya mesela organize ise bizi dinleyenler de iyi kötü bilirler organizeyi. Şimdi 1000 metrekare ile 5000 metrekare arasında kapalı alanlarda onlarca yüzlerce insan şu an itibariyle yatak kanepe üretiyor. Şunu herkes çok çok iyi biliyor. İstikbal bunu başarmıştı zamanında. Artık Kayseri olmasa da, ki bununla konuşalım demiştik. Şu an o fabrikaları atıyorum 50 bin metrekarelik, 30 bin metrekarelik tek bir hangarda tüm organize ve tüm Türkiye'ye yetecek üretim kabiliyetini makinalaştırmayla oluşturabiliriz. Efendim bunu birinin toplaması lazım. Ya bir araya gelseniz işte.
17: İşte bu odalar, şeyler.
12: Bu işe yarayacak ya. Yok mu yani? Dernekler, vakıflar, STK'lar hepsi için söylüyorum. Ya bir araya gelseniz kardeşim. Bak sen de yatak üretiyorsun, ben de yatak üretiyorum. Aynı müşteriye gidiyoruz. Birbirimize saplıyoruz. Üretim ve satın alma maliyetimize baktığında süngerciyle, yaycıyla, onunla bununla hepimiz boyun eğiyoruz. Vademiz ne olacak vesaire diye. Kardeşim uygun üretmek değil mi derdimiz zaten? Hani uygun üretmek ve daha fazla para kazanmak değil mi? Bir araya gel, gelemiyoruz. Hala bak şu an organizede muhtemelen kiralık arayan arkadaşlar vardır. Ya da birileri kiralamaya çalışıyordu. Bir tane hangar bulsak da üretime geçsek. Ne üreteceksin abi?
17: Yatak.
12: Yatak üreteceğim, park bahçe malzemesi üreteceğim, mobilyası üreteceğim, yani açık hava malzemesi üreteceğim, kanepeye gireceğim, çelik kapıya gireceğim, çelik kapıya gireceğim. Hikayemiz bunlar.
18: Çelik kasa yapmıyoruz değil mi, çelik kasa? Çelik kasa.
12: Çelik kasa burada yok, Antepliler.
18: Yani sürekli işte onların kamyonlarını görüyorum da o yüzden Antep'ten yani.
17: Sen geliyorlar.
18: Biz o kadar çelik kapı yapıyoruz, niye kasa yapmıyoruz biz?
17: Orada da Antep, bak diyorum ya, her şeyi yapmak zorunda değilsin Ahmet Bey. Birileri orada yapıyorsa bırak o orada uzmanlaşsın. Sen de burada çelik kapıda uzmanlaş. O da çelik kasada uzmanlaşsın. Anlatmaya çalıştığım bu. Sen daha verimli, daha çok para kazanacağın işlere yönel. Diğerini daha ucuza maliyeden bir yerden de satın al.
18: O zaman ilaç sanayini artırmamız lazım. Biz kamyon konteyner mal gönderiyoruz. Adam bir kutu ilaçla
17: aynen öyle.
18: Bir konteyner malın parasından fazlasını alıyor bizden.
17: Bir tır dolusu mobilya kaç lira tutar? Ya 500 bin lira tutsun. Yani sallıyorum rakamları. Ama bir tır dolusu iPhone aldığın zaman değeri 5 milyon dolar tutuyor. Aradaki fark bu. İşte katma değer dediğimiz olay bu. Yapabiliyorsan zenginsin.
18: O markanın ama bir sürü yüz binlerce insan çalışıyor demedin mi sen?
17: Var tabii ki, yüz binlerce insan çalışıyor. Katma değerli üretimden bahsediyorum. Yapabiliyorsan katma değerli ürün. Bu mobilyada da ya işte IKEA örneğini verdik. Reklama girecek bir tarafı yok. Adam tek başına 35 milyar dolar ciro yapıyor ya. Senin tüm Türkiye'deki bütün rakamların toplamı bu etmiyor ya. Bir tane marka. Yani demek ki yani mobilya da üretiyorsan o zaman inovasyonu bu yönde çevirmen lazım. Üretiyorsan da böyle yapman lazım.
12: Zaten takıldığımız ve elimizde kalan noktalardan bir tanesi, yıllardan beri oluşturamadığımız hikayelerden bir tanesi bu. Mobilya üretiyorsun, çelik kasa üretiyorsun, bir şey üretiyorsun. Ürettiğin ürünün nitelikli ve iyi fiyata satabilmek için markalaşmaya ihtiyacın var. Markalaşmayla biz insanlara anlatınca şöyle zannediyorlar. Efendim radara reklam verirseniz markalaşırsınız. Valla onu yaparsanız Kayseri'de markalaşırsınız maksimum. Peki ne yapman gerekiyor? Bunun için bir strateji oluşturman gerekiyor. Yani hani ben burada buradaki ürünü ürettim, sadece Kayseri'ye satıyorum diyorsan buyur hoş geldin. Ama senin derdin bu değil ki. Türkiye genelinde satmak da değil, bir marka inovasyonu oluşturabilmek. Bununla alakalı Ar-Ge içinde, marka içinde bir bütçe ayırabiliyorsan para kazandığın dönemde karşına daha güzel sonuçlar çıkıyor. Ama sen bunu yapmadığın süre içerisinde işte diyor ki efendim biz niye bir istikbal olamadık? Olamazsın. Olamazsın.
17: Aynı kafada değilsin. Aynı vizyonda değilsin.
12: Aynen öyle. Yani istikbali ne olur ya hatırlayın. 90'ların sonu televizyonlarda, renkli televizyonlar ilk çıktığında ben Star'da seyretmiştim ilk reklamını. İstikbalin logosuyla reklam. Böyle bir çekyat kanepe reklamı. Tamam? Kuru duyuyorsun yani. Bak kimsenin pazarda olmadığı alanda adam pazarda ben buradayım diyor. Şimdi bak mesela desem ki sana televizyon seyretmiyoruz artık çok fazla ayrı bir hadise ama reklamı dönen mobilya firması desem 3-5 tanenin dışında sıralayamazsın. Geri kalan nerede? O kadar üreticimiz vardı halbuki. Şimdi reklam dönmesi mi tek başına? Abi işte markalaşmayı böyle sağlıyor adam. Ürüne katma değer koyuyor. Yani yoksa sen gidiyorsun. Şöyle düşün. Bursa'ya gidiyoruz, Ankara'ya gidiyoruz. Radar Mobilya diye mobilya mağazası açıyoruz. Kim gelir? Niye gelsin?
17: Yani sen kendine katman lazım.
12: En fazla kapının önünden geçen burada da mağaza varmış, şurada ürün var mı diye bakarak gelir. Fiyatla vurmaya çalışırsın. İşte benimki çok kaliteli ama çok uygun demeye çalışırsın ve sana para kazandırmaz. Ama dersen ki ya kardeşim bu adamlar çok iyiymiş, bu algıyı verebilirsen çok kaliteliymiş, çok böyle güzel ürünler yapıyormuş algısını verirsen başka bir dünya yaşanır. Bunu sadece mobilya üzerinde değil tüm ürünlerimiz üzerinde konuşabilmek ve söyleyebilmek mümkün. Burada da körlüğümüz şu, biraz önce Halil'in söylediği, bizim odalarımız, borsalarımızın bu tür eğitim modelleri olsa da bu eğitime katılacak adamımız da yok.
17: Bir de o da var yani, bak tam onu söyleyecektim. Ya birileri getiriyor, bak işin uzmanlarını getiriyorlar. Doğru. İstanbul'dan, Ankara'dan, yeri geliyor yurt dışından. Ya adam sana bir şeyler anlatacak ya, bir vizyon katmak için, farklı bir bakış açısı için bir şeyler anlatacak. Tamam, sanayi odasında, ticaret odasında seminer düzenleniyor. İçeri bir bakıyorsun 10 tane adam yok. Evet. Allah Allah. Ya orada 1000 tane adam olması lazım ya.
18: 990 tanesi para arıyor.
17: İşte.
12: Sadece para arama değil, rahat zamanda da göremedik Ahmet Bey bunu. Yani çok rahat gelmiyor zamanda, ticaretin rahat döndüğü zamanda ortada bir eğitim var vesaire. Kimsenin umurunda değil. Şimdi vizyoner insanlar şöyle yapıyor. Dinleyenlerin belki kulağını küp olur. Gün o gün müdür bilmiyorum. Personeline, müdürün amirine diyor ki şurada şu eğitim varmış alsana diyor. Ya da personel diyor ki efendim diyor mesela sosyal medya pazarlamasıyla alakalı bir eğitim var. İstanbul'da, Ankara'da, yurt dışında bilmem bir şeydi. Ya parası da önemli değil. Sen şimdi bunu bilmezsen yol alamazsın. Öğrenmediğin şey üzerine hareket edemezsin. Öğrenelim mi? Ya ne gerek var ona şimdi diyor. Hadi geçtik personel için para harcamayı, insana yatırım yapmayı geçtik. Kendi oğlu kızı dükkanın başında, onu bile göndermiyor. Eğitim alması lazım. Yani bu çocuk Dubai'ye tatile gidiyor. Avrupa'ya tatile gidiyor. Doğru mu? Amerika'ya tatile gidiyor. Miami sahillerinde geziniyor. Ya oğlum evladım bak bu kadar gezerken git. Hazır Amerika'ya gitmişsin. Şu eğitimleri mesela gidiyorsun, gidebilirsin. Görmesini istiyorsun çocuğun dünyayı tabii ki. Git bir ay sana eğitim ayarladık buradan. Git bir ay şu eğitimi al. Yani günlük 3 saatinde buna ayır. Görmediğimiz bir vizyonu gör. Hikaye. Ortada hiçbir şey yok.
17: Mesele nereden çıkıyor biliyor musun aslında? Bak ben 10 yıldan fazla OSB'de çalıştım. Koca koca firmalarda çalıştım. Zihniyet şu. Ben zaten biliyorum. Ben zaten onun söyleyeceklerinin hepsinden fazlasını ben biliyorum. İlave bilgiye gerek yok. Bu saçma sapan özgüven var bu. Zaten kendilerini en akıllı zannediyorlar. Yok öyle bir dünya ama maalesef zihniyet bu. Ya ben yaşadım biliyorum.
12: Not.
17: En iyi kendileri bilir.
12: Aynen. Burada işi geliştirebilecek alanı oluşturmak lazım. İki, şehirle alakalı dün de konuşalım dedim. Elimizden koskoca bir fabrikamız gitti. Yani istikbali bir başka firmaya 16,5 milyar liraya sattık. Hayırlı olsun.
17: İzmir merkezli bir firma.
12: Satıldığı için çok mutluyum. Yani TMSF adı altıyla birilerinin paravan olarak kullandığı, istediği yerden oynattığı bir alan olmaktan çıktı çok şükür. Bu şehir için de ülke ekonomisi için de önemliydi. Ama dönüyorsun şehrin bir markasını şehirden olmayan bir başka insan aldı. Ya gavur çocuğu da almadı çok

0: sonuca ulaştı. Kaldı mı TMSF'nin elinde istikballe alakalı?
1: 3 tane mi 4 tane fabrika daha varmış. Bu Sünger falan.
0: Anaamiraller gitti ama. Anaamiraller gitti. Şimdi peki ne yaptık abi biz şehir olarak burada? Hani üzerine bir şey koyduk, aldık, adamları çağırdık, devlette görüştük, pazarlık ettik, sanayiciler bir araya geldik. Hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şey yapamadık. Dönüyorsun bak aynı hikayeyi aynı gün konuştuğumuz Kayserispor için de yaşıyoruz. Ortada bir problem var, kangren var. Birilerinin opsiyon ve risk alması lazım. Şu işte şu cenazeyi ortadan kaldırmamız lazım. Yine yok. Yine yok. Şehirle alakalı, ülkeyle alakalı gündem değişirken bizim buradaki kendi içimizdeki gündemimizde biz sıfır noktasındayız. Sıfırız. İnisiyatif almak ne gereği var? Risk almak ne gereği var? Biri öne çıksın bir şey anlatsın ne gereği var ya? Yani şimdi ağzımızı açıp biz bunu işte atıyorum Kayseri OSB'de problem var kardeşim. Sanayicimizin şu derdi var desek başımıza bela alırız. Hükümeti karşımıza alırız. Siyaseten dayak yeriz. Böyle bakarak gidemeyiz ki biz. Padişahım çok yaşa diyerek, kral çıplak demeyerek gidebileceğimiz yer mi? En fazla ne olabilir ki? Ve bu konuda da hala ısrarla sıkıntılanmış, mevzisini kaybetmiş, şehirdeki algısını kaybetmiş bir rutin yaşıyoruz. Şimdi bizim şu otoban projesi ve şeyle alakalı, hızlı trenle alakalı Ankara'da geçtiğimiz gün etkili bir isim bir arkadaşla konuşuyoruz. Şimdi kendisi bu açık itiraf diyor ki Binali Bey Ulaştırma Bakanı'ydı. Binali Bey'in memleketi belli. Bu bir doğu projesi. Yani aslında Hürmüz Boğazı'nı bypass edecek o orta yol projesinin bizzat kendisi bu tren yolu hattı projesi, hızlı tren hattı projesi. Doğru mu Ali'cim? Şimdi Kayseri'den geçsin ya da geçmesin derken sadece Binali Bey'in kendi memleketinden geçecek diye o zaman bu planlama yapıldı. Niye? Binali Bey bakandı. E bizim de bakanlarımız var durduğunda.
1: Erzincan'a gitmiyor ki. Yok ki proje. Sivas'ta son hızlı tren.
0: Alt hat gelişinden bahsediyorum. Öyle mi biliyorum?
1: Erzincan daha öbür tarafta. Ha proje şu. Kars'a kadar devam edecek bir proje var. Hı-hı. Ama henüz bununla alakalı bir faaliyet yok. Şu an hızlı trenin son noktası Sivas. Sivas'tan sonra Erzincan, Erzurum yukarı.
2: Bakanlığı birkaç dönem daha gitseydi oraya kadar giderdi.
1: Kars'a kadar ulaştırılması planlanıyor ama bugün yapılıyorum dese 10 senesi var. Ama Sivas'a gitmesinin asıl nedenlerden bir tanesi Yozgat'tı. Erzincan'dan ziyade Yozgat'tı. Yozgat'tan geçmesi gerekiyordu.
0: Valla planlanan ana ufuk o taşıma haritasını bulunca Çin'i Marmara ile birleştiren, Avrupa'yı birleştiren hat ve beraberinde Doğu Bloku ile birleştiren hattı çıkartınca seninle paylaşacağım onu. Yani bizim Kayseri'den geçip geçmemesiyle alakalı yaptığımız uygulamada sadece şunu yaptık. Hızlı tren geliyor mu? İnşaata beraber de gittik herhalde değil mi? Sen de gittik mi hiç? Evet. Bir yere gidelim. O bir programda seni de götüreyim. İnşaatın çoğu tamamlandı. Güzel de gidiyor. Ama biz Yozgat hattı üzerine bir kılçık hatta gidiyoruz. Tabii. Kılçık hattın kastı şu. Biz buradan bindiğimizde Yozgat'ta aktarma yapmayacağız. İstanbul'a tak diye düşebiliyoruz. Problem değil tek hatta. Evet. Problem şu. Ana aksın üzerinde olmadığı için lojistik hattın üzerinde de değilsin. Ana hattın üzerinde değilsin. Peki bunu ne ara kaybettik biz? Bunu oldu da biz bunu ne ara kaybettik? Bunu bundan 10 yıl önce kaybetmişiz. Tabii. 15 yıl önce kaybetmişiz. Tabii. Bugünkü siyasetçiye soru soracaksan 15 yıldır bu alanın içinde bulana sorabilir, bulunana sorabilirsin maksimum. Bunun öncesine sormuyorsun, soramıyorsun.
1: Hayattaysa 15 sene önceki vekillere, o zaman
0: bakanlara, bakanlara. Onlara sorabiliyorsun. Şimdi o gün treni kaçırdık biz. Hakikaten bunun adı treni kaçırmak. Treni kaçırdık. Bugün başka trenler vardı işin içerisinde. Hareket edebildik mi?
1: Yok.
0: Ya bir bakın son dönemde bir bakın Konya'ya bir bakın Antep'e bir bakın Maraş'a bir bakın aldığı yatırımlara bakın adamların o şehircilik anlayışı şehir bütünleşme anlayışı sanayi anlayışı Antep ya neresinden bakarsan bak çağ atladı Antep. Tabii. Ticari olarak ekonomik olarak çağ atladı yani bizi filan solda sıfır bıraktı yani bastı roketleri gidiyor. Ya İstanbul, İstanbul değil ama Kocaeli kıvamına doğru gelmeye başlıyor doğru mu? Bak Antep'in Bursa kıvamına gelmeye başlıyor Antep. Dibin Antep. Ve bunun içerisinde Anadolu'nun tam ortasındasın. Lojistik hatların hepsine hakim din diye düşünüyorsun. Değilsin ama olabilirsin. İşte ya şuradan Mersin'e Antalya'ya limana ulaşabilecek yolum diyorsun. İşte lastikle uğraşmaya devam ediyoruz. Şuradan arkadan yol açmamız lazım. Hadi hareket edelim diyorum. Eltaş Ramazan ayındaki Kumsmol'daki toplantısında diyor ki gazeteci arkadaşlara ricam da bizi buradan sıkıştırın diyor. Otomarz arka yolla alakalı Adana ve Akdeniz yoluyla alakalı bizi sıkıştırın. Nasıl ya? Nasıl sıkıştıralım? Biz her defasında size soralım. Peki kime sorayım? Şimdi Sayın Elitaş'tan daha büyük AK Parti'de bir adamımız var mı bizim?
1: Yok.
0: Yok. Ya zaten... Ondan bir adım sonrasında Tayyip Bey'e gitti.
1: Tayyip Erdoğan'dan sonra gelen ikinci adam

0: Zaten.
1: Sen biliyorsun Agam bunu. Sayın Başkan, yani sen biliyorsun bunu. Hani biz seni sıkıştıralım, yoralım, zorlayalım, gündem yapalım filan diyorsun. Yapalım da, gerçekten yapalım, problem değil. Ama buradaki hikayeyi ve vizyonu benim önüme açan sen değilsin ki. Şimdi yereldeki gazeteci arkadaşlarımı üzülerek söylüyorum. Ya biraz birçoğunu da gerçekten seviyoruz, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Vizyonu nerede? Nereden bakıyoruz mesela memlekete? Kayseri Spor ne olacak diye bakarız. Belediyelerin açılışı var diye bakarız. Doğru mu?
0: Evet.
1: Var mı başka vizyon? Mesela bizim gazeteci arkadaşlarımızın birçoğu için, buna biz de dahil, ben kendimi de bu anlamda eleştiriyorum. Dünyanın hangi ülkesini gördün? Memleketin hangi şehrini gördün? Mesela Antep'e gidip ne oluyormuş da burada diye. O şöyle bir hafta kalabildik mi araştırmak için? Oradaki sanayi odası, ticaret odası diye vesaire, gelin mi ya? Ne yapıyoruz burada? Siz nasıl başardınız bu işi diye bakabildik mi? Böyle bir gücü var mı ya da vizyonu var mı? Yok, onu da körlemişiz. Hareket edebilecek her şeyi kendi elimizde yavaş yavaş tırpanlamışız. Parasını vermemişiz, tırpanlamışız, gerek yok. Çok vermişiz, tırpanlamışız, gerek yok. Otur oturduğun yerde demişiz. Beni çok eleştiriyorsun, buradan niye eleştiriyorsun demişiz. Dostluk bağı kurmuşuz, para bağı kurmuşuz, bir şey kurmuşuz. Yine tırpanlamışız. Şehir kaybediyor. Şehir gram gram değil, kilo kilo, ton ton kaybediyor. Üretimde, ithalatta, ihracatta kaybediyor. Koca bir bayram 9 günlük tatil geçti. Halicim, yıllarca organizede çalıştın. Sen bilirsin orayı. 9 günlük tatilde organize tatil yapar mıydı?
0: Eskiden mi? Ya şöyle, perakende noktasında iş yapanlar çalışırdı ama daha stoklu giden ürünler. Ya atıyorum HES kablo tatil yapardı misal. Ya da ne bileyim istikbal tatil yapardı. Çünkü o ne yapardı, ama şunu yapardı. O iki gün, şimdi üç gün dört gün bayram, resmi zaten tatil, çalışamaz. Ama öncesinde o iki günlük tatili de kattıklarını, iki günlük çalışmayı bayramdan öncesinde mesai yaparak onu zaten doldururdu.
1: Evet.
0: İşçilerine de ya 9 gün tatil. Ama %50'den fazlası öyle ya da böyle çalışırdı. Bugün %90'ı çalışmadı. Çalışmadı. Gerek yok dedi. Zaten de iş yok dedi. Ben personel getirsem de yemeği, elektriği, suyu,
1: hocam servisi, hepsi maliyet.
0: Personeli, daha çok maliyetim var, gerek yok. Siz de yatın, dinlenin dedi.
1: Ama iş olsa o gün çarpı 2 çarpı 3 mesaiye razı olup iş
0: yapacağız.
1: Çarpı 2 çarpı 3 mesaiye razı olup arkadaşlar iş ver, bitirmemiz lazım. Sana bayram da oraya bayram değil derlerdi. Üretim de durdu. Tamam, durmadı. Bunun farkındayız ama durdu.
0: Ben 3. bayram mesai yaptığımız iş yerlerini biliyorum OSV'de. 3. bayram biz giderdik. İşe giderdik.
1: Niye? İş vardı çünkü.
0: İş vardı.
1: Gitmen lazım. Ve buradaki kaybettiğimiz alanda sesi çıkmayan arkadaşlarımızın yarın bir gün sesleri hepimizden güç çıkacak. Sadece şunu söylüyorum, eleştirmiyorum. Şahıslar üzerinde de eleştirmiyorum. Yani Ahmet Bey bunu niye böyle yaptı, Halil Bey bunu niye böyle yaptı demeden söylüyorum. Bu şehirde bir ruhun dirilmesi lazım. Ve oruç şöyle yapacak. Problem var, bir araya gelelim. Problem var, konuşalım. Problem var, hadi çözüm üretelim. 10 tane deli bir araya gelelim. Hadi gelin şu işi çözelim. Yani bu şehrin tek problemi, yani geçtiğimiz dönemde yaşadık, şimdi Vali Bey'den de, Emniyet Müdürümüzden de Allah razı olsun, hırsızlık oranlarında, vırtta zırtta vesaire bir sürü oranda güzel gelişmeler var. Bitirmek mümkün mü? Bitiremezsin. Suçu nasıl bitirebilirsin? Ekonomik bağlamıyla bitirebilirsin. Suçun bir de ekonomisi var. Yani insanlar açsa başka bir süreç var. Çok fazla toksa başka bir süreç var. Elinde üretim değil de faiz modelin varsa, transfer modelin varsa, kara para modelin varsa başka bir risk var. Peki bu modelleri, ekonomik modeli oluşturmadan güvenlik modelini ne kadar oluşturabilirsin? Şimdi emniyeti biliyoruz, herkesin tepesinde, şöyle tepesinde. Yanlış mı yapıyorsun, rahatsız mı ediyorsun, drift mi atıyorsun, uyuşturucu mu kullanıyorsun? Tamam, ben seni bulurum diyor. Buluyor da. Yani yüzleri arkaları, yani şehirde mesela faili meçhul ya da faili aydınlanmamış, hadi failin aydınlanmamış, faili tutuklanmamış iş kalmadı neredeyse. Yani tamam, operasyon güzel. Çünkü emniyetin görev tanımı bu. Yani suç önleme var ama bununla beraber sana yaptığı hadise suç var mı? Var alanda. Suçluyu bul, yeri tespit et, doğru mu? Delili tespit et, şahsı bul, cezaevine gönder. Tamam, burası hallolmuş. Daha ne yapsın? Ama sen ekonomik modelini oluşturmadığın zaman konuştuğumuz her şey havada kalıyor. Evet.
0: En büyük korkum ne biliyor musun Mustafa? Evet. İnşallah yanılıyorumdur. İnşallah yanlış düşünüyorumdur. Bu satılan fabrikaların bir gün Kayseri'den gitmesi. Şimdi evet. İstikbal alan firma İzmir merkezli Paşalar Holding. Otomotiv, ağırlıklı otomotiv işiyle uğraşan, İzmir'de ağırlıklı çalışan firma. HES kabloyu alan firma da Rizeli Nakkaş Holding. Deseler ki ya Kayseri Türkiye'nin ortasında ulaşım, lojistikte ya da ham maddeye ulaşımda biraz sıkıntı var. Ben bunu İzmir'e getirirsem fabrikayı, orada da çalışacak bir sürü adam var, mühendisi var, işçisi var. Oraya getirirsem Ben buradan Avrupa'ya daha rahat satarım. Lojistimi gönderirim. İzmir'de limanlar var. Limana ulaşmakta. Çünkü buradan en yakın liman 330 kilometre Mersin.
1: Evet.
0: İzmir'de dibinde 10 kilometre mesafede. Ben bunu buradan lojistini sağlarım. Ham maddeye ulaşımım daha kolay olur. Ya da gittik Karabiyok kurdu. Çünkü ormanlar orada. Asıl fabrikalar orada. Karabiyok kuruyorum dediği anda kim ne diyebilir? Buradaki fabrikaları da makinaları götürecek. Tutup da binayı söküp götürecek hali yok. Binayı satar. Ya da burada bir tane İspaş vardı. İşte İspaş demek İstikbal Pazarlama AŞ. İstikbal'in pazarlama şirketiydi. Bir tane burada bir depo bırakır. 3 hangar, 5 hangar. Anadolu'ya buradan sevkiyatı yapar. Geri kalan tüm fabrikaları götürsek kim ne diyebilir? Adamın Kayseri'yle bağlantısı sadece ticari. Fabrikayı aldı. Şimdi Kayseri'de şirket kuranların birçoğunun zihniyetine ya burada diyor benim memleketim. Öyle ya da böyle ben memleketimde iş yaparım diyor. Normalde bir mobilya fabrikasının ya da bir çelik fabrikasının, çelik kapı fabrikasının Kayseri'de olmasının anlamı ne? Bir fabrika kurarken neye bakarsın abi? Ham maddeye yakınlığı, tedarik zinciri ve lojistik dağıtım. Buna baktığın zaman Kayseri belki Türkiye'de en son gelecek yerlerden bir tanesi. Ama Kayserili iş adamları o milliyetçilik duygularıyla ben memleketime yatırım yapacağım diyor. Şimdi memleketlin de giderse ve memleketlin olmayan biri satın alırsa o zaman biraz önce söylediğim o gerçekçi düşünceler içerisine girecek. Ben götürüyorum dediği zaman kim ne diyebilir? Bunun yasal engeli
1: götürmesi
0: de
1: muhtemel de götürmenin bir adım daha ötesi var. Şimdi bu şirketler bugün itibariyle böyle yarın büyüdüler. Sana mı büyüyecek? Yoksa başka Kayseri'de alanlarda?
0: Bu sürece Kayseri'ye faydası var. Eyvallah.
1: Kesin, kesin. Ama işte dedi ki mesela yeni üretim alanımızı mesela modülerde ekstra bir tesis açacağız. Bunu limana yakın yere açalım.
0: Orada Mersin'e kurdum. Antalya'ya kurdum. İzmir'e kurdum.
1: Tren yoluna yakın. Aksaray'a açtım ya. Bak şurada yani, dibine hemen. Evet. Yani tüm yol ağzının içerisine Aksaray'a açtım. Niye? Ya kardeşim ulaşımı daha rahat işte demir yolu daha rahat. Orada.
0: Ya bazı destekler teşvikler de var. Aynen. Bedava arsa veriyor OSB'ler.
1: Kim durdurabilecek?
0: Hiç kimse.
1: Bitti. Hani adam komple yarın fabrikayı kökünden kazıyorum. Ben buradaki fabrikayı satıyorum. İçindeki malzemeleriyle vesairesiyle. Ben şu ile gidiyorum ya da şuraya taşıyorum dediğinde bunu caydırıcı bir şey var mı? Yok. Şimdi hep konuşuruz. Kayseri'nin şöyle bir özelliği var. Suntası yok. Demir sanayisi yok ama mobilyada iyiyiz. Deniz yok, balıkçılıkta iyiyiz.
0: Milliyetçilikle alakalı bir şey.
1: Şimdi bunu kaybediyorsun ve ürettiğini de şirketsel olarak satıyorsun. Dediğim gibi yani alan el adamı gibi görmeyelim. Hani o da memleketin firması. İnşallah güzel işler yapar.
0: İnşallah.
1: Markayı biz de şöyle övünürüz. Kayseri markası değil artık ama Kayseri'den çıkmıştı filan deriz inşallah. Ki son 5 yılın 10 yılın içerisinde yani 2016'da 10 yıl olmuş. 10 yılın içerisinde FETÖ'yü çıkarak söylüyorum. O günkü istikbalin hareketi ve devamı aynı özel iltisak içerisinde devam etmiş olsaydı bugün başka bir istikbalden bahsediyorduk.
0: Daha da büyük bir
1: yani şey. Aynen öyle. Yani belki o zaman kendileri açacaktı mesela Kocaeli'de fabrika açtık, Polonya'da fabrika açtık, burada bunu yaptık diyen bir fabrika modeli, bir üretim modeli yaşayacaktık. Başlarına iş geldi ne yazık ki. Keşke olmasaydı ama şimdi 10 yıldır TMSF ve devletin elinde fabrikayı bir adım ileri atmadık. Sattık. Sattık. Enerji işine girdik. Onu da sattık. Öbürünü onu da sattık. Sattık, sattık, sattık, sattık. Bir şey mi ürettiniz? Katma değer mi koydunuz? Markayı mı büyüttünüz? Ya, hangisi?
0: Yıllarca ben Kayseri Spor diyoruz. Yani çok da açıkçası umurumda değil. O ayrı mesele de. Kayseri Spor'un forma logosu, forma sponsoru istikbaldi. Her sene milyon milyon para verirdi.
1: Evet.
0: Şimdi hani ikinci lige düştük de. Velev ki birincilikten devam ediyordu. Diyelim Süper Lig'den devam ediyordu. Ya İzmirli firma Kayseri Spor'a niye İstikbal diye sponsor niye olsun? Adam der ki ya bana ne ben giderim Göztepe'ye olurum. Altay olurum.
1: İzmir'de de aslında Urfalılar. Merkezi İzmir'de.
0: Merkezi İzmir'de ağırlıklı böyle şey de yapıyorlar. Tüm iştigal alanlar öyle. Nereye olsun olduğu önemli de istese Hakkari'li olsun. Erzurumlu olsun. Şimdi adam tutup da o spora desteğini ya da sosyal yardım buraya bir sürü zamanında okuldu, hastanede şuydu buydu yapmadılar mı? Yaptılar. Allah razı olsun. Yenisini yapacağı zaman ki bu firmalarda yaparlar şu ya da bu nedenle bir takım sosyal yardımlarda da bulunurlar. Bu adam o İzmir merkezli Paşalar Holding Kayseri'ye mi yapar? Götürür İzmir'e mi yapar? Ya da asıl memleket Urfa'ysa Urfa'ya mı yapar? Nereye yapar abi? Bak şehir sadece buradan kaybetmiyor. Hastanesine okulundan da kaybediyor. Keşke bir konsorsiyum olsaydı ki sen bununla alakalı çok fazla uğraştın. Çok fazla görüşmeler yaptın. OSB tarafından gelin bir konsorsiyum yap uygulayın da bir araya gelin şu fabrikaları siz alın dediğinizde haklısın Mustafa Bey. Oo hadi bir...
1: Dedi herkes haklısın diyor, kimse dahil
0: sonra
1: olmuyor.
0: Ne oldu, hiç kimse bir araya gelmedi. Haklısın ama biz bir araya gelemeyiz.
1: Onun için bunu duyduk. Rabbim aklı verdiklerine güç de versin. Kastımdan bahsetmiyorum, bizim böyle bir iddiamız yok. Gücü olanların oyun kurabileceği, gücü olmayanların sen ne bilirsin denilebileceği bir alan. Bak şimdi Serbülent yazmış. Slovakya deposu ve içindeki 86 milyon dolarlık mal ilk kayyumun oğluna geçti. Sonra da gönderilen 114 milyon dolarlık mal da kayboldu.
0: Neden bahsediyor?
1: Anadolu Holding'den bahsediyor. Yani Kayserispor'la alakalı da aynısını söylüyoruz, kızıyorlar. Birileri hatta bize gıyabımızda tepki gösteriyor. Ya öyle söylüyorlar da aslında filan... İt yedi şeytan duasına durdu diye meşhur bir laf var. Bunu yaşatıyorlar memlekette bize. Ve bu memleketin, ben açık bir şey söyleyeceğim, bu kadar sahipsiz oluyor olması zoruma gidiyor. Çok sahipsiz ya. Yani Anadolu Holding'de de öyleydi, yaşanan sıkıntılarda öyleydi, bir şeyin gelmesi gitmesi. Ya gözümüzün önünde patır kütür giden firmalar var. Yani elinden tutulabilir. Hani kızarız ya. Yahudi gibi, hani Mustafa Keser'le bunun hikayesi oldu. Yahudi'nin ticaretinde bile ya bu adam iyi adamdı, bu batmasın der. Tabii kredisini, birbirini limitini açar. Birbirini boş ver, Türk'ü bile destekler ya. İstanbul'un o eski Yahudi şeyleri. Sen iyi ticaret yapıyorsun, başına bir iş gelmiş, al evladım. Bak bunu Kayseri'de çok adam bunun hikayesini yaşamıştır. Bugünün parasıyla al evladım, sana 5 milyonluk mal. Bana 2 yıl sonra öde, hatta ödeme, işini gücünü toparla der. Bizim burada birisi kötüye gidiyorsa... Gitse de arabasını ben mi alsam, dükkanın yerini ben mi alsam hikayesine döndü iş. Bak beteriz. Ve burada bu kendi içimizde konuşuyorum bu hikayeyi. Bizim bazı bu yani sahipsiz kalan şehri ve bu psikolojiyi aşmamız lazım. Koca bir şehre yazık ediyoruz yani. Haşet ediyoruz işi. Kimsenin de ağzını bıçak açmıyor. Ama yarın bir gün o da seçiminde, borsa seçiminde, belediye başkanı seçiminde, milletvekili seçiminde, her seçimde birileri karşınıza çıkacak, aslında ben var ya diye anlatacak. Ben de şimdiden söylüyorum, aslında siz filan yoksunuz. Hepsi için söylüyorum, aslında siz filan yoksunuz. Hepiniz bu işi çözebilecek güç ve kudrettesiniz. Hepiniz birbirinizden ürktüğünüz için oturduğunuz yerde oturup kimseye sesinizi çıkartmıyorsunuz.
0: Hani dönüşüm, bir şey dedik ya programın sonu ama bir örnek vereyim. Bak dünyanın en büyük otomobil firmaları. Markaya gireceğini zannetmiyorum, reklama girmez. Volkswagen ve Mercedes. Yeni. Neye başladı biliyor musunuz üretimi? Savunma sanayinde füze üretmeye başladı. Otomobil üreticisi bazı fabrikalarını savunma sanayine dönüştürdü.
1: Evet.
0: İhtiyaç bu. Şimdi o zaman şunu yapacağız ya. Türkiye'de bak savunma sanayinde bir şey var ya. Tüm dünya bunu yapıyor. Ya bize ne diyemezsin. Gelecek burada. Daha iyisini yaparsın. O zaman şunu diyebilmeli. Kayseri'nin o akilleri, oda başkanları, sanayi odası başkanları. Ya şurada yeni bir işte mobilya fabrikası kuracağımıza. Hadi Hulusi Paşa. Şaban vekilim. Ya şurada bir destek, şunu yapalım, bunu yapalım da bir tane ton taş gibi bir tane daha böyle savunma sanayiyle alakalı, bak burada para var, imkan var. Şuna yapalım diyebilmeliyiz.
2: Bana da tuhaf gelen ne biliyor musun? Biz dünyayı nereye götürüyoruz abi? Dünya... Bütün ülkeleri cephaneliğe çevirdiğimiz zaman nereye gidiyoruz? Gelecekte ne olacak bu dünyanın hali?
1: Bu sadece cephane üzerinde düşünme. Mesela biri de desin ki şu an yapılıyor işte Sera OSB'de. Tarıma dayalı OSB'miz var ya. Gel kardeşim, hayvancılıkla alakalı şöyle bir alan var, bunu açalım desin. Bilmiyoruz ya, anlamıyoruz ya, başka bir şey söylesin. Yeşilisar'a gitsin, soğuk hava deposu 2 taneydi, 4 tane kurduk. Burada ayıklama tesisi, paketleme tesisi yaptık, marka yaptık desin. Gitsin Tomarza'da, Develi'de kabak çekirdeğiyle alakalı en büyük entegre tesisi kurduk. Tüm dünyaya satacağız artık desin. Üretimi atlatacağız.
2: Sürekli silahla konuşunca ben ondan huzursuz oluyorum yani.
1: Mesele silah değil. Oradaki iş o yüksek teknoloji ve yüksek maaş hadisesi var. Ama burada da mesela şunu kaçırıyoruz. Tomtaş da bizim. Allah yollarını açık etsin. Şimdi Asko'nun bir birlikleriyle bir fabrika daha kuruldu. Kim teknoloji var, bir şeyler yapılıyor.
0: Ne güzel.
1: Ama o hürkuşu burada yapabileceksen, yeni modeli kendinde yapabileceksen bu kabiliyeti geçmemiz lazım. Şu an hepimiz yan sanayisi olarak büyük markalara bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Bu bir öğrenim yöntemi ama bir adım öteye geçmek lazım. Ve bunu da keşfetmek lazım. Sadece işte 4 tane, 8 tane, 20 tane yüksek teknolojili CNC'yi aldık ve biz malzeme istiyoruz diyerek de savunma sanayine geçmiş olmuyor. Sadece angaryasını sürüklemiş.
0: Birileri onun yedek parçasını yapacak, birisi argesini yapacak, biri birleştirecek ama senin markan olacak. Nihayetinde birleşmiş bir ürün olacak.
1: Aynen öyle, işte o markalardan birine de şehir olarak sahip olmak lazım. Efendim müsaade istiyoruz. Yarın yine aynı saatlerde buralarda olacağız. Sürçülisan ettiysek affola. Laf sokaklarda neyimiz var Ahmet Beyciğim?
2: Türkiye ekonomisi yılın iç seyreğinde %2,5 büyüdü. Vatandaşa da büyümüş mü sorduk.
1: sorduk.
0: Büyüdüyse vatan sana mı büyüdü diye sorduk.
1: Evet. Efendim Laf Sokak'ta ile sizi baş başa bıraktık. Yarın yine aynı saatlerde yeniden görüşünceye dek, iyi haberlerde buluşuncaya dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
3: Ben çeviriyorum oraya. Bir alışveriş yapmadım bu sene Türkiye'den. Yapmayacağım. Ben bunu boykot ediyorum.
4: Şu anda ekonomide ben bir sıkıntı görmüyorum.
5: Pazar alışverişlerinde biraz düşme var.
6: Hani fakir bir kesim var, onlar hep aynı yani. Hiç değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum.
7: Burada da etin kilosu 20 euro, Almanya'da da 28 euro. Hiçbir farkı yok.
8: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Siz bu büyümeyi günlük hayatınızda hissediyor musunuz?
4: Günlük hayatımda hissedebiliyorum tabii. Şu anda ekonomide ben bir sıkıntı görmüyorum. Yani devletimiz güçlü, Allah razı olsun. Milletimiz de güçlü. Şu anda sıkıntı yok. Şu anda sadece emekliler ve asgari ücretli de biraz sıkıntı var. Onlar da bu sorunla çözüleceğine ben inanıyorum, devletimiz güçlü olduğu için. Şu anda tabii ister istemez maddi olarak sıkıntılarımız var da, ama ekonomide büyüme oldu muydu, ileri zamanlarda da rahatlıkla göreceğimize inanıyorum ben.
3: Biz yurt dışından geliyoruz. Senede bir kere geliyoruz ama yani biz bile sıkıntıya girdik, bu fiyatları çok çok uçuk. Denetim olmadığı için herhalde serbest piyasa, ben anlamadım. Almanya'nın iki katı fiyatlar. Ama nasıl yaşıyorlar, nasıl beceriyorlar, nasıl alıyorlar, satıyorlar. Yani ben çeviriyorum oraya. Bir alışveriş yapmadım bu sene Türkiye'den. Yapmayacağım. Ben bunu boykot ediyorum. Yani siz nasıl etmiyorsunuz, ona şaşırdım herkes. Gayet memnun ama sıkıntı çok büyük. Yurt dışından Türkiye olarak geneline bakarsak çok güçlü bir ülke ve herkesin Türkiye'de gözü var. Tamam, halk olarak sıkıntıdalar ama dış etken, yani dış ülkelere karşı çok irtibatlı, kıskanılacak bir durumdayız. Yani onunla gurur duyuyorum ama buradaki halka da üzülüyorum. Gerçekten alım gücü biraz denetim olsa, yani bu fiyatlar normal değil.
7: Bak, hiçbir farkı yok. Burada da etin kilosu 20 euro, Almanya'da da 28 euro. Hiçbir farkı yok. Bak, hiçbir farkı yok.
9: Alım gücü peki aynı Almanya'daki vatandaşlar?
7: Almanya'da asgari ücreti sana söylüyorum 1800 euro. Ele geçen net. Bunun 1000 eurosu, 900 eurosu, 1000 eurosu ev kirası, gerisinde iki çocukla geçinmek, geçineceğini düşünün. Anladın mı? Yani hemen hemen dünya şu anda aynı standartlarda. Dünya aynı standartlarda şu anda. Yani önceden bir orta kesim vardı. Şimdi orta kesim yok. Ya üst kesim var ya daban kesim var. Başka hiçbir şey yok.
10: Zengin her zaman zengin. Orta halli insanlar bence en çok şey zarar gören onlar. Zaten o alt kısım insan, hani asla hani köşe yapmıyorum, hani aşağılık için demiyorum. Hani fakir bir kesim var, onlar hep aynı yani. Hiç değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zengin yine zengin, müteahhitler yine zengin. Müteahhitler her tarafa alıp götürdü. Belirli insanlar bence. Piyasada bence zam, yani piyasa yine aynı bence. Çünkü çok değişiyor bir anda. Belki hani denetim olsa belki yine bir şeyler olabilir. Denetimsizlik var Türkiye'de bence. Yani seçiyoruz, ediyoruz, başımıza getiriyoruz. Ama şunu da söyleyeyim, Recep Tayyip Erdoğan'ı çok beğeniyorum. Yani gelmiş geçmiş bir Turgut Özal'ı bilirim. Bir de Recep Tayyip Erdoğan'ı gerçekten çok seviyorum, Cumhurbaşkanımızı. Ama çevresinde olanları sevmiyorum ben.
11: Yok, enflasyon gitgide zaten artıyor. Yani bir herhangi bir azalma yok. Aksine her şey büyüyor. Maaşlar olduğu yerde seyrediyor yani. Vergiler olsun fazlalaşıyor, enflasyon olsun fazlalaşıyor. Herhangi bir şey yok yani. Büyüme olarak yok. Ama tabii ki mazot fiyatlarıyla, işte mazot tabii ki her şeyi de etkilediği için bir daralma var. İyice bir daralma var yani. Kayseri'deki fiyatlar bir tık daha, tabii ki ben şimdi İzmir'den geliyorum, oraya göre daha makul. Tabii İzmir'de Türkiye'nin en pahalı şehirlerden biri. Bunu herkes de biliyor yani. İstanbul, İzmir biraz daha pahalı oluyor.
12: Fiyatlar çok pahalı zaten. Kazançlar düşük. Kazanç düşük olunca da ya, yani alacağın şeylerin yeterince, yani güçleri yettiğini düşünmüyorum insanların. Ama yani devlet olarak güçlüyüz, halk olarak biraz fakiriz. Öyle değil mi? Yasa yanlış düşünüyorum. Bence öyledir yani. Yani devleti en güçlü olduğunu düşünüyorum. Ekonomik açıdan devlet de yeterince parası olduğunu düşünüyorum ama halka yansımıyor bu. Çünkü dünya genelinde bir savaş var. Etrafımız hep savaşla dolu. Şimdi bence devlet parayı askeriye yatırıyor en çoğunu. Savunma sanayiye yatırıyor.
5: Emeklilerle işçilerin cebine yansımaz. Çünkü hükümet o kadar güzel ayarlıyor ki. İşçi ve emeklinin cebinden süt sağır gibi sağıyor. Bizleri tamamen yoksul vaziyete düşürdü. Kendileri zenginleşiyor. Bu vekiller doymadı arkadaş. Doymadı. Allah doyursun, gözünüz doyursun. Pazar alışverişlerinde biraz düşme var. Ama tabii emeklinin cebine yansıyacak kadar düşme yok. Sebzesi, meyvesi normal fiyatın biraz aşağısına düştü ama alım gücü az olduğu için biraz daha temkinli davranıyor, iktisatlı davranıyor bütün emekli ve işçiler.
13: Fiyat farkları çok aradaki, yani satışta görüyoruz, yani fiyat aradaki satış farklılıkları çok büyük. Yani onun için insanlar bir şey diyemiyorsun, bir yerdeki 100 liraya aldığın ürünü diğer yanındaki mağazadan 150 liraya alabiliyorsun. Yani onun için dikkatli olmak gerekiyor diyeyim, yani sadece onu diyebilirim.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının ret gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu'ndan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP 31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerini, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı ABD'ye geldi. Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Marta Korsyuk ve Mira Andreeva yarı finale adını yazdırdı. Beşiktaş Gen Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi ilk maçında konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-79 yendi. Antalya'nın Kepez ilçesinde Türkiye Motodrak Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Milli tenisçi Kaan Işık Koşener, sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık'ın gençler kategorisinde 3. tura çıkma başarısı gösterdi. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
5: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1992'ye gideceğiz.

0: sakına aman, manava gidip de armutları tek tek elleme.
1: Adamın kafası bir atarsa bayramlık ağzını bir açarsa
0: sana neler der biliyor musun? Mahalle duyar, rezil olursun. Hadi bakayım.
1: Aa!
0: Bir de ye de.
1: Ye!
0: Şimdi bir de ı.
1: I.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.

rahatsız etmek. Uzunlar yanmıyor Hakim Bey, kısa yoldan anlatmak gerek. Hayvan sevgisi tabii ki lazım ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim, sen beni, sanki bozulmasın ağzımızın tadı. Armudun iyisini zaten o yer,

0: Şimdi bir de ı. Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Oku bakayım.
1: Hayır.
0: Yalnız kızlar.
1: Hayır.
0: Hadi erkekler.
1: Hayır.
0: Cümbür cemaat.
1: Hayır.
0: Bütün mahalle.
1: Hayır.
0: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır

1 Ocak 1992. Araçlarda sürücünün ve ön koltukta oturan yolcuların emniyet kemeri takma zorunluluğu yürürlüğe girdi. 25 Ocak 1992. Tele10 yayın hayatına başladı. 1 Şubat 1992. Şırnak'ın Görmeç köyüne düşen çığda, köyde yerleşik bir taburdaki askerlerden ve köylülerden 97 kişi hayatını kaybetti.

6 Şubat 1992. İstanbul DGM Başsavcısı Yaşar Günaydın silahlı saldırı sonucu öldürüldü. 28 Şubat 1992. TRT İNT ve TRT Türk Avrasya adıyla küresel yayına başladı. 1 Mart 1992. İstanbul Kule dibindeki Neve Shalom sinagoguna bombalı saldırıda bulunuldu. 1 Mart 1992. Show TV yayın hayatına başladı.

3 Mart 1992. Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömür maden ocağında meydana gelen girizu patlamaları nedeniyle 263 madenci hayatını kaybetti. 13 Mart 1992. Erzincan'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonucu 653 kişi hayatını kaybederken 4000 kişi de yaralandı. 14 Nisan 1992. Özel Kuvvetler Komutanlığı kuruldu.

15 Mayıs 1992. Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Taşdelen Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 28 asker hayatını kaybetti. 16 Mayıs 1992. Tarihi Galata Köprüsü yandı ve kullanılamaz hale geldi. 26 Mayıs 1992. Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Üzümlü Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 6 asker hayatını kaybetti.

17 Haziran 1992. Haliç'te yapılan Yeni Galata Köprüsü yapılan törenle hizmete açıldı. 18 Haziran 1992. 12 Eylül askeri yönetimince kapatılan siyasi partilerin tekrar açılmasına olanak tanıyan yasa Büyük Meclis'te kabul edildi. 26 Haziran 1992. Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Yolaç köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 10 köylü hayatını kaybetti.

29 Temmuz 1992. Kıbrıs Harekatı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanı ve eski CHP milletvekili olan emekli Or Amiral Kemal Kayacan, İstanbul'da dev sol militanları tarafından öldürüldü. 10 Ağustos 1992. Kars'a bağlı Ardahan ve Iğdır il yapıldı. Böylelikle il sayısı 76'ya yükseldi. 18-22 Ağustos 1992. Şırnak'ta devlet kurumlarına büyük bir silahlı saldırı başlatan PKK militanlarıyla kolluk kuvvetleri arasında 4 gün süren çatışma yaşandı. Çatışmalarda 85 PKK militanı öldürüldü, 253 militan tutuklandı, 22 sivil ise hayatını kaybetti.

30 Ağustos 1992. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Alan Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 17 asker hayatını kaybetti. 9 Eylül 1992. CHP tekrar açıldı. SYP'den ayrılan Denizli Milletvekili Deniz Baykal genel başkanlığa seçildi. 12 Eylül 1992. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Karakolu'na PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 22 asker hayatını kaybetti.

2 Ekim 1992. 250 bin TL'lik banknotlar tedavüle çıkarıldı. 4 Ekim 1992. Kanal 6 yayın hayatına başladı. 12 Ekim 1992. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı büyük bir sınır ötesi operasyonu başlattı. 20 Ekim 1992. Bingöl'ün Solhan ilçesi Hazarşah köyü yakınlarında bir otobüsü durduran PKK militanları 19 yolcuyu kurşuna dizerek öldürdü, 6 kişiyi yaraladı.

4 Kasım 1992. 5000 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı. 8 Aralık 1992. Hükümetin Somali ve Bosna Hersek'te Umut Operasyonu adı altında görev yapacak olan Birleşmiş Milletler emrindeki güvenlik kuvvetlerine asker verme önerisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 26 Aralık 1992. Ankara-İstanbul arasında çalışacak olan elektrikli tren hizmete girdi. 28 Aralık 1992. Greenpeace Türkiye ofisi kuruldu ve faaliyetler başladı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin, kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melikgazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onları da ücretli mukabil alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
2: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
4: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Meslek Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik, yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de mesleklerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın, hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
2: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
5: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da meslek eğitimimizin en önemli kurumlarımızdan biri. Coşkun Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Büyümeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim Müdürümüz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 8'indeyken. Bunu en az %63'e çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu aranın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
2: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melikgazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
6: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
2: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeği. emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpadaysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Ana haber bülteni ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının ret gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ndan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerine, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Yayın tekrarı.
4: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
5: Efendim Efendim merhabalar. Geleceğin Mektupları programıyla 91.8 Radyo Radar frekansından karşınızdayız. Tabii programımız aynı zamanda Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından ve kayseri.net YouTube kanalından da canlı canlı ekranlarınızda. Şu anda yayınımıza tesadüf eden siz kıymetli izleyicilerimizi, takipçilerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz ve geleceğe mektup yazmaya, bugünkü satırları doldurmaya başlayacağız inşallah. Bugün çok güzel bir başlık seçtik. Dedik ki yarınlara hazırladığımız çocuklar dedik. Bu konuyu da yine her hafta olduğu gibi konunun uzmanı kıymetli hocam Ahsen Soyçolak'la dolduracağız. Eğitimci ve çocuk gelişimci. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
6: Çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun.
5: Nasılsınız?
6: Çok teşekkür ederim, hamdolsun çok iyiyiz, enerjiyiz.
5: Ben programın bu afişini paylaşırken yarınlara yazacağımız en güzel mektup çocuklarımız notunuzu okudum. Çok da kıymetli geldi, gerçekten de öyle. Biz aslında yarınlara mektup yazmaktan, geleceğe mektup yazmaktan bahsediyoruz hocam. Aslında bu mektupları biz de geçmişten, dedelerimizden, ninelerimizden, o geçmişteki örnek aldığımız rol modellerden aldık. Onu yaşıyoruz. Hayatımızda güzel olan şeyler varsa o mektupları doğru okuduğumuz anlamına geliyor diye düşünüyorum. Biz de yarınlara inşallah güzel notlar, güzel sözler, güzel davranışlar, rol model karakterler bırakabilirsek
6: ne mutlu
5: işte
6: bize.
5: En güzel o olur. Hocam yayınımıza başlamadan, bugün çok güzel şeyler konuşacağız biliyorum ama yayınımıza başlamadan önce dilerseniz Ahsen Soyçolak kimdir? Kısaca dinleyicilerimiz, takipçilerimiz tanısın isterim. Buyurun sözü size bırakıyorum.
6: Teşekkür ederim hocam. Kısaca bahsedeyim. Ahsen Soyçolak ben. 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır çocuklarla birlikteyim. Hem sektördeyim, hem bireysel anlamda hem sınıf ortamında çocuklarla ve ebeveynlerle beraberim. Evet. Aynı zamanda bireysel eğitim vermekteyim. Ebeveynlerimizle birebir sürekli irtibat halindeyiz. Yaklaşık 17 yaşından beri diyeyim aslında, evet, çocukluktan beri hayalim olan bir meslekti. Hayalim olan mesleği de hayalim olmasını sağlayan bir hocam vardı. Çok ismini zikretmek isterim burada.
5: Lütfen.
6: Kayseri'de de hatta bilirler kendisini, Zuhal Gers. Benim idolümdür kendisi.
5: Selam edelim biz de o zaman.
6: Kesinlikle. Çok severim. Kendisini çok örnek almışımdır. Onun yolundan ilerlemişimdir. Bugünlere kadar geldik çok şükür. Mesleğimizi yine severek icra etmeye devam ediyoruz.
5: Çok güzel. Hocam gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü dediğiniz gibi yani çocuklar bizim geleceğimiz.
6: Evet.
5: Nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsak, nasıl bir gelecek hayal ediyorsak aslında tüm davranışlarımızı, eylemlerimizi ona göre yapmalıyız. Peki ilk soru da öyle olsun o zaman. Bir çocuk gelişimcisi olarak günümüzdeki çocukların önceki nesillerle kıyaslanmasını demeyelim de yani böyle karşılaştırmasını yapsak herhalde günümüzde biraz daha farklı.
6: Tabii.
5: Diyebiliriz. Şimdi çünkü uzun yıllardır da bu iş yaptığınız, evet, için aradaki değişimi de çok net görmüşsünüzdür.
6: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi şöyle başlayayım ilk başta. Biz mesleğe ilk başladığımız yıllardaki gördüğümüz o teorik eğitimler vesaireler şimdiki çocuklarla çok işe yaradığını söyleyemem. Şimdi hani teoriyle uygulama da farklıdır.
5: Tabii.
6: İlla ki birbirinden, tabii, farklıdır ama bizim o öğrendiklerimiz vesairelerimiz onlar sanırım bizim için geçerliymiş. Ama şimdi çok daha farklı yöntemler öğrenmek zorundayız. Şimdiki çocuklar bilgiye çok daha kolay ulaşıyorlar.
5: Çok
6: bizim
5: güzel
6: bilmediğimiz birçok şeye sahipler. Önlerinde çok güzel ulaşabilecekleri, her şeye ulaşabilecekleri teknolojik her şey var. Şimdi bunları bir de var ama bir de anlamlandırmak var. Bunlara bakıyoruz ama anlamlandırmalarını sağlayabiliyor muyuz?
5: Çok doğru.
6: Asıl önemli olan nokta burası. Aynı zamanda işte teknolojiye illaki gireceğiz sizinle şimdi konuşurken ama bunu doğru kullanabiliyor muyuz? Doğru ilerleyebiliyor muyuz? Çocuklara neleri anlatabiliyoruz? Biz biliyor muyuz? Asıl önemli olan bu. Biz onları nasıl yönlendiriyoruz? Ben yapamadım, o yapsınlar var.
5: Ya, çok doğru.
6: Şimdi esas noktaları, evet, aslında, evet, bu konu çok uzun uzadıya gider. Evet. Saatlerce konuşabiliriz.
5: Biz sadece bir seninle yayın başlığı olabilir.
6: Doğru. Aynen çok öyle. Olabilir. Çok seminer olur, yayın başlığı. Kitap bile çıkar buradan aslında. Ama söylediğim gibi bahsettiğimiz şeyler hep kendimizin yaşadığı, işte ben yapamadım çocuğum yapsın, işte ben şu okula gidemedim çocuğum gitsin, ben onu yapamadım.
5: Ama bu arada onun ona ilgisi var mı falan pek
6: Ya aslında çok da umursamıyoruz. Hani diyoruz evet, ki evet maalesef. Çocuklara yarış atı gibi işte o kurs senin, bu kurs benim, şurası senin, burası benim. Çocuğun sıkılmaya bile vakti yok.
5: Evet.
6: Sadece yorgunluk. Ve inanılmaz bir bilgi bombardımanı var internette. Yarı doğru, yarı yanlış. İşte hani belirli bir süzgeçten geçmemiş. Bilen bilmeyen herkes, çok özür diliyorum ama bilen bilmeyen herkes çocuk gelişimi hakkında her şeyi çok biliyormuşçasına yorumlar yapılıyor. Ve kız kardeşim, çok küçük bir örnek vermek isterim burada. Birkaç gün önce kız kardeşimle birlikte yeni bebekleri oldu.
5: Allah bağışlasın.
6: Amin. Şey diyor eşi bana, abla diyor çocuğun diyor üşüdüğünü nasıl anlarız? Dedim şimdi benim babaannem, benim annem, bize derlerdi ki çocuğun burnu üşüyorsa üşümüştür. Yok abla, öyle değilmiş o. Nasılmış dedim. İşte göğsüyle sırtı üşüyorsa çocuk üşüyordur. Dedim ki oğlum üşüyorsa dedim göğsü ve sırtı soğuksa bu çocuk hastalanmıştır demektir. Geçmiş olsun demektir. Evet. Yani bu internette işte kaydırırken gördüğünüz
5: hocam sıkıntı o herhalde. Biz anne baba olmayı artık reels videolardan öğrenir hale geliyorsak sıkıntı var.
6: Sıkıntı orada. Bir de dediğim gibi ben yapamadım, o yapsın.
5: Evet.
6: Yani bu esas kilit noktamız burası. Biz biraz çok sıkı büyüdük. Biraz disiplinli büyüdük. Büyürken kısıtlandık da. Ama şimdi söylüyorum, hani hep de diyorum ben, hani gelenekselle moderniteyi bir entegre etmemiz lazım artık biz.
5: Çok doğru.
6: Yani gelenekseli hayatımızdan çıkaramayız. Çıkarmamalıyız.
5: Çıkarmamalıyız.
6: Çıkarmamalıyız zaten. Çocuklarımızı büyütürken. Ben kendim, hani hem ben eğitimciyim hem eşim eğitimci. Biz böyle yaparak büyütmeye çalıştık.
5: Evet. Allah yüz aydınlığı çocuklar nasip etsin.
6: Hepimiz.
5: Çocuk yetiştirmek her dönemde zordu gerçi hocam. Her dönemin işte ben anneannemden babaannemden dinlediğim hikayelerde o işte babamları yetiştirirken, annemleri yetiştirirken ki zorluklar anlattılar. Biz kendi çocuğumuza tecrübe ettik. Çocuğum, torunum da tecrübe ediyor. Derken bu bir süreç ama bugünkü en büyük imtihan, anne babaların en büyük imtihanı ne diye sorsam. Yani bu her dönemde farklıydı ama bugün biraz daha farklı. Gerçi teknoloji dediniz.
6: İki başlığımız var.
5: Yoğunlaştık. Bugün en büyük...
6: En büyük problemimiz iki başlığımız var. Biz zaten biliyoruz teknoloji.
5: Evet.
6: Bir tanesi de mükemmel ebeveyn olmak.
5: Çok doğru hocam. Evet.
6: Evet. Geçenlerde bu konuyu işledik biz annelerimle birlikte. Küçük bir toplantı yaptık. Hı hı. Mükemmel anne olmak efsanesi diye bir konumuz vardı.
5: Çok güzel.
6: Hepimiz orada bildiklerimizi, yaşadıklarımızı anlattık. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, olamayız. Mükemmel ebeveyn diye bir kavram hayatımızda zaten olmamalı. Ama hani hep şunu görüyoruz şimdi. Kendim gördüklerimi söylüyorum. Sadece yaşadığım hani ebeveynlerden vesairelerden, yakın çevremden. İşte sen bu çocuğa bakamamışsın, büyümemiş.
5: Çok.
6: Doymadı bu çocuk.
5: Doğru. Bakamıyor musun?
6: Ya,
5: bakamıyor musun?
6: Sonra işte burada çok da küçük bir detay.
5: İşte annelere travma oluyor değil mi burada?
6: İşte anneye çok travma oluyor burada. Çünkü baba bu sefer diyor ki, ha diyor, büyükler bunu söylediyse
5: vardır
6: benim öyle. Eşim yapamıyor demek. Sen hastaladın çocuğu. Bu çocuk niye hasta oldu? Sen evde değil miydin? Yanında değil miydin? Yani bir anne çocuğunu hasta etmek ister mi? Ya da bir anne çocuğunu aç bırakmak ister mi? Bakımsız bırakmak ister mi?
5: Evet.
6: İstemez. Çünkü onda Allah'ın vermiş olduğu çok güzel bir merhamet duygusu var annede.
5: Tabii, tabii.
6: Ya emzirmek gibi çok büyük bir lütuf vermiş bize. Aradaki kurduğumuz o bağ o kadar kıymetli ki. Yani Allah bize onu vermiş. Biz onu yaşamak isterken, hani kadın olarak yaşamak isterken bu taraftan işte gelenekseli burada çıkaracağız.
5: Evet.
6: Mesela dediğim, entegre ediyoruz dedim ya.
5: Evet.
6: Gelenekseli buradan bir çıkarmamız lazım. Çünkü biz kendimiz de ebeveyn olmayı öğrenmek zorundayız. Hepimizin ilk çocuk nedir?
5: Proje çocuk.
6: Yani çıraklık, kalfalık, ustalık falan diye gidiyor bunlar. Kimisi işte çıraklıkta kalıyor, kimisi kalfalıkta kalıyor. Ama dediğim gibi bunu yaşayarak öğrenmek, bunu dile getirirken de naif bir dille dile getirmek daha önemli diye düşünüyorum.
5: Çok güzel. İşte dediniz ya hocam, kusursuzluk arayışı aslında o da dijitalden
6: evet,
5: çok yüklenen. Kusursuz insanlar görüyoruz durmadan. Kusursuz sofralar, kusursuz anneler, kusursuz babalar, erkekler, kadınlar derken bu bizim algımızı değişiyor. Bir de çok çabuk ulaşılabilir hale geldi. Önceden işte kırsalda yaşayan birisinin şehirdeki bir şeye ulaşmaya hevesi yoktu. Çünkü öyle bir bilgisi yoktu. Şu anda her şey çok ulaşılabilir gözüküyor. Belki zor veya imkansız olsa da ulaşılabilir gözüküyor. Ve orada gördüğü kusursuz hayatı nefis istiyor büyük ihtimalle. O da dediğiniz çok kıymetli bir nokta. Bu kusursuzluk arayışı bizi problem çözemeyen insanlar haline getiriyor. Halbuki kusursuz insan yoktur. Bizi aslında bugün kıymetli hocamla biz Kayseri Aile Platformu'nda da birlikte çalışıyoruz. Kendisi gönüllümüz, çok teşekkür ediyorum. Orada da sıklıkla vurguladığımız, bugün aile içindeki kırılganlıkların çoğu sebebi oluşan problemi çözebilme kabiliyetinin olmaması değil mi hocam? Aynen. O iletişim problemi.
6: Aynen, iletişim problemi.
5: Peki biz çocuklardan ele alırsak bu konuyu, aslında biz bir çocuğun gelişiminde anne baba olarak en çok neye dikkat ederiz? Ya da neyi istiyoruz? İyi bir kariyere sahip olsun. Çok iyi bir geliri olan işi olsun. Aman çok güzel bir diploması olsun, güzel okullarda okusun. Bunlar çok güzel ve yerinde, aslında çok da makul istekler ama bununla beraber hocam galiba işte karakterli olsun, değerlerine sahip çıksın, örfünü, ananesini bilsin. Kıymetli değil mi?
6: Çok kıymetli.
5: Ne yapmalıyız peki bu aşamada?
6: Çok kıymetli. Aşamada? Yani örf, anane, adet bunlar bizim için çok kıymetli. Şimdi biz İç Anadolu'da yaşayan insanlarız. Evet. Ve hani zannediyorum ki biraz daha bunu böyle bir sürdürmeye çabalayan kesimiz gibi de geliyor bana.
5: Evet.
6: Israrla. Ben kendimden yola çıkarak söyleyeceğim yine. Çünkü kendim yapmadığım bir şeyi, uygulamadığım bir şeyi size aktarmam çok doğru olmaz. Ben örf, adet, anneneyi çok seviyorum. Neden seviyorum? Bizim bayram yemeklerimiz vardır hocam, evet, bilirsiniz. Evet. Çok kıymetlidir. Evet. Ama küçükken hiçbirimiz o yemeğe gitmeyi istemeyiz.
5: Evet.
6: Ne yiyeceğiz? İşte yani yiyeceğiz.
5: Sabah sabah da yiyecek bir şey değil ama.
6: Aslında değil.
5: Değil.
6: Ama işte büyüklerimiz onu uygun görmüşler. Evet. Yapılmış o yemek. Evet. Yenecek yani.
5: Maksadın onu yemek olmadığını ben seneler sonra anladım
6: hocam. Çok yıllar sonra. Ben evlendikten sonra.
5: Çok güzel.
6: Çünkü ben hayatımda ağzına soğan vurmamış bir insandım. Benim babaannem rahmetli, Allah rahmet eylesin. Babaannem soğanını sonradan koyarlar. Yani bana ayırırdı.
5: Evet.
6: Evlendim. Rahmetli kayınvalidem, yine nur içinde yatsın, kendisini çok severdim. Evlendim, bana ayırmayı annem söylemiş ona. Demiş ki kızım yiyemez Ayşe Hanım, kendini yalnız hissetmesin. Ayırır mısın? O da unutmuş, kimseye ayırmamış şimdiye kadar.
5: Evet.
6: Neyse hiç şey yapmadık. Sonra kalktım, dedim ki baktım. Ay dedim, annem ayırmamış bana. Soğanlı yiyeceğim. Nasıl ağladım böyle, öyle bir şey oldum, böyle bir zoruma gitti falan. Sonra işte kayınvalidem geldi yanıma. Anne dedim, çok üzüldüm dedim, ayırmamışsın dedim. Hey dedi, Asen. Oy kurban olsunlar sana dedi.
5: Tamam.
6: Sarıldık. Yok anacığım dedim, yerim hiç merak etme dedim. Nasılsa yiyeceğim, ben yiyeceğim, çocuğum yiyecek, illaki devam edecek bu dedim. Bu da başlangıç olsun benim için dedim. Yemeye başladık o şekilde. Sonra işte kalabalık bir soframız vardı. Ha. Çok büyük bir soframız ya. Vardı. Ve çocuklarımı gerçekten, ben çünkü kalabalık bir sofrada büyüdüm. Onların da kalabalık bir sofrada büyümesini çok istedim. Kısmet olmadı. Birer birer eksildi bizim soframız. Ama şimdi mesela çocuklarım çok gençler, küçükler. İki tane ergenim var bu arada benim evde. Biri yeni ergen oluyor, birisi ergenliği bitirmek üzere. Şimdi şey diyor, anne evet, bayram yemeği evet olmalı. Ne zaman ki biz o sofraya 4 kişi oturduk, dedik ki evet olmalı.
5: Evet.
6: Birlik beraberlik olmalı. Çocuk bunun içinde büyümeli. Çocuk neden bunun içinde büyümeli? Merhamet duygusu gelişmeli, sosyalleşmeli, iletişim duygusu gelişmeli. Şimdiki çocuklarımızın birçoğunda iletişim problemini çok yaşıyoruz. Konuşma ve dil bozukluğu diye bir üniversitede bölüm açıldı hocam. Bunun için. Daha önce böyle bir bölüme ihtiyacımız yoktu bizim. Şu an neden var? Ekrandan var.
5: Ya.
6: Çocuk ekrana da diyorlar ki işte, kimi uzmanlar diyorlar ki işte konuşmayı etkinleştirir. Hayır, etkinleştirmez. Konuşmayı asla etkinleştirmez. Özellikle üstüne basa basa bütün eğitimlerde kiminle konuşursam konuşayım, 0-3 yaş arası ekran kesinlikle verilmemeli. Sesini dahi duyurmamalısınız.
5: O kadar net mi hocam?
6: Bu kadar net hocam. Ben bunu kendim, çocuklarımda da
5: yaşadım. Ağlıyor hocam.
6: Ağlasın hocam.
5: Ağlasın,
6: ağlasın, sıkılsın. Az önce de bahsettim size. Sıkılmalı.
5: Evet.
6: Çocuk sıkılsın. Sıkılan çocuk üretir.
5: Biz yayın öncesi Ahsen hocamla konuşurken, acaba dedi, bizim zamanımızda travma mı yok ya? Yani adı mı travma değildi. Çünkü kızarlardı, engellenirdik, yasaklanırdık.
6: Tabii ki. Ezan hani, okununca eve gitmek zorundasın.
5: Evet. Özgürüm diyemedik hiçbirimiz yani. Ve Bugün acaba travmatik şeyler mi, yetişkinler miyiz diye bakıyoruz. Yok değiliz elhamdülillah.
6: Aslında değiliz. Olması gereken.
5: Ama yayından önce güzel bir şey söylediniz hocam. Bunu tekrar etmek lazım. Biz travmanın ne demek olduğunu, bir ölüm, büyük evet, bir afet.
6: Evet.
5: Allah korusun taciz. Bunlar travma, tamam, ama çocuğuma onu yapma dedim. Ya yok ya, burada travma olmadı.
6: Ya tabii ki yapmadı. Ağladı. Acaba ben travma mı oluşturdum? Şimdi evet, toplumda da böyle bir baskı evet, var. Anneye böyle bir baskı yapılıyor.
5: O da pompalanıyor. Niye bunu yapıyorsun?
6: Evet. O da işte oradan okuduğunu, dediğiniz gibi mükemmel hayatları uygulamaya çalışıyor anne de. Ama halbuki şunu bir kenara bıraksak. Bakın şimdi bizim yayında, bizim elimizde.
5: Tabii bunu derken de biz hani devamlı bağıralım çağıralım değil. Hayır. Bunun üslubu var. Hani
6: tabii
5: burada
6: ki. Her
5: öyle
6: şeyin
5: anlaşılmasın. Kıymetli
6: var.
5: Dostlar, kızalım. Hayır. Efendime söyleyeyim, devamlı yasaklayalım değil, ama eğitime ihtiyacı olan kişi yasakları bilecek. Eğitime ihtiyacı olan kişi sınırları bilecek. Sınır. Biz bugün sınırsız, yasaksız bir nesil hayal etmemeliyiz. Bunun için de öğretici nasıl hayır doğrusu bu diyebilecek durumdaki insanın hayır diyebilmeyi bilmesi lazım. Buradaki
6: aynen,
5: kasıt o.
6: Hayır diyebilmeyi. Hem kendi sınırlarımızı ebeveyn olarak hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet evin içerisinde özgür. Evet. Ben istediğini yaptırabilirim onu. Evet. İşte en çok şey söyler anneler. Çok küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum.
5: Evet.
6: Boyayacak, keşfedecek, evet tamam demiyorum ki hani kocaman duvarları bırakın da yapsın değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik, burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin.
5: Ya bir yazı tahtası falan gibi bir şey.
6: Yani şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
5: Öyle mi hocam?
6: Evet. Yani tamam. Tecrübeyle sabit olarak
5: tamam,
6: söylüyorum.
5: Tamam, o zaman.
6: Onu çok kabul etmiyorlar. Ufacık bir noktasını kendi odasında...
5: Evet.
6: Kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki evet, derseniz. Evet. Sınıfında böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek evet, eğitimciler evet, de bilir evet, bunu. Evet. Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim.
5: Hı hı.
6: Dedim ki örtünün bu kısmı senin, bu kısmı benim. Burada oynayacaksın. Diğer arkadaşından ihtiyacın olan bir şey olduğunda alabilir miyim? Buna ihtiyacım var, verebilir misiniz? Diye seslenirseniz arkadaşınız size destek olur. Yani bu çok böyle basit, serbest zamanda uygulanabilen bir şey. Bunu evet, hani eğitimcilerimiz bilir. Şimdi sınırları çizmezsek
5: evet, evet,
6: yapamayız. Şimdi diyoruz ki asla bugün sana telefon yok, bitti. Ekranı yasakladım. Tamam, yasakladın. O gün kararlısın, çok sinirlisin. Ertesi gün kahve içmeye gittik arkadaşımız.
5: Evet.
6: Ama çocuk oturmuyor.
5: Evet.
6: Müsaade etmiyor.
5: Tamam.
6: Tamam, al şunu da işte bir 5 dakika bunu izlesin. 5 dakika ama fazla değil. Şimdi ne yaptım ben? Sınır ihlali
5: evet,
6: yaptım.
5: Kendiniz, kendi kuralınızı bozdunuz başta.
6: Aynen. Çocuk ne yaptı? Ha, ben demek ki annemi zorlarsam, birazcık zorlarsam bunları yaptırabilirim.
5: Tamam.
6: Dedik. Çocuk orada aldı.
5: Evet.
6: Şimdi çocuklar...
5: O da sizin sınırlarınızı zorluyor.
6: Aynen. Çok... O da sizin sınırlarınızı zorluyor. Ve diyor ki işte ben bunu hallederim. Ağlarsam olur. Baktı ağlamadı, olmadı. Biraz daha volüm yükseldi, yine olmadı. Baktı kendini yere attı. Atabilir, olabilir. Bunun için sınırları geç kalmışlık için söylüyorum. Şimdi sınırları baştan koyarsak zaten bunları yaşamayacaksınız hiçbir evet, zaman. Ama sınırları sonrasında koymaya çalışırsak ya da yeni fark ettiğimiz durumlar varsa... Bunlar için evet biraz sancılı bir süreç olabilir. Ağlayacak, bir gün ağlar, iki gün ağlar, maksimum üç gün ağlayabilir. Ama üç günün sonunda tabii ki de onu ağlamaya terk etmek değil anlatmaya çalıştığım. Ağlarken yanında olacaksınız. Göz hizasına inmek zorundayız. Yukarıdan tepeden değil. Şimdi de tersten bakarak düşünecek olursak o çocuk bize bu şekilde bakıyor ve bizi devasa olarak görüyor.
5: Evet.
6: Onun göz hizasına inmemiz bu yüzden önemli. İletişim kurarken biz bunları ona sağlarsak yarın bir gün o da bize aynı şekilde geri dönecek.
5: Şey mi hocam, orada bir soru sormak istiyorum. Mesela etrafımda sık gördüğüm, belki de yadırgadığım şeylerden biri. 3 yaşındaki, 5 yaşındaki bir çocuğa büyük insanmış gibi bir konuyu anlatmak doğru mu? Yani bu bir kişisel gelişim ya da çocuk gelişimi konusunda, yoksa bunun pedagojik bir dili olması lazım mı? Yani
6: şimdi şöyle söyleyeyim, pedagojik dilini yapamayız. Şimdi bu işi okuyan insanlar,
5: onun uzmanı işte, ayrı. Ama uzman, anne baba ne yapacak?
6: O uzmanın işi. Anne baba evet anlatmalı.
5: Ama bana anlatır gibi anlatmalı.
6: Ama işte onun bir dili olmalı illaki. Şimdi 3 yaş çocuğuna uzun süre anlatamazsınız. Dinlemez de zaten sizi. Maksimum 2-3 dakika dinleyecek. Şimdi 2-3 dakika için o çocuğu hayır beni dinleyeceksin diye ısrarla söyleyen anneler var, biliyorum bunu.
5: Evet.
6: Hatta bir ara komedisi döndü bunun internette. Anne ne olur konuşma beni döv. diye böyle bir şey de vardı. Uzun uzadıya anlatamayız. Kısa ve net.
5: Evet.
6: Baktık davranışa yine devam ediyor ama bu davranış illaki sönecek, sürekli devam etmeyecek. Ya evet, sonsuza evet kadar bu davranışı sürdürecek diye bir şey yok.
5: Annede o travma olmamasa bu bir dönem ve geçecek. Yani hocam bunu anlatıyorsunuz var, değil mi? Hani bu annelerde
6: evet, tabii
5: bu çok önemli.
6: Yani ne zaman annelerle bir araya gelsek, yaş grubuna göre zaten bu bilgilendirmeleri her zaman yapıyoruz.
5: Hele ilk çocuğuysa.
6: Hele ki ilk çocuğuysa tabii ki de hepimiz aynı dönemlerden geçtik.
5: Çok doğru. Anne babaların söylediklerini elbette çocukların hayatı önemli bir yeri var ama aslında sözlerden mi, davranışlardan mı daha çok etkileniyor? Yani evdeki aura, yani evdeki genel yaşam şekli mi çocuğu daha çok gelişir, yoksa sözlerle mi şekillenir çocuk diye bir soru sorsam hocam.
6: Yani bu sorunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz.
5: Evet.
6: Sözler tabii ki de etkili değil. Çocuklar sözlerimizi değil, ayak izlerimizi takip ederler.
5: Tamam, hepimiz bilmemize rağmen bunu bilmemize uygulayabiliyor
6: rağmen,
5: muyuz?
6: Rağmen ısrarla uygulamıyoruz. Çünkü biz öyle büyümedik. Bize kimse söylemedi ya da kimse bunu göstermedi.
5: Doğal sürecinde oldu.
6: Bizim doğal sürecinde gittik biz. Şimdi hani eskiden nasıl oluyordu falan diye de söylemler var ya, ona da bir cevap olsun bu. Kimse bize anlatmadı bunu, söylemedi. Şimdi baştan çocuğu yetiştirirken zaten bir empati duygusu, iki merhamet duygusu. Bunlar çok kıymetli. Bu duyguları tanımak, sabretmek, dikkat. Bunlar çok kıymetli. Biz mesela oyun kuruyoruz çocuklara, koyuyoruz buraya, oynuyorlar. Ama kulak illaki açık. Algıların hepsi açık.
5: Değil mi?
6: Bizi illaki duyuyorlar.
5: Evet.
6: Şimdi bunu özellikle söylemek istiyorum. Israrla söylemek lütfen istiyorum. Danışanlarım da bunu, velilerim de çok yapıyorlar. Çocuğun yanında, çocuğun yanlış davranışını ya da güzel bir davranışını ısrarla konuşuyoruz. Şimdi bunu çocuğun yanında konuşmak hiç doğru değil. Çocuk diyecek ki bu sefer ben bunu yapıyorum zaten. Ben zaten böyleyim.
5: Evet evet.
6: Kendine bir etiket aldı oradan çocuk. Şimdi her ailenin dinamiği farklıdır. Her evin içinin dediğiniz gibi aurası farklıdır. Çocuk aile içerisinde anne baba birbirine nasıl davranıyorsa çocuğun oyuncaklara davranışından bunu görebilirsiniz. Şimdi oyun odasına giriyoruz sürekli. Oyun odasında seanslarda bunları yaşıyoruz. Ya da işte öğretmenim okuldan gelince çocuğumla konuşuyorum bir şey anlatmıyor. Anlatmaz. Oyun oynayın.
5: Evet.
6: Çocuğun dili oyundur.
5: Oyunda her şeyi anlatır aslında okuyabilirsen.
6: Derseniz, hadi bak geldik şuraya bakayım burada işte en sevdiği oyuncak nedir o gün? İşte iki tane kız çocuğu için bebek aldınız koydunuz. O zaten size onu şekillendirir. O gün okulda ne yaşadıysa yoğun duygu olarak arkadaşıyla tartıştı mı? Öğretmeniyle mi bir şey oldu? Ya da başkasıyla ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız oyun oynamalısınız.
5: Çok
6: çocuğun güzel dili oyun. Yani evde ekstra o işte ne bileyim yok dikkat testleri yok onlar yok bunlar işte kesin ben özellikle zaten bütün velilerime de söylerim. Aynı zamanda kurumda öğretmenlik de yapıyorum. Bunu da söylerim. Ne olur yapmayın.
5: Evet.
6: Evde bir şey yapmayın. Evde birlikte vakit geçirin. Beraber sohbet edin. İşte ne bileyim beraber mutfağa girin. Bunu hep söylüyoruz hani bu. Şimdi şaşalandırılmış bir başlık da var. Montessori eğitimi diye bir eğitim başlığı var. Evet, Montessori eğitiminin aslında temeli otizmli çocuklar için Maria Montessori'nin kurmuş olduğu bir sistem.
5: Evet.
6: Otizmli çocukları tespit ediyor. Onların kendi hayatlarını kendi kendilerine idame ettirebilmeleri için bir ortam sağlıyor. Montessori okullarındaki gördüğümüz materyallerin hepsi aslında onlar için hazırlanmış. Sonra Almanya'da diyorlar ki bu sistem çok güzel bir sistem. Biz bunu tüm anaokullarına uygulayalım diyerek böyle bir yola çıkıyorlar. Montessori eğitimi nedir? Çocuğa belirli bir eğitim, belirli bir etkinlik, sanat etkinliği vesaire vermezsin. Materyali verirsin, çocuk yapar. Şimdi esas yapmamız gereken şey de bu. Materyali verirsin, çocuk yapar. Evde ne yapacağız? Maydanoz ayıklamaya. Al sana küçük kas eğitim, küçük kas gelişimi.
5: Evet.
6: Ne bileyim fasulye kırın.
5: hem de annesine yardım etmenin mutluluğunu yaşasın.
6: Annesine yardım edecek. Ne bileyim, bulaşık makinesini boşalt. Bunu artık hani iyi kötü biliniyor. Artık bunları yapıyorlar evde. Evet. Ama biraz anneler falan da sıkılıyorlar. Şimdi şöyle de bir ayrım yapmak lazım orada. Çocuğun evet hem oyun arkadaşıyız anne olarak, hem de annesiyiz. Şimdi bu ayrım çok kıymetli. Bunu asıl işte burada yapacağız ki ergenlikte de bunu toplayalım.
5: Çok. Hocam bir de her yaşın davranış şekli ayrı.
6: Tabii,
5: tabii
6: ki.
5: Yani bu tabii söylemek ki bile abes ama. Aynen. Biz çocuğun gelişiminde hani çocuğumuzun yaşı ilerledikçe de ona davranış şeklimizi, artık ona büyüdüğünü hissettirmek de lazım diye düşünüyorum.
6: Tabii ki sorumluluk.
5: Evet. Sorumluluk, o sorumluluklar vere vere falan. Çünkü aslında çocuk gelişimci, hani sizin de uzmanlık alanınız olduğu için söylüyorum. Böyle birbiri arkasında sanki bir zincirin halkalarıymış gibi, evet, bir sonraki sürecin, yani tamam ya ben işte çocuğum gelişiminde çok önemli bir alanda görev attım. 6 yaşını geçti çok şükür dediniz ve bitmiyor yani.
6: Hayır.
5: Aslında bir sonraki işte ergenliğin ilk adımı, ergenlik, gençlik, evlendi, devam ediyor. Ondan sonra siz yaşlı kategorisine giriyorsun ama hala devam eden bir süreç aslında.
6: Tabii ki.
5: Ve hayat devam ettiği sürece de devam edecek diye düşünüyorum.
6: İlla ki devam edecek tabii ki. Çok sevdiğim bir kitap var. Küçük Prens kitabı, ara ara okurum.
5: Evet.
6: Çok da severim. Kitapta bir söz var. Ölene kadar sorumlusun sevdiğin kalpten. Sorumlu ol, ölene kadar sorumlusun sevdiğin bir kalpten.
5: Çok güzel.
6: Yani bu çok kıymetli. Biz evet, ölene kadar sorumluyuz.
5: Evet.
6: İşte evlendirdim, evet, onu yaptım, bunu. Evet. Annelik babalıktan istifa edilmez. Bunu hepimiz biliyoruz.
5: Emekliliği de yok.
6: Emekliliği de yok. İstifası da yok.
5: Çok
6: hayat boyu devam edecek. Ama bizim için önemli olan mutlu çocuklar yetiştirmek.
5: Doğru.
6: Asıl şu andaki aslında çok kıymetli olan şey bu. Mutlu çocuk. Şu an mutlu doğru, çocuk hocam, görmek çok az.
5: Çok doğru.
6: Bakın çok böyle 3 ile 6 yaş arasından sesleniyorum. Şu an çocuklarımın yaş grupları benim okulda.
5: Evet, evet.
6: Mutlu çocuklarım çok var. Tabii ki de var içlerinde. Ama anlıyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Mutsuz olduklarını biliyorsunuz. Çünkü tatmin olamama var.
5: Hmm.
6: Neden tatmin olamama var? Çünkü her şey önlerinde serili.
5: Hocam tam burada sormak isterim. Çocuğumu ben hayatımın merkezine koydum. Hayatımın merkezinde çocuğum var ve bütün hayat şeklimi onu önceleyerek yapıyorum, geliştiriyorum. Bu onu mutlu eder mi?
6: Etmez.
5: Heh,
6: o zaman onu hayat boyu mutsuz eder.
5: Şimdi hocam burayı açar mısınız? Bu da kıymetli çünkü.
6: O onu hayat boyu mutsuz eder. Çünkü dünya onun etrafında hiçbir zaman dönmez.
5: Ve kimse sizin davrandığınız gibi davranmayacak
6: kimse,
5: ileride.
6: Aynen öyle. Kimse yani de o şekilde davranmayacak. Yani. Fanus içerisinde biz bu çocukları büyütemeyiz. Bir ara bir dönem fanusu aldık. Biliyorum, evet. Zorlu koşullar yaşadık. Pandemi gibi bir süreç atlattık. O sürecin gerçekten kalıntılarını hala taşıyoruz. Hala evet, atlatamadık. Evet. Ama büyük bir çoğunluğunu halletmeye çalışıyoruz hep birlikte. Fanusu da büyütemeyiz. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde benim çocuğumun özgürlüğü biter. Biz neden okula gönderiyoruz bu çocukları? Şimdi kreş yaşları, ben normal şartlarda eskiden derdim ki 4-5 yaşa kadar, 5 yaşa kadar kreşlere göndermeyin derdim. Eskiden derdim ama şimdi diyemiyoruz. Neden? Çünkü çocuk evde sosyalleşemiyor. Çünkü evde iletişim bozukluğu var, iletişim kuramıyoruz. Ya çok aşırı aşırı iletişim kuruyoruz, çocuk bundan sıkılıyor, ya da hiç iletişemiyoruz.
5: Çok doğru.
6: Bazen oryantasyon süreçlerinde yaşadığımız durumlar var. Bazı çocuklar şeyi çok isterler işte... Öğretmenim gelsin, benimle konuşsun, sürekli başkasıyla konuşmasın, hep benimle
5: evet,
6: ilgilensin.
5: Evet, evet, evet.
6: Bazen böyle olur. Bazı çocuklarım da çok fazla sevgiden sıkılmış olur. Onunla ilgilenmenizi istemez. Ama benim burada olduğumu da bil ister. Ya ben buradayım öğretmenim, beni fark et ama bana yaklaşma, sınırımı aşma. Çünkü ben artık bundan çok sıkıldım.
5: Evet.
6: Şimdi işte evet, uyku saati var, yemek saati var çocuğumuzun. Valla ben küçükken hatırlıyorum, biz öyle bir şey yaşamadık. Evet, şimdi
5: yani doğal sürecinde ilerledi.
6: Doğal
5: belki o
6: sürecinde
5: saatimiz vardı ama bunun adı uyku saati değildi.
6: Değildi.
5: Çocuğun uykusu geldi, uyuyor içerideydi yani, öyleydi.
6: Aynen, çünkü zaten biz sokakta oynamaktan evet, bitkin düşerdik, evet, yemeğimizi yerdik, evet, televizyon izlerken uyuyakalırdık.
5: Evet.
6: Televizyon izlerdik. Çünkü akşama kadar biz ekran görmezdik.
5: Adile teyzemiz, hadi iyi geceler çocuklar yani, deyince gidip yatardık.
6: Toprakla oynardık, biz toprağa dokunurduk, parklarda oynardık, ne bileyim. İşte sokakta ekmeğimizin arasına bir şey konulur yerdik.
5: Komşu
6: çok
5: teyzeden
6: güzel bir şey konulmazdı ekmeğimizin arasına ki arkadaşımın evinde yoksa yiyemezse
5: ya. Ya.
6: Diye böyle de güzel de bir şeyimiz vardı. Ama biz sanırım bunları yavaş yavaş kaybettik.
5: Maalesef.
6: Şu an kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü çocuklarda da yaşıyoruz bunu. Ufacık bir oyuncak geliyor mesela. Oyuncak günü olur kreşlerde. Ben yapmıyorum. İşte gelip bak bende bu var.
5: Evet.
6: Sende yok ki.
5: Babam aldı, yenisini de alır. Daha iyisini alır. Çok
6: çocuğum üzülür. Ya. Şimdi hani bunları yapmıyoruz. Oralar çok karışık. Oralara evet, girersem orası, zaten orası hiç çok çıkamam o taraflardan ama. Konu. Çok başka bir konu orası.
5: Çok çok hocam.
6: Dediğim gibi çok evet hayatımızın merkezi. Neden çalışıyoruz biz?
5: Kıymetli olmakla merkez almak aynı şey
6: aynen,
5: değil.
6: Aynı şey değil. Evet. Aynen. Bağlı olmakla bağımlılık gibi. Şimdi çok çocuk bize bağımlı olacak evet. Bu dönemde. Biz de ona bağımlı olacağız.
5: Çok doğru.
6: İşte yine burada bir önceki konuya dönüyoruz. Sınırlar.
5: Sınırlar.
6: Kendi sınırlarımız ve çocuğumuzun sınırları.
5: Çok doğru. Hocam işte yayının başında da söyledik. Dijital imtihanımız var. Bu dijitalle alakalı. Artık hayatımızın dijitalleşme özellikle vazgeçilmez bir anı. Yani ilk 3 yaşına kadar sizin de dediğiniz gibi kesinlikle göstermeyelim, olmayalım ama bu tanışacak. Yani bunun İllaki. Artık şeyi yok.
6: İllaki.
5: Tanıştığı zaman oradaki süreci yönetebilmek adına tavsiyelerinizi alacağım bir.
6: Evet.
5: İkincisi de bu dijital çağda büyüyen çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu insani beceriler neler? Yani bu da bana merak ettiğim bir konu. Çünkü dijitalle eş zamanlı büyüyeceğiz. Yani o tamam bu yadsınamaz. Hatta olumlu kullanmakla alakalı bir şey yapacağız ama burada insani becerilerimizi de kaybetmememiz lazım. Bu konuda sizin fikirlerinizi merak ettim doğrusu.
6: Şöyle söyleyelim. Dijitalleşmek evet aslında biraz korkulu rüya gibi görünüyor ama bunu kontrol altına alarak ilerlersek aslında hiçbir sıkıntısı yok. Yine kendimden örneklendirerek söyleyeceğim. Kızım doğduğunda tuşlu telefon vardı.
5: Evet.
6: Çok kısa bir süre sonra işte kaydırmalı telefonlar çıktı.
5: Evet.
6: Benim kızım tuşlu telefonla tanışmamıştı o zaman daha. Pardon, kaydırmalı telefon evimizde yoktu bizim. Tuşlu telefonlarımız vardı. Bir gün işte babası oradan bir oyun açtı. Ekranı böyle yaptı.
5: Hmm.
6: Kaydırmaya çalıştı. Dedim ki tamam bunlar biliyorlar. Bunlar biliyorlar. Biz bunlarla evet çocuklarımızla aynı kulvarda yan yana yürümemiz çok zor. Onları anlayabilmemiz hani damdan düşenin halinden damdan düşer anlar gibi düşünebiliriz. Onlar o kadar güzel bir teknolojinin içine doğdular ki diyoruz ki biz hani esirgiyor muyuz bunlardan onu? Hayır esirgemiyoruz. Biz kontrol altına almaya çalışıyoruz. Dijitali, teknolojiyi kontrollü olarak kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi çocuğun eline bunu verdim, odasına gitti. Diyor ki işte benim çocuğum dışarı çıkmıyor. Hayır, senin çocuğun dünyayı geziyor. Çocuk burada dünyayı geziyor. Her şey elinin altında. Yani içeride odada oynuyor deyip de
5: Evet.
6: Bırakmayacağız. Evet, ilk başlangıçta beraber başlayacağız. Ben kesinlikle bunu öneriyorum. Birlikte. Birlikte. Ve kısıtlı sürelerle başlanılmalı.
5: O dünyayı sizinle beraber keşfetsin diyorsunuz
6: birlikte
5: değil mi hocam?
6: Birlikte keşfetmeli. Evet. Kesinlikle birlikte keşfetmeliyiz. Gerekirse biz ondan önce, daha önce biz bunu yapardık. Evet. Velilerimize de bunu öğrenirdik. Film izleyecek mesela. İzlenecek film var.
5: O filmi önceden bir görün.
6: O filmi önceden ben izliyorum. İzlerdim. Önceden bakardım. Evet, çocuklar için uygun mu? Uygun. Çünkü şu an İnanılmaz kötü içerikler var.
5: Çok
6: temiz
5: güzel.
6: Ekran hareketimiz var
5: evet,
6: zaten.
5: Evet.
6: Bu konuyu kesinlikle destekliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Sadece televizyon için değil, bütün ekranlar için.
5: Ekran evet. Bu dijital mecralardan, işte televizyonlardaki ana haber, hani ana yayın kuşaklarından tutun hepsinde artık bir nitelik, bir temiz ekran hareketine geçme zamanı çoktan
6: evet.
5: geldi. İpin ucu kaçmadan da müdahil olmak zorundayız.
6: Kaçmak diyorsun. Üzere.
5: Kaçmadan müdahil olmak üzere.
6: Evet, kaçmak üzere ipin ucu. O yüzden çok hızlı bir şekilde bilmiyorsak da destek alabiliriz.
5: Evet, evet.
6: Şimdi böyle de bir korkulu rüyamız var. Şimdi benim çocuğumda şöyle de bir problem var. Aman söylemeyeyim, gitmeyeyim değil.
5: Hmm.
6: En ufak bir göz teması eksikliği, en ufak bir seslendiğiniz zaman yanıt verememe. Şimdi evet.

0: Seninle şurası ne kadar komikti değil mi? Gibi gibi yalnız bırakmayalım. Çocukları ekranla baş başa bırakmayalım.
1: Çok doğru.
0: Bırakmayacağız. Sonra zaten akışında giderek kontrollü ve kontrollü akışta giderek öğrenecekler.
1: Çok doğru.
0: İlla ki işte söylüyoruz mesela evin içerisinde şöyle bir şey de var. Şimdi sadece çocuklar üzerinden gidiyoruz ama biz de seviyoruz burayı.
1: Çok.
0: Bu kaydırmayı çok
1: Konfor
0: seviyoruz.
1: alanımız genişledi.
0: Kaydırmayı biz de çok
1: Çok
0: seviyoruz.
1: seviyorum.
0: Hoşumuza gidiyor.
1: Evet.
0: Kaydırdıkça
1: Evet.
0: gülüyoruz. İşte
1: Evet.
0: birbirimize rahatsızlar atıyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz.
1: Evet.
0: Yapamayız diyemeyiz.
1: Evet.
0: Çünkü bunun içerisindeyiz artık.
1: Tabii.
0: Engelleyemeyiz. Ama ne yapacağız? Dediğim gibi kontrollü bir şekilde
1: Evet.
0: gideceğiz. Ve izlediğimiz şeylere biz de dikkat edeceğiz. Çünkü evin içindeki algoritma bile çocuğunun tabletine, televizyonuna oraya yansıyor. Daha önceki bir eğitimde de bahsetmiştik hatırlarsınız hocam. Bir ilçeye gitmiştik.
1: Evet.
0: Orada şey söylemiştik. İşte şeyi interneti değiştiremiyorsak algoritmayı değiştirelim.
1: Aynen. Çok
0: Bunun
1: doğru.
0: için bir
1: Çok doğru.
0: şeyler
1: Evet.
0: yapalım
1: Evet.
0: diye söylemişti. Biz de kendi bir izlediğimize, şeyimize birazcık bir dikkat
1: Tabii
0: edelim.
1: tabii. Hocam ben etkilenmiyorum değil. Hani ben
0: Etkileniyoruz.
1: etkilendiğimi geçenlerde de bahsetmiştim. Eşim dedi ki işte çamaşırla alakalı ya da cam silmeyle alakalı bir gündeminden dolayı bir hava durumuna bakar mısın Ahmet dedi. Yani şey yapacağız. Yani bir ona göre şey yapayım. Ben telefonu elime arama motorundan yarınki hava durumuna bakmak için aldım. WhatsApp emojisinin üzerindeki altı işareti beni oraya yönlendirdi. Daha sonra o kadar farklı yerde çıktım. 5 dakika sonra eşimle göz göze geldi kapıda. Hava durumu?
0: Hava durumu
1: Dedi
0: ne oldu?
1: evet hava durumu. Dedim ki çok sıkıntılı bir durum. Ben bilgiliyim. Efendime söyleyeyim
0: Yok.
1: ben bu konuda şöyle dikkatliyim değil.
0: Yok.
1: Bu karşı tarafta çalışan ekip, algoritma ekibi çok kuvvetli bir ekip, çok
0: Çok.
1: profesyonel bir ekip ve bizim onlara karşı yani bu şeye karşı gelecek endişesi taşıyorsak biraz farkındalığımızı, biraz bilincimizi ve hassasiyetimizi artırmamız lazım hocam.
0: Artırmalıyız. Aynen öyle. Bir de çocuklarda şu çok var. Görünme arzusu. Yani
1: Evet.
0: onda bir
1: Fark
0: bahsetmek
1: edilme.
0: iste. Fark
1: Doğru.
0: edilmek,
1: Buyur,
0: görülme.
1: buyurun hocam.
0: Bu çocuk evde görülmüyorsa dışarıda görülmek ister. Hani yine hep aslında sorularınız sarmal.
1: Aynı
0: Hep
1: yere
0: başa
1: geldik.
0: dönüyoruz, sona dönüyoruz tekrardan. Ama evde iletişim bozukluğu varsa, anne çocuk, baba çocuk arasında iletişim bozukluğu varsa, çocuk anne ile babayla konuşamıyor,
1: Ya.
0: iletişemiyorsa çocuk buradan kendine arkadaş da bulur. İşte ne bileyim kendini gösterebileceği bir mecra da bulur. Hepsini bulabilir. Burada
1: Duamız o ki doğru kişilere denk gelsin.
0: duamız hep zaten günümüzde hep diyoruz ya en büyük edeceğimiz dua çocuklarımızı Allah çocuklarımızı iyilerle
1: Amin.
0: karşılaştırsın. İyi insanlarla karşılaştırsın. Yani yapacağımız en büyük mücadele bu. Yani teknolojiyi yok sayamayız. İlla ki belki de çocuğum ileride benim teknolojiyle ilgili bir meslek seçecek.
1: Evet.
0: Belki bunda çok başarılı olacak. Olsun da zaten sonuna kadar da destekleyelim biz bunu.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi bu ilk
1: Kontrollü.
0: zamanlar kontrol çok önemli.
1: Çok doğru. Bir diğer konuda hocam bugün mutlaka bahsetmek istedim. Yani bunlar konumuz içerisine geçsin diye düşündüğüm. Birçok anne baba da çocuğuma nasıl bir dünya bırakıyoruz? İşte gelecekle alakalı kaygılarımız. Çocuğum acaba nasıl bir dünyada yaşayacak endişesi. Bu kaygıları yaşarken kontrol edebilme becerimiz de herhalde gittikçe yavaşlıyor. O
0: Yavaş yavaş.
1: kaygıları çok hissettiriyor muyuz acaba
0: Hissettiriyoruz.
1: çocuklarımıza?
0: Çocuklarımıza çok hissettiriyoruz. Çünkü şu an işte üniversite sınavına girecek
1: Evet.
0: gençlerle ara ara bir arada oluyorum
1: Evet.
0: ben de
1: Evet.
0: kızımdan dolayı. Kızlara soruyorum, anlatıyorlar işte diyorum ki ileride ne yapmak istiyorsunuz? Valla çok para hangisindeyse onu yapacağız. Şimdi bize küçükken derlerdi ki işte büyüyünce ne olacaksın? İşte biz doktor olacağız, öğretmen olacağız falan, işte polis olacağım,
1: Evet.
0: işte çöp kamyonu süreceğim falan gibi böyle çok basit şeyler söylerdik. Ama çocuklarımızın şu an en büyük kaygısı ekonomi. Ve bir de dediğiniz gibi burada hani her şey çok ulaşılabilir gibi göründüğü için çocuklar bunlara nasıl kolay ulaşabiliriz? Çok para kazanırsak ulaşabiliriz. Her şey bizim elimizin altında olur.
1: Çok doğru. Çok doğru. Hocam bir soru gelmiş. İyi yayınlar. Merhabalar. Ahsen hocama sorar mısınız? 1 aylık çocuğum var. Ekransız büyütmek istiyorum fakat en erken kaç yaşında ekranla tanışmalı demiş Eyüp Berat Giden
0: Üç
1: beyefendi.
0: yaş.
1: biz 3 yaşına kadar koruyalım.
0: 3 yaşına kadar koruyalım. 3 yaşından sonra

0: aslında devam edebiliriz birlikte.
1: Birlik ama 3 yaşından sonra da saldım çayıran
0: yok, hayır, o şekilde değil. İlla ki yani şimdi merak edecek, bunu kurcalamaya başlayacak. Hı-hı. Göstereceğiz vesaire yapacağız. Anlatacağız. Çizgi film. Çizgi filmle başlayacak zaten.
1: Evet.
0: Ki çok da güzel aslında 3 yaş sonrası, 2,5 yaştan sonrasında böyle ufak ufak çok güzel dijital içerikler de var. Bu içeriklere de aslında şey yapabiliriz, ulaşabiliriz. Bunların hepsi ama önce somut. Önce her şeye somut ulaşmalı çocuk. İşte ne bileyim dikkat bir şeyse vereceksek, dikkat çalışması vereceksek. Evet. Geçenlerde Instagram'da hatta gördüm ben de yine bir tanesi paylaşmış. Çocuğun ayağında poşet, market poşeti. Market poşetini geçirmiş, ses çıkarıyor. Hem duysal rahatlatıyor, hem hareketini Hı-hı. destekliyor. Tabii büyük kas hareketi, bedensel hareketini destekliyor. Ayaklarıyla ettirdikçe işitme de ses veriyor. Algıyı açıyor, ses nereden geliyor, bunu arıyor. Çok basit bir şey, poşet. Bu poşeti aslında görünce aklıma annem geldi. Kız kardeşimle benim aramda 10 yaş var. O da benim kızım gibi aslında, büyük kızım gibi. Elimde büyüdü benim. Şevval, annem ona verirdi. İşte böyle iki tane yastığı koltuğun altına koyardı. Eline de poşeti verirdi. Şevval onunla böyle yırtardı, parçalardı. Parlak kağıtlar vesaireler çok dikkat çeker çocuklarda.
1: Evet.
0: Duysal olarak şimdi bir de çok küçük bir dipnot açabiliriz aslında orada. Hı. Başlıklarımızda yok ama duysal diyoruz. Son zamanlarda da hani şeyimize, lügatımıza girdi bu bizim.
1: Evet.
0: Duysal ne demek diyoruz. Şimdi bunun konunun ayrıca uzmanları var ama bir kısmı da bize dokunur. Çocuk gelişimine dokunur. İşte şöyle tanımlayayım size ilk başta. Çocuklar, yeni bir doğan bebekler işte böyle birkaç aylık olduktan sonra çimlere basmak istemezler.
1: Hı hı,
0: ayaklarını kaçırırlar, korkarlar. Çünkü uyaran merkezleri var ayak altında. Ayak altı ve avuç içi reseptörleri dediğimiz. Bu reseptörleri harekete geçiriyoruz. Bu reseptörler çocuk teknolojiye bağımlı kalırsa, somut şeylerle ilgilenmezse, evin içerisindeki işte oyuncaklarıyla işte anneye babaya temas etmezse, dokunmazsa,
1: hı hı.
0: bunların hiçbirisi olmazsa çocukta duysal hassasiyet oluşur. Yeme bozukluğuna kadar gider.
1: Aa, çok kıymetli hocam burası.
0: Evet.
1: Duysal reseptörlerin harekete geçirmek lazım.
0: Aynen, duysal reseptörlerin hepsinin hareket halinde olması lazım. Şimdi duysal reseptör, denge, koordinasyon vesaire bunların hepsini söylüyoruz. Kaldırımda yürürken biz şöyle şey yaparız. Hani yürümeye çalışırdık.
1: Evet.
0: Küçükken hep bir denge kaybederiz.
1: Evet, evet, evet.
0: Şimdi ne yapıyoruz? Çocuklar kaldırımda yürüyemez. Hangi kaldırımda yürüteceğim
1: evet.
0: çocuğumu? Bunun için ayrıca spor merkezleri açıldı. Çocuklara ekstra parkur kuruyoruz biz. Neden? Çocuğun o algısı, beden koordinasyonu gelişsin diye.
1: Tamam.
0: İşte hani çok teknik bir şey ama vestibüler sistem, işte beyinle vücudun dengede olması vesairesi, regüle olması, bunlar çok kıymetli şeyler. Biz bunları çok yeni yeni aslında lügatımızı aldık, içeriğimizi aldık. Aslında bunlar bizim eskiden sokakta oynarken ki yaptığımız her şey burada var.
1: Tamam.
0: Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Çok daha başka oyunlar vermeye çalışıyoruz çocuklara. Sınıfta veriyorum mesela, topun üzerine hamurla kaplıyorum. Hadi bunu kazıyın. Neden kazıyor? Elma soymayı öğrenecek.
1: Evet.
0: Bunu ben öğretmek zorundayım. Benden öğrenmiyor çocuk artık bunu.
1: Doğru.
0: Biz eskiden annemiz babamız nasıl soyarsa bakardık, onlardan öğrenirdik. Şimdi bu tür el becerilerini ekstra vermek zorundayız.
1: Evet, evet. Motor becerilerinin gelişmesi lazım.
0: Motor becerilerinin gelişmesi lazım. O yüzden hep söylüyorum. Çok mu ağladı? Çok mu ağlama krizleri var? Sinir krizi mi geçiriyor çocuğumuz? Hiçbir şey yapmayın. Hava sıcaksa da soğuksa da bir battaniyeye sarıp hemen bir dışarı atabiliriz kendimizi. Temiz hava, oksijen çocuğu rahatlatır.
1: Evet, ortam işte. Değişikliği.
0: Bir ortam kendi. Değişikliği. Anne çok gerginse... Anne ısrarla annenin sakinleştirmesini değil. Babalar bu konuda daha sakinler. Babanın kalp atışıyla annenin kalp atışı o anda aynı değil. Anne endişe ve kaygı duyduğu için, çocuğum neden ağlıyor diye kaygılandığı için kalp atışı hızlanır.
1: Evet.
0: Anne karnında çocuk bunu bilir.
1: Evet.
0: Zaten hisseder
1: evet.
0: annesinin kalp
1: evet.
0: atışlarını.
1: Evet.
0: O yüzden baba daha sakinleştirici unsur olarak burada devreye girmeli. Şimdi eskiden babalar çok karışmıyordu bebek büyütürken ama... Artık
1: sürecin içerisinde.
0: Mecbur karışmak içerisinde. Zorundayız. O çocuğu hep birlikte büyüteceğiz.
1: Evet.
0: Çok kıymetli.
1: Çünkü bunlar bizim geleceğimiz.
0: Evet, geleceğimiz.
1: Hocam, bilgiye ulaşmak da çok kolay bugün, biliyorsunuz artık dünyanın bir ucundaki güzel bilgiyi de kötü bilgiyi de saniyeler içerisinde
0: tabii.
1: öğrenebiliyoruz. Bu bilgi kolay ulaşabiliyoruz da karakter gelişimi için bizzat kendi ailenden başlayan, ki aile insanın ilkokuludur. İlk mektebidir, ilk öğrendiği
0: evet.
1: kişidir. ailenden başlayarak bu karakter gelişimi aslında aile vazgeçilmezdir diye düşünüyorum.
0: Tabii ki.
1: Burada işte bu karakter gelişiminde değerlerin o verilmesinde, o değerler eğitiminde ailenin önemi, ebeveynlerin oradaki kıymeti hakkında görüşlerinizi de almak isterim doğrusu.
0: Ebeveynler, evet, orada çok kıymetli bir nokta aslında söylediğiniz yer. Çok önce de söylediğimiz gibi adet, örf, adet, anneni.
1: Evet.
0: Bunları işleyerek gitmeliyiz. Merhamet duygusu, empati,
1: diğer gamlar,
0: başkasının yerine koyma kendini, dikkat, duyguları tanıma. Bunların hepsi çocuğun yapabilmesi gereken şeyler ve bunları da aile içerisindeki anne babanın dediğim birbirine davranışından, kendisine davranışından, çocuk bir süzgeç gibi hepsini çeker.
1: Alır.
0: Hepsini alır. Biz evde ben eşime nasıl davranıyorsam çocuğum da dışarıda başkasına ya da oyuncağına bunu hissedebilirsiniz, görebilirsiniz. En yakın arkadaşına.
1: Evet.
0: Şimdi çocuklarda şey vardır. İlk başladığımda sınıfımla yıllar önce bir şey vardı. Şimdi sınıfta birisi birinin elinde işte kalem var. O kalemi o kullanmak istiyor. Çekip alıyoruz. Neden çekiyorsun? İsteyebilirsin. Demek ki bir şey o çocuğun elinden zorla alınmış. Sorulmamış. Fikri bile sorulmamış.
1: Evet.
0: Şimdi hani konuşmak gerekir mi diyoruz ya. İşte konuşmak gerekir. Onu anlatmak gerekir. Bu eski çağdaki şeye gitmiş olur o zaman. Doğru kelimeyi bulalım orada. Yani çok eskilere gidersek bize de sorulmazdı ama bilirdik.
1: Evet.
0: Bunun neden olduğunu bilirdik. Şimdi bu çocuklar bunu bilmiyorlar. Neden bunun böyle yapıldığını bilmiyorlar. Sonra da diyoruz ki işte ah travma mı oldu? Çocuğum üzüldü ve travmaya karıştı. Karakter eğitimi 0-6 yaş grubunda zaten çok kıymetli deriz. Bunu Peygamber Efendimiz de söyler. Yani bizim zaten oradan gelen bir karakter eğitimimiz var. Değerler eğitimi önemli. Anneanne, babaanne, dede, büyük dede, bunlar bizim için çok kıymetli değerler. Biz şimdi o değerleri aslında yavaş yavaş kaybediyoruz. İşte kayınvalidem geldi evime karıştı. Karışmadı aslında. O da onu gördü. O da onu görerek gelinlik yaptı.
1: Evet.
0: Şimdi ben gelin kayınvalide ilişkisine girdim ama yine.
1: Orada çok hassas
0: ama. Ben çok güzel bir gelin kayınvalide ilişkisi yaşadığım için ben bunu anlatmak isterim.
1: Evet.
0: Herkes bilsin isterim.
1: Evet.
0: Bunun kıymetini anlayın isterim. Geçenlerde bir arkadaşım anlatıyor, böyle hayıflanıyor işte.
1: Buradan şey... şöyle söyleme, gelinler kayınvalidelerinizi sevin.
0: Sevsin lütfen, sevin. Yani şimdi eşimizi seviyorsak onu da seveceğiz.
1: Evet.
0: Bazen doğru olmayabilir, evet. Bize uymayabilir.
1: Evet.
0: Bizim dediğimiz yoldan gitmeyebilir ya da o da biz de onun dediğini yapmayabiliriz.
1: Evet.
0: Ama birlikte yaşamak zorundayız. İşte toplum bunu gerektirir.
1: Kayınvalideler de gelinlerini sevsinler.
0: Sevsinler hocam. Sevsinler. Şimdi kayınvalideler büyüklük yapacak, kucak açacaklar ki gelin de...
1: Orada çok kıymetli işte o öğretici. Ben gördüm, işte bu aslında kültür transferi değil mi hocam?
0: Kültür transferi.
1: Onu anlatıyordunuz yani.
0: Aynen.
1: Kalmasın.
0: Aynen, kültür transferi bu dediğimiz. Ben yine bir örnek vereceğim.
1: Evet.
0: Yeni evliyim. Ben de Kayseri'nin yerlisiyim. Eşim de Kayseri'nin yerlisi. Daha önce size anlatmıştım aslında.
1: Çok, ama çok güzel bir hikaye.
0: Çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Kayseri'nin yerlisiyiz. Bizim belirli adetlerimiz var, vesairelerimiz var. Bunlara uymak zorundayız. Ben çok öyle büyümedim. İşte çok anneyle öyle çok gezmeye falan gitmezdim.
1: Evet.
0: O yüzden bilmem. Kayınvalidemle rahmetliyi çok andık bugün, rahmet istedi bizden. Gezmeye gittik. İşte kayınvalidem oturdu, ben de gelinim, işte böyle giyindik kuşandık falan, yeni
1: şıkır
0: evliyiz,
1: şıkır
0: şıkır tabii canım, işte her şeyimizi taktık takıştırdık, kuaföre bile gittik. Neyse işte el öpmeye başladık, herkesi öptüm, kayınvalideme atladım ve geçtim. Çünkü aynı evden geldik.
1: Birlikte gittiniz o
0: eve. Beraber gittik.
1: Evet.
0: Çünkü ben kayınvalidemle beraber oturuyorum zaten bir de. Neyse beraber gittik, hiç şey olmadı, gayet güzel gezmemiz, işte pastamızı yedik, bilmem ne yaptık, indik aşağıya. Gezmeden inince de bak çok büyük bir dipnottur aslında bu.
1: Evet.
0: Kayınvalidem üzerimi değiştirmezdi benim. Sen yemeğe girme. Ben yaparım. Üzerin soğan kokmasın, eşin de seni böyle görsün. Orası da çok
1: ince
0: bir dipnot. Çok ince bir ayrıntıdır. Girdirmez çünkü saçın falan, kuaföre gittin vesaire yaptın. O da görsün yazık. Hep kadınlar görmesin. Neyse kayınvalidem şey yaptı, böyle yemeğe geçecek. Sana bir şey diyeceğim Aslan dedi. Ay dedim, ne yaptım anne, çok mu konuştum dedim, ben pot mu kırdım dedim, bir şey yaptım kesin dedim. Dur dur dedi, öyle değil dedi. Gezmeye gidince kızım dedi, önce dedi benden el öpmeye başlayacağım dedi.
1: Yani.
0: anne, anne niye gitmeden söylemedin bunu bana dedim.
1: Bileceği kızım ama.
0: Yok öyle deme. Yok.
2: Dur bakalım, dün ne dedi?
0: Bilmediğini bildim Aslen dedi. Ha, bilmediğini ya. Bildim kuzum dedi. Biliyorum dedi. Bilsen dedi yapardım ben seni biliyorum dedi. Bir dahakine yapma diye söyledim annem dedi. Ben de benim için şey değil ama dedi. Biz etraftan şey olmasın.
2: Evet.
0: Duyulmasın. Böyle de bir hikayem. Aslında bizim böyle çok hikayelerimiz evet. var kayınvalidemle beraber. Ben diyorum ben ondan razıydım. Allah da razı olsun. Ama annem de bu konuda çok etkilidir benim. Annem de çok güzel şeyler öğretmiştir bana. Bunları öğrenmek, almak lazım.
1: Tabii.
0: Şimdi işte annenin, babanın söylediği, kayınvalidenin, işte ne bileyim görümcenin söylediği.
1: Ama oradaki siz söylerken şimdi onu anlıyorum ben.
0: Söylemek
1: oradaki
0: var.
1: Söyleme tarzı var ya o mesela bildim kızım bildim demesi çok şey değiştiriyor.
0: Tabii.
1: Hiçbir şey söylemeden size surat da asabilirdi.
0: Ay küsebilirdi.
1: Küsebilirdi. İşte o zaman her şey değişiyor. Bugün belki kaybettiğimiz şey, büyüklerin kaybettiği, ya hani üzüldüğün şeyi ben bilemem ki, fal da açamam sana.
0: Bilemem, söylemen lazım.
1: Evet doğru, bak bu kısımlar çok kıymetli.
0: Bunlar
1: hocam.
0: Çok kıymetli, evet, aynen doğru. Öyle. Yani şimdi ben hem iki taraflı da, benim annem de kayınvalide, annemin davranışlarına da bakıyorum gelinine karşı. Diyorum ki, hatta bazen şey dedim, bizim eve de ya gelin olacaksın ya damat dedim annemle babama. Şimdi buradan sürpriz yaptık gittik anneme evet. sarıldık falan. Annem evet. bizim gideceğimizi bilmiyordu. Bana sarıldı ağlamadı ama eşime sarılıp ağladı.
1: Ya.
0: Ya dedi. Tamam orada tamam dedin siz olmuşsunuz.
1: Çok güzel.
0: Bunlar hocam, kıymetli şeyler.
1: Çok çok güzel şeyler. Çok güzel bunları böyle dinleyicilerimize buluşturmak da kıymetli çünkü... Bu örneklerin, yani bu güzel anlatıldığında yüze tebessüm oluşturacak. Aa evet bak kaybetmememiz lazım dediğimiz duyguların duyulması, yaygınlaşması lazım. Onun için de çok kıymetliydi. Peki hocam yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz yayınımızın. Başta konuştuk. Acaba nasıl geçecek dedik ama çok hızlı da geçtiğini gördünüz.
0: Hızlı geçti vallahi evet. hemen bitti.
1: Muhabbetiniz çok güzel olunca. Hocam 2050 yılında bir yetişkin olacak çocuğa bugün hangi tohumları atmalıyız hayatına?
0: Hangi tohumları atmalıyız? Birincisi onun yoluna her şeyi sermemeliyiz. Bütün yolları biz açmamalıyız. Yolları bazen kendisi açmalı. Kendisi
1: mücadele etmeyi öğrenmeli.
0: Mücadele etmeyi çok öğrenmeli. Çünkü... En başta en küçüklerden demiştik. Mücadele etmeden çok şeye sahip oluyorlar.
1: Evet,
0: ben
1: evet.
0: yapamadım o yapsınlar. İşte buralarda devrelere evet, giriyor. Evet. İşte yarın bir gün diyorum şimdi kızım ergen oğlum büyüdü. İşte öbürüne onu söyledim buna bunu söyledim. Yani geride güzel bir miras bırakabilmek lazım. Evet. Attığımız tohumlar illaki yeşerecek. Evet. Hocam ben bunu yaptım ama çocuğum yapmıyor. Olmuyor değil. O attığınız tohum illaki bir yerde yeşerecek. Siz bunu mutlaka göreceksiniz. Merhamet duygusu. Empati duygusu, sağduyu, çevresine karşı sağduyulu olmalı. Evet. Bunları vermeliyiz. Örf adetleri bilmeli, büyüğünü küçüğünü bilmeli. Bu benim için çok kıymetli. Büyük küçük bilinmeli, saygı kaybedilmemeli.
1: Çok doğru.
0: Yani şimdi işte ağlayarak, isteyerek vesaire her şeyi yaptırıyoruz. Sınırları çizemiyoruz, onu yapamıyoruz. Ama en kıymetli şeylerden bir tanesi bu. Eğer saygı çerçevesinde ilerlemek istiyorsak, yarın bir gün büyüdüğümüzde geriye baktığımızda çocuğumuz ailesine nasıl davranıyor? Kendi çocuğuna nasıl davranıyor? Ben ona nasıl davrandıysam o da ona öyle davranacak.
1: Çok doğru.
0: Çünkü hani biz bu nesli değiştirdik artık. Bizden öncekiler gibi değiliz. Biz o yükleri attık. Ama atarken de biraz fazla başkalaştık.
1: Doğru.
0: Fazla başkalaştık, fazla kaptırdık kendimizi. Biz küçüklerin, nasıl söyleyeyim size, hani hayatın merkezini almayalım demiştik ya, merkezde onlar varmış gibi değil de, merkezde hepimiz varmış gibi, aile varmış gibi bu kavramı öğreterek büyütmek çok daha kıymetli diye düşünüyorum.
1: Çok güzel söylediniz. Peki hocam, şimdi gelin geleceğe mektubumuzu yazalım.
0: Yazalım.
1: O mektubun ilgili satırını dolduralım. Bundan yıllar sonra, hatta bizim efendime söyleyeyim olmadığımız bir zamana, torunlarımızın torunlarına bir mektup yazıyoruz şu anda. Ahsen hocam, ilgili satırı ne olurdu? Böyle neslinize ne derdiniz? Okuduğunda ya Ahsen nenem ne güzel şey yazmış diye böyle.
0: Ahsen nenem de çok hoşmuş.
1: Ana alacaklar.
0: Şanslığında.
1: Hadi bakalım.
0: Neler söyleyebiliriz geleceğe? Onu biraz şöyle topar. Aslında söyleyecek evet. çok fazla şey var. Ama benim için en önemli, en kıymetli olan şey sevgi.
1: Ya.
0: Sevgi. Sevginin olduğu bir seversek her şey olur. Seversek her şey düzelir. Yeter ki sevelim. Bakarak görelim. Boş bakmayalım. Görmeye çalışalım derim.
1: Çok güzel. Hocam ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Çok güzel bir program oldu.
0: Çok kıymetli.
1: Umarım dinleyicilerimiz, takipçilerimiz için de istifade edilen bir zaman dilimi
0: İnşallah.
1: Olmuştur.
0: İnşallah. Ne mutlu bize. İnşallah öyle bir şey yapabildiysek ne mutlu.
1: Diyorum. Teşekkür ederim. Vakti ikileyelim. Bir program daha yaparız.
0: Ne zaman? Size. Ne zaman isterseniz. Her zaman.
1: Duyuyoruz. Kıymetli zaman. Dostlar, bugün Ahsen Soyçolak hocam ile böyle çocuk gelişim üzerine yarını hazırladığımız çocuklar üzerine konuştuk. Ve en son dedi ki sevgi kaybedeceğimiz en son şey olsun. Sevgiyi kaybetmediğimiz sürece tekrar inşa edeceğimiz çok şey var. Bu da bugünün mottosu olsun diyor. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine bir konu ve konuk ile karşınızda olmak üzere. O vakte kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi. Yayın tekrarı. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
3: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu oğlundan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP 31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerine, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlerinin sürekliliği sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk atölye Melikgazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde atölye Melikgazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onları da ücretli mukabele alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
3: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
5: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Meslek Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik, yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de mesleklerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
3: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
6: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da meslek eğitimimizin en önemli konularından biri. Coşkun Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim de burada söyledi. Şu an hedef %54'ler, 8'ler. Bunu en az %60'ı çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte fuarın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
3: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melikgazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine çevre haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
7: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
3: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpa'daysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yapan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Joseph Haydn'ı konuk edeceğiz.

31 Mart 1732'de Aşağı Avusturya'nın Rohrau köyünde doğan Haydn, 12 çocuklu yoksul bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Her ne kadar ailesi müzik notası okumayı bilmese de, Haydn'ın hatıralarına göre hem ailesi hem de komşuları sık sık şarkı söylerdi. Sanatçının müzikal yetenekleri daha küçükken fark edildi ve ailesi onu 6 yaşındayken bir koroya katılmak üzere Viyana'ya gönderdi. Orada Aziz Stefan Katedrali'ndeki müzik yönetmeni George von Reuter tarafından fark edildi. Reuter, Avusturya civarında çeşitli şehirleri gezerek Haydn gibi yetenekleri keşfediyordu. Haydn, sesi kalınlaştıktan sonra da Viyana'da kalarak müzisyenlik yapmaya devam etti, bestecilik dersleri aldı. 1761'de Esterhazy ailesinin yanında iş buldu ve hayatının 30 yıldan fazlasını bu soylu aileye hizmet ederek geçirdi. İşi, onların istekleri ve ihtiyaçlarına uygun müzik bestelemekti. Diğer bestecilerden ve müzik çevrelerinden uzak oluşu, onun yaratıcılığını ortaya çıkardı, ününün yayılmasına ise engel olmadı. 1780'lerde besteleri tüm Avrupa'da çalınmaktaydı.

Sanatçı ününden ötürü çeşitli yerlere davet edilir ve davet edildiği şehirlerde ilk kez çalınmak üzere bir eser bestelenmesi istenirdi. Bu şekilde yazdığı Paris Senfonileri ve Londra Senfonileri en çok bilinenlerdi. Yaylı dörtlüleri için yazdığı eserlerde de kendinden öncekilerden farklı olarak her çalgıya eşit rol vererek yenilik getirmiş ve bu düşüncesiyle Mozart'ı etkileyerek Haydn'a adanmış 6 kuartet bestelenmesine neden olmuştur. Beethoven'ın ilk dönem eserlerinde de Haydn etkisi görülür. Haydn ve Mozart'ın 1781'de başlayan arkadaşlıkları yıllarca sürmüştür. Beethoven'a ise saraylarda özel ders vermiştir. Profesyonel meslek hayatının büyük bir bölümünde zengin Macar Esterhazy ailesinin himayesinde baş müzisyen olarak yaşayan sanatçı, orada kaldığı süre içerisinde orkestra şefi olarak birçok konser ve opera idare etti. Diğer bestecilerden uzak ve müzevi bir yaşam sürmesi, dönemin müzikal akımlarından farklı ve özgün eserler ortaya koyabilmesine yol açtı. Sanatçı bu durumu, müzevi bir hayat sürdüm. Etrafımdaki hiç kimse beni benim kadar şaşırtamaz ve hiç kimse bana benim kadar ızdırap veremez. İşte bu yüzden farklı ve özgün olmak zorundaydım, sözleriyle ifade eder. 1797 yılında Kutsal Roma Kralı 2. Franz için bir beste hazırlayan Haydn, yazmış olduğu besteden Avusturyalı Roland Leotop Haşka'ya ilham alıp Tanrı Frans'ı Korusun şiirini yazmıştır. Bu beste, Habsburg monarşisinin 1918'deki yıkılışına kadar kullanılmış olup 1. Cumhuriyet'te de kullanılmıştır.

Sanatçı 1841'de Alman şair August Heinrich Hoffmann von'un yazdığı Das Lied der Deutschland şarkısını bestelemiş. Beste 1922'de formu değiştirilerek sonradan Almanya'nın milli marşı haline gelmiştir. Haydn, 100 kadar senfoni, çok sayıda konçerto, oda müziği eserleri, 40 sonat, şarkılar ve oratoryalar bestelemiştir. Esterhazy ailesinin müziksever üyesi Prens Nikolaus öldükten sonra emekli olmuş ve daha önce Viyana'ya kadar gitmesine bile izin verilmeyen ortamdan kurtulup seyahat özgürlüğüne kavuşmuştu. İki defa İngiltere'ye giden Haydn, Oxford Üniversitesi'nden Fahri Doktor ünvanını almış, ömrünün son yıllarında ise Viyana'ya yerleşerek koro ve orkestra için Yaratılış Oratoryosu, Mevsimler Oratoryosu gibi dini koro ve orkestra eserleri bestelemiş, 31 Mayıs 1809'da Viyana'da hayatını kaybetmiştir.

Haydn'ın eserlerinin çoğunun hikayesi vardı. Örneğin 45 numaralı senfonisi Veda Senfonisi olarak bilinirdi. Eserin 4. bölümünde 2 ya da 3 müzisyen kendi bölümlerini bitirir ve müzik hala devam ederken sahneyi terk eder. Bu, sahnede şef ve tek bir kemancı kalana kadar devam ederdi. Bu senfonide Haydn ve müzisyen arkadaşlarının kış mevsiminde şehirdeki ailelerinin yanına dönmek isteklerini Prens Esterhazy'ye anlatmak istediklerini hikaye ederdi. Prens mesajı almış ve onlara izin vermişti. Sürpriz senfonisi denilen 94 numaralı senfonisi ise akşam yemeği sonrasındaki konserlerde dinleyicilerin çoğunun uyuduğunu anladığında bestelediği söylenir. Haydn'ın çoğu senfonisi gibi canlı birinci bölümle başlayıp yumuşak, yavaş tempolu ikinci bölümle devam eden senfoni, dinleyicilerin uykuya daldığı sırada davullar ve çok yüksek sesli telli çalgıların melodisiyle onları uyandırırdı. Kafka ile Konuşmalar kitabında Franz Kafka, Haydn'ın beste yapmadan önce özel hazırlanmış pudralı bir peruk taktığından söz etmekteyiz.

0: 38 saniyede bugün.
1: Kayseri Mobilya Kent'te esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs yaşamına son verdi. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda tramvay ile araç çarpıştı. Sarız Göksün yolunda araç takla attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Sarız ilçesi 1 Haziran'da Türkiye'nin en çok yağış alan ilçesi oldu.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
3: Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melikgazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onları da ücretli mukabele alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınların

0: marifetli gençlik. Yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslek liselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın, hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
2: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da meslek eğitimimizin en önemli kurumlarından biri. Coşkun Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Büyümeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim Müdürümüz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 8'den. Bunu en az %63'e çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte fuarın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
3: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpadaysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşürüz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
6: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ndan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerine, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk atölye Melikgazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melik Gazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onları da ücretli mukabele alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
1: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Meslek Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik, yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslek liselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın, hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
4: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da meslek eğitimimizin en önemli konularından biri. Coşku Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama milletim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milletimiz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 80 tanıdan. Bunu en az %60'ı çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu aranın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
5: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpa'daysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Nasıl Başardım başlıyor.
1: Biz zoru başardık. Elinizde hiçbir sermaye yokken bir işletmeyi kuruyorsunuz. 4 yıl içinde 70'ten fazla bayana iş kapısı sağladık. Ciromuz 36 milyonu geçti. Yani duracak mıyız? Durmayacağız.
2: Nasıl Başardım'dan herkese merhabalar. Firmaların başarı öykülerini ekranlarınıza getireceğiz. Süreç nasıl başladı, nasıl devam ediyor ve şu anda nasıl bir noktadalar? Bu soruyu en iyi cevabını alabileceğimiz bir işletmeye soracağız bugün. Kayseri'de kadın kooperatifleri arasında en başarılı olmuşlardan bir tanesi olan Sarıoğlan Kadın Kooperatifindeyiz şu anda. Çok güzel işlere imza attılar. Yanımda kurucu başkan Gülten Ardahan var. Nasıl başardım sorusunu Gülten Ardahan'a soracağız. İlk olarak tabii ki kendisini tanımakla başlıyoruz. Merhaba Gülten Hanım, nasılsınız? İlk olarak sizi tanıyabilir miyiz?
1: Teşekkür ederiz. Öncelikle Sarıoğlan'ımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Kooperatifimizde ağırlamaktan onur duyduk sizleri.
2: Teşekkür ederiz. O onur bize ait. Gülten Ardahan kimdir?
1: Gülten Ardahan şu an Sarıoğlan Kadın Kooperatifinin başkanıyım. Daha öncesinde Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak aşçılık, pastacılık dalında eğitim vermekteydim. Daha sonrasında Gökmen Valimizin Kayseri'ye atanmasından sonra kooperatif kurma kararı alınca her ilçede bir kooperatif kurulacağı için bizler de buna öncülük ettik ve Sarıoğlan Kadın Kooperatifini kurduk. Şu anda başkanlığı olarak devam ediyorum.
2: Evet, süreç sizin de söylediğiniz gibi aslında kadın kooperatifleri için Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in şehre gelişiyle başladı. Dediğiniz gibi de tüm ilçede muhakkak kadın kooperatifi var. Sayıları da her geçen gün artıyor. Peki bu süreç sizin için nasıl geçti? İlk karar verişinizde neler yaşadınız? Nasıl karar verdiniz ve sonrasında süreç nasıl işledi?
1: İlk karar verdiğimizde biz halk eğitimde butik çikolata yapım kursunda o aşamadaydık. Onu yapıyorduk. Daha sonrasında kaymakam hanım vardı. O bizi çağırdı. Vali Bey kooperatif kurmak istiyor. Ne yapalım? Biz de düşündük. Herkesten farklı bir şey yapalım. Buna ne yapabiliriz derken biz de çikolata üretimi yapalım. Bununla işe girelim dedik. Bu şekilde kooperatifi kurmaya karar verdik. Aslında kurucu ortaklarımız da benim kursuma gelen çalışan bayanlarımızdı yani. Hepsi eğitimli, sertifikalı. Bir adım daha önde başladık aslında biz bu kooperatifi kurarken onlardan.
2: Zaten eğitimliydi. Hepsi bu manada ne yapacağını biliyordu. Üretimde neler var, neler üretiyorsunuz?
1: Biz ilk başta butik çikolata üretimiyle başlamıştık. Şu an fabrikalaşma yolunda gidiyoruz. Üretim tesisimizi büyüttük. ISO kalite sistemlerine uygun tesis haline getirdik. Şu an makine üretiminde olan her ürünü üretebiliyoruz. Yani aklınıza gelebilecek 150 çeşitten fazla ürün skalamız var. Gitgide de bunu geliştiriyoruz. Ne istiyorsanız biz onu üretiyoruz.
2: Çikolatayla alakalı öyle
1: evet,
2: değil mi?
1: Çikolatayla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi üretiyoruz.
2: Peki şu anda ne durumdasınız? Dediniz ki fabrikalaşıyoruz. Bu artık gerçekten çok güzel bir nokta. Küçük bir kooperatiften fabrikaya doğru giden bir yolculuğu yaşıyorsunuz.
1: Yani biz zaten yerel marketlerle çalışıyorduk. Şu an hedefimiz büyük marketlerle Türkiye genelinde çalışmak ve daha sonrasında da ihracata girmek istiyoruz. Bu çikolatayı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Çünkü bunlar sırf bayanların elinden çıkan, anne eli değmiş gibi ama el değmeden üretilen çikolatalarımız. Daha fazla kişiye hitap etmek istiyoruz. Daha fazla kişinin tanınırlığını istiyoruz. Daha fazla bayanın iş istihdamına yardımcı olmayı istiyoruz. Bu şekilde hedefleyerek ilerlemeye devam ediyoruz.
2: O kadar güzel noktalar var ki bahsettiğiniz. Sadece bir üretim tesisinden bahsetmiyoruz. Burada kadınlar da hem iş hayatının içerisinde hem de istihdamın içerisinde yer bulmuş oluyorlar. O açıdan da çok çok güzel. Zaten kadın kooperatiflerinin kuruluş amacı da buydu. Kadınları iş hayatının içinde tutmak ve ev ekonomisine katkı sağlar hale getirmekte. O yüzden tebrik ediyorum. Bu arada o güvenilir belgelerden bahsettiniz. İçeride o kadar güzel bir sistem var ki üretim tesisi olan alanda her şey en ince ayrıntısına kadar dikkat ediliyor. Tüm hijyen kurallarına uyuluyor ve muhteşem lezzette çikolatalar üretmişsiniz. Onun için bir kere sizi tebrik etmek istiyorum. Siz sadece o üretim alanıyla da aslında kalmamışsınız. Yan tarafta hemen bir kafede oluşturulmuş. Burada da yine pastalar, börekler, baklavalar üretiliyor. Sarıoğlan gibi belki de diğer ilçelerimize nazaran biraz daha hem doğa hem tarih açısından hafif şanssız diyebileceğimiz bir ilçede çok güzel bir kadın markası oluşturmuşsunuz. Ve Nasıl Başardım yayınının içerisinde İşte bu sorular da çok önemli. Nasıl başardınız, o yola çıktığınızda yaşadığınız zorluklar da konu edinmemiz açısından çok önemli. Ben biraz önce bana bahsettiğiniz çok şaşırdım. Sarıoğlan'da hala bazı tavır ve tutumlar bize çok eskileri hatırlatır bir durumdaymış, siz anlattınız. Kadınların henüz çalışma hayatına hazır olmadığı, hatta bunun çok da makul karşılanmadığı bir süreçte siz kadınların iş hayatında olabileceğini, hatta bir kooperatif kurup bu noktada fabrikalaşabileceğini Sarıoğlanlılara ispat etmişsiniz. Dediniz ki hala burada kadınların iş hayatında oluşu garipsenirdi. Biz bu algıyı yıktık. O kısmı da merak ediyorum. Onu da izleyicilerimize anlatır mısınız?
1: Şöyle söyleyelim. Biz bu kooperatifi kurduğumuzda 7 bayan ile kurmamız gerekiyor. Aslında o 7 bayanı bile kurarken biz zorlandık. Zaten kooperatif mantığında elinizde hiçbir sermaye yokken bir işletmeyi kuruyorsunuz ve her şeyi hep birlikte yapmaya çalışıyorsunuz. Biz de sıfırdan başladık. Tabii ki valiliğimizin ve büyükşehrimizin desteğini arkamıza alarak sıfırdan başladık ve ilerledikçe şunu gördük. Bayanlar çalışması burada yani ayıplanırdı. Kadınlar evde oturur, erkekler çalışır, o yapıda gidiyorduk. Daha sonrasında bu kooperatifi kurmamızla birlikte 4 yıl içinde 70'ten fazla bayana iş kapısı sağladık. Yani
2: maşallah.
1: Herkes burada çalıştı, öyle söyleyelim. Sokakta yürürken, ayıplanırken şimdi bizim sayemizde bu bayanların hepsi Sarıoğlan'daki bütün işletmelerin hepsinde gönül rahatlığıyla çalışabiliyor. Çünkü biz o algıyı yıktık insanların üzerinden. Bunu değiştirdik. İlk bunu yıkma sebebimizden biri bu kitap kafa konseptiyle yerimizi açarak oldu. Bayanlar artık dışarıya çıkıyordu. Kafe kısmında oturabiliyorlar. Başka bir işletmeye gidip çalışabiliyorlar. Bizim işimize gelip çalışabiliyorlar. Bunların artışı oldu. Çünkü insanlar birbirine bakınca yani burada da ayıplanacak bir şey olmadı artık yani normalleşmeye geçti. Biz zoru başardık. Başta zorlansak ama şu an çok rahatladık. Şu an herkes eşleri, babaları bizim işletmemize getiriyor. Kızımız burada çalışsın, eşim burada çalışsın diye. Mesela biz bundan çok mutlu oluyoruz. Yani zoru başardık. Daha iyi yerlere geleceğiz. Daha fazla kadının çalışması için, onun için çabalıyoruz. Şu an 20 bayan ile devam ediyoruz bu işletmede ama bu 20 bayanı 200 bayana neden çıkarmayalım? İşletmeyi büyüterek hedeflerimizde, önceliğimizde bu var.
2: Umarım hedeflerinize ulaşırsınız. Gerçekten çok güzel bir yolculuk sizin için. Sarıoğlan için de tabii ki bu çikolata üretim tesisi, fabrikalaşmaya çalışan bu üretim tesisi müthiş bir katma değer diye düşünüyorum. Yerel marketlerle çalışıyorsunuz. Tabii ki hedefinizde daha büyük firmalarla çalışmak da var ki birçoğuyla da çalışıyorsunuz. Hem Kayseri'nin hem de aslında Sarıoğlan'ın yüz akı bu kadınlar diyebiliriz. Peki ne kadara mal oldu bu işletmeler ve günün sonunda aylık ne kadar ciro yapıyoruz? Bu da merak edilen sorulardan.
1: Şöyle söyleyelim, 4 yıla yakın bir zamanı olmak üzereyiz. 4 yılda toplamda neredeyse 10 milyona yakın bir bütçeye harcandı. Bunun hepsi tabii ki kooperatifin cebinden çıkmadı. Devletimizin sağladığı desteklerle Oran Kalkınma Ajansı ya da KOPDES o yerlere başvurarak buraları ilerlettik. Birden fazla proje aldık. En son aldığımız Avrupa Birliği projesiyle makineleşme sistemine geçtik. Yani duracak mıyız? Durmayacağız. Bu projeleri takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bir kadın kooperatifinin kendini büyütebilmek için kullanabileceği en iyi şey bu projelerle kendini büyütmek. Bunlara devam edebiliyoruz. Şöyle diyeyim, aylık demeyim ama 3,5 yılı geçtik artık. Toplamda ciromuz 36 milyonu geçti. Bu bir başarı bence.
2: Kesinlikle
1: küçük
2: öyle.
1: Bir ilçede sadece kadınların üreterek bir şeyleri başarmaya çalıştığı bir iş olarak bence iyi bir yerlere geldiğimizi düşünüyorum.
2: Kesinlikle öyle. Çok tebrik ediyorum. Bizimle bu söyleşiyi gerçekleştirdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sarıoğlan Kadın Kooperatifi Başkanı Gülten Ardahan bizimle birlikteydi. Çok sağ olun.
1: Bizler de teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Efendim bir başka bölümde başka bir işletmeyle yine nasıl başardım sorusunu soruyor olacağız. Takipte kalın.
0: Yayın tekrarı. Adalet terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet Terazisi başlıyor.
3: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından herkese merhaba. Adalet Terazisi programındayız. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Her hafta alanında uzman hukukçularımızı ağırladığımız ve merak ettiğiniz konuları konuştuğumuz programımızın bugünkü konuğu hukukçu Cem Kaya bizlerle birlikte. Cem Bey nasılsınız? Hoş geldiniz.
4: Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum
4: teşekkür
3: size.
4: Teşekkür ederiz davet ettiğiniz için.
3: Evet, şimdi biz bugün güvence hesabı ve esnaf kurye hakkında konuşacağız. Bu konuda eğer sizin de sorularınız olursa bize Instagram'dan Kayserim.net ve Kayseri'de son dakika hesaplarından, YouTube'dan yine Kayserim.net ve 91.8 Radyo Radar'dan bize yazabilirsiniz sorularınızı. Biz de Cem Bey'e iletiriz. Cem Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçelim.
4: Evet, ben Cem Kaya, avukatım. Aynı zamanda arabuluculuk, uzlaştırmacılık, tahkim hakemliği gibi avukatlıkla bağlantılı diğer işleri de yapıyorum ama kendimi avukat olarak tanıtıyorum. 12 yıllık avukatım. Kayseri'de kendime ait bürom var. Daha önce İstanbul Barosu'nda çalıştım, ruhsatımı oradan aldım. Ama 10 yıldır Kayseri'deyim. Kendi ofisimde avukatlık yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde.
3: Çok güzel, başarılarınızı diliyorum ben de. Şimdi güvence hesabı dedik. Benim hukuk hakkında çok bir bilgim yok. O yüzden beni de aydınlatmış olacaksınız. Biraz size güzel sorular hazırladığımı düşünüyorum. Şimdi güvence hesabı tam olarak nedir? Güvence hesabı diyoruz ama biz bunu bilmiyoruz. Evet. Devletin bir kasası mı var, yoksa bir sigorta şirketinin ortak bir havuzu mu, bu nedir?
4: Aslında tam olarak devletin bir kasası diyemeyiz. Çünkü güvence hesabı hepimizin zorunlu mali mesuliyet sigortası, yani trafik sigortası denilen, kısaca onun hukuki karşılığı zorunlu mali mesuliyet sigortasıdır. Primlerinin bir miktarı bir havuzda toplanıyor. Tıpkı işsizlik maaşının çalışanların sigorta primlerinden yapılan kesintilerle oluşturulduğu gibi düşünebiliriz bu sistemi. Bu havuzda sigorta, zorunlu mali mesuliyet sigortası olmayan araçların verdiği zararları bazı şartlar altında karşılıyor. Yani sigortası olmayan araçların mağduriyetini gidermek amacıyla kurulmuş, asıl hukuki ismi Türk Sigorta Rezurans Şirketi'dir ama güvence hesabı olarak geçiyor. Böyle bir fon diyebiliriz. Bunun hangi durumlarda zarar karşıladığını zaten ilerleyen aşamalarda detaylı olarak anlatacağız.
3: Evet, şimdi tam onu söyleyecektim. Hangi durumda biz bu sigortanın kapısını çalıyoruz? Yani şimdi hep duyuyoruz ya, işte plakası bilinmeyen çalınan araçlar, sigortasız araçlar, evet, hep bunları duyarız. Ama bunda hangi noktada sigortaya başvuruyoruz?
4: Burada bazı istisnalar var. Bir aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası yoksa bunun verdiği zararlarda güvence hesabı sorumludur. Bir araç çalıntıysa, fakat burada çalıntı noktasında şöyle bir istisna var: bütün çalıntı araçların zararını güvence hesabı karşılamaz. Çalıntı aracın normalde zorunlu mali mesuliyet sigortası da olabilir, ki çoğu zaman da vardır. Sizin kapınızın önünde duran aracı geldi, gece birisi çaldı ve gitti, birine çarptı, yaralanmasına ya da ölümüne sebep verdi. Şimdi bu durumda güvence hesabının zarardan sorumlu olabilmesi için aracınızın çalınmasında sizin araç sahibi olarak herhangi bir kusurunuzun olmaması gerekir. Yani herhangi bir kusurunuz da nasıl olabilir? Siz aracın kapısını açık bıraktıysanız, camlarını açık bıraktıysanız ya da anahtarı halka açık bir yerde, bir kafede, masanın üzerinde bırakıp gittiyseniz ve o anahtarla o araç çalınarak birine zarar verdiyse, bu durumda güvence hesabı sorumluluk kabul etmez.
3: Şimdi burada bir araya girebilir miyim? Evet. Mesela ben anahtarımı diyelim bir kafede unuttum.
4: Evet.
3: Sonra işte bunu bildirmem mi gerekiyor? Yani ben sorumlu değilim aslında. Orada unuttum ben çünkü.
4: Tabii ki öyle bir durumda zaten sizin sorumluluktan kurtulabilmeniz için olabildiğince erkel şekilde aracın çalındığını hem sigorta şirketinize hem de kolluk birimlerine bildirmeniz lazım. Çünkü güvence hesabının zarardan sorumlu olması için sizin aracın çalınmasında herhangi bir kusurunuzun olmaması lazım. Bu kusur durumu da direkt şu kusurdur, aracın çalınmasında araç sahibinin kusuru vardır ya da yoktur, doğrudan denilemiyor. Her somut olayda Bu farklı farklı mahkemelerce, hem ceza mahkemesince hem de işte tazminat davasında hukuk mahkemesince ayrı ayrı irdelenip sonucuna göre sorumluluk belirleniyor. Eğer ki siz aracın çalınmasından sorumluysanız bu sefer şahsi tazminat konusunda da şahsi sorumluluğunuz doğacak ve sizin aracınızın zorunlu mali mesuliyet sigortasının sorumluluğu doğacak. Aksi takdirde siz sorumlu tutulamıyorsanız, dolayısıyla sigorta şirketiniz de sorumlu tutulamıyor, bu sefer güvence hesabı zarardan sorumlu hale geliyor.
3: Evet.
4: Bunun dışında evet, sigorta şirketinin sizin aracınızın zorunlu mali mesuliyet sigortasının iflas etmesi söz konusu olabilir ki son yıllarda birkaç sefer iflas eden sigorta şirketleri oldu, mağduriyetlere de sebep oldu. Ya da ruhsatının iptal edilmesi, ben henüz ruhsat iptal edilen bir şirket görmedim ama olabilir, kanunen mümkündür. Bu durumlarda da güvence hesabı vatandaşı mağdur etmemek için devreye girebiliyor.
3: Yani biz trafik sigortası yaptırdığımızda güvence hesabına da kayıt olmuş oluyoruz mu demek oluyor bu?
4: Kısmen evet, bazı durumlarda.
3: Yani
4: güvence hesabı da
3: şey,
4: hayır, ek bir şey yapmıyorsunuz. Zaten bu sigorta poliçesi için ödediğimiz rakamların içerisinde bir miktarda kesilerek o fona aktarılıyor. Yani bu fon aslında hepimizin yaptırdığı sigortalara istinaden oluşturulan bir fon.
3: Evet, peki güvence hesabı sadece sakatlık ve ölüm tazminatı mı öder, yoksa araçtaki maddi hasarda talep edebilir miyiz onlardan?
4: Genel olarak bedensel zararları karşılar, fakat biraz önce söylediğim sigorta şirketinin iflası veya ruhsatının iptal edilmesi hallerinde araçtaki maddi zararları da karşılıyor. Bunun dışında da biraz önce söylemeyi unuttuk. Sadece işte çalıntı ya da sigortası olmayan araçların değil, plakası tespit edilemeyen araçların verdiği zararlarda da sigorta şirketi sorumlu. Örneğin bir trafik kazasında yaralama oldu, fakat çarpan araç kaçtı ve gitti. Yapılan soruşturma ve kovuşturma neticesinde de aracın plakası ve sürücüsü tespit edilemedi. Bu durumda da güvence hesabına başvurulabilir.
3: Evet, şimdi de her yerde kamera var, illaki tespit edilir herhalde.
4: Yani çoğu yerde var ama bazen şehirler arası yollarda özellikle gece vakti olabilir. Bir trafik kazası meydana geldiğinde tespiti çok da mümkün olamayabiliyor.
3: Bu yine aklıma geldiği için soruyorum. Mesela o şehirler arası yolda ben çok hayvan görüyorum.
4: Evet.
3: Eziyorlar ve bırakıp gidiyorlar.
4: Evet.
3: Bu bunun içinde dahil olabiliyor mu? Yani o hayvanı alıp götürseler yine sigorta karşılıyor gibi masraflarına var mı?
4: Kendi mali mesuliyet sigortanız, yani zorunlu trafik sigortanız bu durumda hayvanın tedavi giderlerini de karşılayabiliyor. Ama güvence hesabının böyle bir sorumluluğu yok. Yani siz sigortası olmayan bir araçla bir hayvana çarptığınız takdirde bunu güvence hesabı karşılamaz.
3: Evet. Şimdi peki kazadan ne kadar süre sonra başvurmalıyız? Yani biz biraz böyle erin geç bir toplumuz açıkçası. İşte neyse, yarın yaparım, yarın yaparım deyip erteleyebiliyoruz. Ne kadar sonra yapabiliriz?
4: Şimdi kanun genel istisnası, ki bizim hukukumuz bir kurallar bir de istisnalar bütünüdür. İstisnalar her zaman daha fazladır. Genel kanunda şöyle, kazanın olduğu tarihten itibaren 2 yıl, failini öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl, yani faili sonradan da öğrenmiş olabilirsiniz ve her halükarda 10 yıl. Ama bunun bir istisnası daha var. Kaza neticesinde oluşan durum ceza kanunlarında öngörülen suçlardan birini de teşkil ediyorsa, bu durumda uzatılmış ceza zaman aşımı denilen bir kavram var. O devreye giriyor. O durumda da zaman aşımı süresi 8 yıl ve 15 yıl olarak değişiyor. Yani mağdur tarafın lehine bir düzenleme var burada. Bu konuda da şöyle bir yanlış bilinen durum var. Uzatılmış ceza zaman aşımından faydalanabilmek için şikayetçi olmak ya da şikayetiniz neticesinde zarar veren kişinin ceza alması şart değil. Yani şikayetçi olmamış olabilirsiniz. Ama eylem kanunlarımızda bir suç teşkil ediyorsa, ki bu durumlarda genelde bu taksirle yaralamaya sebebiyet olma suçunu teşkil eder. Sizin şikayetçi olmamış olmanız uzatılmış ceza zaman aşımından faydalanmanıza engel değildir. Şikayetçi olmasanız bile 8 yıllık ve birden fazla kişi yaralandı ya da bir ölüm meydana geldiyse 15 yıllık zaman aşımından faydalanarak güvence hesabına başvuru yapabilirsiniz. Burada da başvuru konusunda da şöyle bir durum var. Son düzenlemelerle, yani son düzenlemeler dediğim yaklaşık 2019 yılında oldu yanlış hatırlamıyorsam. Sigorta şirketine ve güvence hesabına doğrudan dava açılamıyor. Öncesinde bir yazılı başvuru şartı var. Zararınızın tazmini için sigorta şirketi ya da güvence hesabına bir yazılı başvuru yapıyorsunuz. Bu başvuruda da kazaya ilişkin bütün elinizdeki doneleri sunuyorsunuz. Sağlık durumunuza, yaralanmanıza ilişkin tüm doneleri, epiksiz raporlarını, hastane kayıtlarını sunuyorsunuz. Erişkinler için engellilik raporu var. Onu almanız gerekiyor. Maliyet durumunuzu tespit etmek için onu sunuyorsunuz. Gelir durumunuza ilişkin belgeleri sunuyorsunuz. Varsa kaza tespit tutanağı, soruşturma dosyası, evrakları, bunların hepsini sunarak zararınızın giderilmesini talep ediyorsunuz. Karşı taraf 15 gün içerisinde başvurunuza olumlu bir cevap vermezse, hiç cevap vermezse ya da verdiği cevap sizin zararınızı karşılayabilecek nitelikte değilse, bu sefer siz bu yazılı başvuru şartını yerine getirmiş sayılıyorsunuz fakat yine dava açamıyorsunuz. Bundan sonra da devreye zorunlu arabuluculuk başvurusu giriyor. Yazılı başvuru tamamlandıktan sonra zorunlu arabuluculuk sürecini de tamamlıyorsunuz. Orada da anlaşamazsanız, anlaşamadığınıza dair arabuluculuk son tutanağıyla birlikte bu sefer ticaret mahkemelerinde genelde davanızı açabiliyorsunuz.
3: Uzun bir süreç, evet. Yani anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi biz bir de şey düşünüyoruz. Bazı şeylere işte para vermek istemiyoruz. Bazen işte diyoruz ki ya hani gerek yok, ben de yaparım, bu belgeleri ben de toplarım diyoruz ama siz sayarken ben yoruldum bu belgeleri. Şimdi avukat tutmak zorunda mıyız?
4: Yani şöyle, bizim kanunumuzda avukat zorunluluğu bulunan haller sınırlıdır. Bunların dışında hiçbir dava için ya da hiçbir işlem için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ama avukat tutmamak çoğu zaman avukat tutmaktan daha pahalıya mal oluyor. Sonrasında tekrar bir avukatla o işi düzeltmek gerekebiliyor. Avukat tutma zorunluluğu olmasa da bütün hukuki süreçlerde, hatta hukuki süreçlerden önce önleyici bir hukuki yardım da almak gerekir. Sadece bir dava için değil, dava öncesinde bir davaya maruz kalmamak için de bir avukatla her zaman görüşmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bizim hukukumuzda usul esastan önce geliyor. Esastan haklı olsanız bile, yani dava konusu olayda haklı olsanız bile, usulü konularda yaptığınız hatalar sizi haksız çıkarır, borçlu çıkarır, çok daha fazla mağdur olmanıza sebep olabilir.
3: Ben şey biliyorum, dilekçede bir yeri yanlış yazsan ya da bir şey eklemesen olayla ilgili yine sen suçlu
4: tabii
3: çıkabiliyorsun.
4: Tabii ki sadece yanlış yazmak, eklememek değil, süresinde yapılmayan şeylerin bile dönüşü o kadar imkansız ki. Yani süresinde bir delili bildirmezseniz, daha sonra o delil sizi %100 haklı çıkaracak bir delil olsa bile daha sonra bildirme hakkınızı kaybedersiniz. Bunların hepsi de işte takip işi ve usulü bilmek gerektiriyor. Yani şu an özellikle de yapay zeka konusunda görüyorsunuzdur. İşte yapay zekadan yazılan dilekçelerle davalar açılıyor. İlk zararlar da gelmeye başladı. Biz görüyoruz ister istemez, mesleki olarak takip ettiğimiz sayfalar aracılığıyla önümüze düşüyor. Yani yapay zekaya bir dilekçe yazdırmış, çok güzel olduğuna inanmış vatandaş, herhangi bir hukukçudan da teyit almadan onunla davasını açmış. Esas yönünden haklı olduğu davada çok yüksek karşı vekalet ücretleri, yargılama giderleri ödemek durumunda kalmış. Bu durumda tabii dönüp yapay zekanın kurucularına da rücu edemiyorsunuz. Bu sorumluluk tamamen size ait.
3: Evet, buradan da vatandaşlarımızı ve takipçilerimizi uyarmış olalım. Çok da güzel bir bilgi vermiş oldunuz. Peki hesaptan parayı alan vatandaşın parası daha sonra sigortasız araç sahibinden geri alınabilir mi?
4: Evet, kesinlikle. Şimdi güvence hesabı insanları sigorta yapmamaya sevk etmek için kurulmuş bir hesap değil. Kimse böyle bir düşünceye girmesin. Yani ben aracıma sigorta yaptırmasam da zaten güvence hesabı varmış, o karşılıyormuş, bana bir zararı dokunmayacak gibi düşünülmesin. Güvence hesabının buradaki amacı sanırım sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak zamanında düşünülerek kurulmuş. Ve zarar gören, yani olayda hiçbir kusuru olmadığı halde zarar gören kişinin zararını güvence hesabı karşılar, fakat sonrasında zararın asıl sorumlusuna rücu eder. Rücu etmek dediğimizde ya ödediği miktarı tekrar sorumlusundan talep etmektir. Yani sizin aracınızın verdiği zararı sigorta şirketi öder ama sonrasında sigorta yaptırmamış olmanız sebebiyle size kanunen rücu etme hakkı vardır. Bu trafik zorunlu mali mesuliyet sigortası olan araçlar için de bazı durumlarda geçerli olabilir. Yani mesela ehliyeti olmayan alkollü bir şahıs her ne kadar zorunlu mali mesuliyet sigortası, ihtiyari mali mesuliyet sigortası, kasko sigortası olsa bile verdiği zarardan tamamen sigortalar aracılığıyla kurtulamaz. Sigortalar karşı tarafa ödemesini yapar fakat sonrasında kişiye rücu eder.
3: Şimdi şu biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Bir olay üzerinden gitmiş tabii olsak. Şimdi bir tane genç çocuk var. Babasının arabasını alıyor ve sigortasının son günüydü. Babası da yaptırmadı. Evet. Sigortasız araçla yola çıktı. Hı-hı. Alkol de almış diyelim. Alkol evet, sağlığa zararlıdır. Ve polisten de kaçtı. Hı-hı. Bayağı olaylar. Sonra bir de kaza yaptı. Bu durumda ne olur?
4: Bu durumda sigorta poliçesi o gün bittiği için zarardan sorumlu olmaz. Fakat güvence hesabı bu zararı poliçesiz sigorta kapsamında karşılar. Aynı zamanda araç sahibi şahsen de sorumludur. Kazaya sebebiyet veren çocuk yani 18 yaşından büyük evet, olduğunu varsayalım çocuk diyoruz ama kendisi de şahsen zorumludur. Sorumludur. Burada zarar görenin bir seçimlik hakkı vardır. Yani bu davayı sadece güvence hesabına karşı da açabilir. Güvence hesabıyla birlikte araç sürücüsüne, araç sahibine, her üçüne ya da güvence hesabını açmaz sadece araç sürücüsüne açar. Burada önemli olan zarar yani biz hukukçular olarak şöyle bakarız. Muhatabımız ne kadar çok olursa dava sonucunda tahsilat yapabilme ihtimalimiz de o kadar artar. Yani bu durumda bir hukukçu olarak hem güvence hesabı hem araç sahibi hem araç sürücüsü üçüne birden açılabilir ki manevi zararlardan ne zorunlu mali mesuliyet sigortası ne de güvence hesabı sorumlu değil. Sadece maddi zararlardan yani meslekte kazanma gücü kaybı deniliyordu önceden. O yönetmeliğe göre bir maluliyet hesaplaması yapılıyordu. Bu da daha çok vatandaşın lehine bir hesaplamaydı. Fakat bunu sürekli değiştirdiler son dönemlerde. Yani defalarca değişti. Şu an erişkinler için sağlık yönetmeliğine göre bir rapor veriliyor. Bunda mağduriyet oranları daha düşük çıkıyor. Sigortalar sadece bunu karşılar. Manevi tazminattan sigortalar sorumlu değildir. Kasko poliçenizde ayrıca bir manevi tazminat klozu varsa manevi tazminatı o kloz dahilinde karşılar. Ama yoksa araç işleteni yani araç sahibi ve sürücüsü manevi zarardan sorumludur.
3: Evet, şimdi şunu da sormak istiyorum. Sigortayı biz evet sigorta yaptırıyoruz diyoruz. Bilmediğim için soruyorum yine. Trafik sigortası neleri kapsıyor?
4: Şimdi trafik sigortası her yıl karşıladığı limitler devlet tarafından belirleniyor. Yani A şirketiyle B şirketinde bu farklı değil. Her sene başında devlet tarafından belirlenen limitler dahilinde ödemeler yapar. Bedensel yaralamalar kaza başına ve kişi başına ayrı ayrı düzenlenmiştir. Yani kaza başına dediğimiz zaman bir kazada birden fazla insan yaralanabilir ya da vefat edebilir. 20 kişi de olabilir bu, 1 kişi de olabilir. Ama kaza başına limit sabittir. Yani kaza başına limit şu an 10 milyon TL ise 20 kişi vefat ettiyse bu 10 milyon TL 20 kişi arasında paylaştırılır. Bir kişi vefat ettiyse yapılacak hesaplama dahilinde o 10 milyona kadar karşılanır. Yani doğrudan 10 milyon ödenecek anlamına gelmiyor. Bu da yanlış bilinen bir şey. Yaralama konusunda da öyle. Yaralama limiti de gene kaza başı ve kişi başı olarak ayrılmıştır. Sigorta poliçelerinde görülen yaralama klozları bir yaralama dahilinde doğrudan sigorta şirketinin yaralanana ödeyeceği rakam değildir. Bunun hesaplama yöntemi çok farklı. Bunu aktüerya bilir kişiler hesaplıyor. Kısaca da şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle yaralanan kişinin yaşı önemli. Bu yaş neden önemli? Çünkü bizim şu an güncel olarak kullanılan hesaplama yöntemimizde bir yaşam tablosu var. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı yaşam süreleri belirlenmiş bu tabloya göre. Şu an kullandığımız TRH 2010 tablosu. Bundan önce PMF 1931 tablosu kullanılıyordu. Bu TRH 2010 tablosunda yaralanan kişi 30 yaşındaysa bakiye ömrü bu tabloya göre farz-ı misal 75'tir. Yani 45 yıl daha yaşayacağı varsayılır. Bu 45 yılında 65 yaşına kadar olan kısmı aktif dönem, çalışma hayatında geçecek dönem. 65'ten sonra geçecek sürede pasif dönem, emeklilik dönemi olarak belirlenmiştir. Bu yaşayacağı süre ve mağluliyet oranı çok önemli tazminat hesaplamasında. Örneğin bir kişi %10 mağlul kaldıysa kaza sebebiyle her ay %10 daha az kazanacağı ya da kaza öncesinde kazandığı parayı kazanabilmek için %10 daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği varsayılarak bir hesaplama yapılıyor. Aylık geliri 50 bin liraysa %10 mağluliyet neticesinde her ay 5 bin lira daha az kazanacağı düşünülüyor. Bu 5 bin lira ortalama ömrü 45 yılsa 45 yılla çarpılıyor ay bazında. Kazadaki kusur oranına göre de tekrardan bir düşüm yapılıyor çıkan sonuçtan. Yani %50 kusurluysa çıkan rakam ikiye bölünüyor %50 olduğu için. Yarısını sigorta şirketi karşılıyor diyebiliriz. Gelir durumu da tabii burada önemli.
3: Evet. Peki yayının başında iflas etmesi durumu da olabilir demiştiniz. Sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda ki son zamanlarda bunu çok fazla görüyoruz. Yani iflas durumlarını çok fazla görüyoruz. Vatandaşın mağduriyeti güvence hesabından nasıl gideriliyor?
4: Sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda güvence hesabı sigorta şirketinin halefi olarak maddi zararları da karşılıyor. Yani araca verilen zararları. Normalde biraz önce anlattığımız gibi güvence hesabı sadece bedensel zararları, ölüm ve yaralama zararlarını karşılıyordu. Ama iflas durumunda istisna olarak araçta oluşan zararı da karşılıyor. Bunun için de gene bir sigorta şirketlerine maddi zararlı kazada yapılan başvuru gibi bir süreç yönetiliyor. Eksper ataması, işte tamirhane daha çok o işleri hallediyor. Neticesinde ödeme yapılıyor. Bu olmazsa gene arabuluculuk ve yazılı başvuru şartıyla da sigorta güvence hesabına başvurulabilir.
3: Evet, şimdi benim güvence hesabı ile ilgili sorularım bitti. Esnaf kurye konusuna geçmek istiyorum. Ama onun öncesinde güvence hesabı ile ilgili eklemek istedikleriniz varsa onları alabilirim.
4: Evet. Güvence hesabı dediğim gibi bir istisnadır. Aslında bütün araçların trafik sigortaları olması gerekir. Zaten adı o yüzden zorunlu mali mesuliyet sigortası. Fakat bunun uygulanmasından devlet sorumludur. Yani bir insan aracına sigorta yaptırmadıysa bu sigorta yapılmayan aracın verdiği zarardan üçüncü kişi, zarar gören kişinin mağdur edilmemesi gerekir. Bu sebeple kurulmuş bir fondur. Güvence hesabına başvuru yapmak çok bilinen bir yöntem değil. Son yıllarda biraz daha öğrenildi ama bunun öncesinde insanlar bir zarar gördüğü zaman karşı tarafın sigortası da yoksa zaten zararın giderilemeyeceğini düşünerek hak arama mücadelesine girmekten çekiniyordu. Fakat dediğimiz şartlar altında plakası tespit edilemeyen, çalınan ve çalınmasında araç sahibinin sorumluluğu bulunmayan ve mali mesuliyet sigortası yaptırmamış araçların verdiği zararlarda tıpkı sigorta şirketine başvurur gibi güvence hesabına da başvurularak ölüm sebebiyle ya da yaralanma sebebiyle oluşan zararların tazmini istenebilir. Burada da neredeyse sigorta şirketlerine karşı açılacak davalarda uygulanan kuralların hepsi geçerlidir. Birkaç istisnası vardır. Onun dışında aracın sigortası olmadığı için mağduriyetim giderilmez diye düşünülmesin. Güvence hesabı diye bir fon var.
3: Evet. Şimdi esnaf kurye'ye geçelim. Esnaf kurye öncelikle ne demektir? Bunu açıklamanızı istiyorum. Sonrasında bu hukuken iş kanuna mı tabii yoksa borçlar hukukuna mı? Bunu da açıklamanızı istiyorum. Evet. Bir de neden onlara işçi diyemiyoruz?
4: Şimdi esnaf kuryelik yeni bir çalışma modeli. İş hayatı çok aktif, güncel, sürekli değişen, sürekli dönüşüm içerisinde olan bir sektör. bu sektörde her gün yeni tanımlar, her gün yeni çalışma şekilleri çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. Esnaf kuryelik de bunlardan biri. Son yıllarda da çok ciddi sayıda insanın kazancını sağladığı bir sektör haline geldi ve maalesef çok büyük hukuki sıkıntıları var. Çünkü bizim kanunlarımızda esnaf kuryelik düzenlenmiş bir kavram değil. Yani esnaf kurye diye bir tanım yok. Ki bizim iş kanunumuzda zaten birçok şeyin karşılığı yok. İş kanunu genel olarak Yargıtay kararlarıyla şekilleniyor. Yani iş kanunun her şeyi tanımlaması da mümkün değil. Yani bizim iş kanunumuzda mobbingin de tanımı yok. Ama mobbing şu an artık herkesin bildiği bir kavram. Esnaf kuryelikte tıpkı onun gibi şu an belki de milyonlarca kişinin geçimini sağladığı bir sektör. Tanım olarak da şöyle, esnaf kuryeler herhangi bir iş akdine bağlı olmaksızın kendi vergi levhaları dahilinde fatura keserek ve 4A sigorta kapsamında değil de 4B Bağkur kapsamında primlerini kendileri yatırarak çalışan, genelde de büyük platformlara, şu an isim verebiliyor muyuz platform ismi bilmiyorum ama muhtemelen herkes de anlamıştır,
3: evet,
4: yani.
3: Her yerde görüyoruz zaten.
4: Evet, büyük platformların çatısı altında çalışan fakat işçi sayılmayan, maalesef sayılmayan çalışanlardır. Bu insanlar araçlarının yakıtlarından da sorumlu, Bağkur primlerinden de sorumlu, fatura kestiği için vergiden, muhasebeden, her şeyden sorumlu olduğu halde karşılığını sadece kendi günlük mesaileriyle çıkarmaya çalışıyorlar. Bu konuda büyük bir mağduriyet var. İlerleyen detaylarda zaten bunları daha çok, işleri de çok zor.
3: Şimdi bir dinleyenimiz yazmış, onu okuyayım. Konuyu da çok bölmek istemiyorum ama iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Günümüzde yıllarca süregelen mahkemeler sonucunda verilen kararlarda hem avukat gözü ile hem de vekili açısından soruyorum. Geç gelen adalet adalet midir? Cem Bey'in şahsi fikrini merak ediyorum demiş.
4: Evet, maalesef bu konu en az vatandaşlar kadar avukatlar da mağdur ediyor. Yani vatandaşlar bazen avukatlara kızıyor yargılamaların uzun sürmesi sebebiyle, ama avukatını suçlu görüyor. İşte avukat yüzünden bitmiyor gibi bir düşünce oluyor ama yani ben tüm meslektaşlarım adına şunu söyleyebilirim. Bir duruşma, bir dosya 10 yıl sürüyorsa bütün avukat arkadaşlar şunu ister. Keşke her hafta üst üste duruşması yapılsa da biz bu işi 2 ayda bitirsek. Yani tüm avukatlar bunu kabul eder gerçekten.
3: Bunu herkes kabul eder.
4: Yani şimdi şöyle oluyor, bir duruşma yapılıyor, bir müzekkere cevabı gelmemiş oluyor. 3 ay 4 ay duruşma erteleniyor, sadece o müzekkere cevabının gelmesi bekleniyor. Bu işte hukukta biraz entegrasyonun, kurumlar arası entegrasyonun sağlanmasıyla biraz daha kısaltılabilir. Mesela şu an tapu daireleriyle ilgili entegrasyon tamamlandı sayılır. Tapuya yazılan elektronik müzekkere çok kısa süre içerisinde cevaplanıyor. Ama tüm kurumlarda böyle bir çalışma olmadığı için gecikmeler yaşanıyor. İşte adli tatilimiz var 40 gün. O adli tatil öncesinde sonrasında zaten gene bir boşluklar oluyor. Ve ortalama bir dosyada yılda 4 duruşma falan yapabiliyoruz. Öyle olunca da yargılamalar maalesef gecikiyor. Bu yargılamaların gecikmesi bazen telafi edilebiliyor. Yargılama gecikmesinden dolayı oluşan vatandaşın zararı birkaç yolla. Şu an özellikle gündemde munzam zarar konusu var. Yani munzam zarar, yargılamanın gecikmesi neticesinde alacağınızın hükmedilmesi karşısında 10 yıl önce olan bir olayda ödediğiniz paranın güncel karşılığını alamayışınız diyebilirim. Yani yasal faiz ya da ticari faiz duruma göre işliyor ama bu faiz bile önceki ilk olay anında ödediğiniz paranın karşılığı olamayabiliyor. Munzam zarar da bunun daha farklı ekonomik parametrelerle hesaplanarak aradaki bakiye farkın, yani paranın güncel değerinin tahsis edilmesi için açılan davalar. Fakat şu an o konuda da Yargıtay kararları değişiyor, yeni bir konu olduğu için henüz bir fikir birliği oturmuş değil. Onun dışında önceden Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla yargılamanın gecikmesi sebebi

0: örneğin trafik kazasından bahsettik. Kazanın yaralamanın üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekiyor. Çünkü kalıcı mağluliyete bakıyor mahkeme. Kalıcı mağluliyet de bir yıllık tedavi sürecinin sonunda kalan mağluliyettir. Yani kazadan bir hafta sonra gittiğinizde alacağınız raporla bir yıl sonra gittiğiniz rapor aynı değil. Kalıcı mağluliyet zararı ödenecekse kalıcı mağluliyet, yani mağluliyet durumunun kalıcı olup olmadığının tespiti gerekiyor. O da en az bir yıllık tedavi sonrasında belli oluyor. Bu durumda yargının yapabileceği bir şey yok. O bir yıl beklenmesi gerekiyor. Ama bazı konularda da ufak bürokrasi sebebiyle yaşanan gecikmeler ve düzeltilmesi de aslında çok da mümkün, çok da zor olmayan, özellikle de bizim ülkemiz UYAP ve E-Devlet konusunda gerçekten çok iyi.
1: Evet.
0: Hatta dünyada
1: herkes her şeye ulaşabiliyor.
0: Dünyada en iyi elektronik devlet sistemlerinin bizde olduğu söyleniyor. Gerçekten de birçok şeye E-Devlet'ten ulaşabiliyoruz. UYAP sistemimizde çoğu zaman takılmalar yaşasa da gerçekten iyi bir sistem. Bu sistemler varken bu gecikmeleri çok minimuma indirebiliriz. Meclisimizde bulunan milletvekillerinin de yaklaşık %25'i avukat aslında.
1: Evet.
0: Fakat bu konulara çok fazla vakıf olmuyorlar. Yani yargıdaki gecikmeler çok kolay giderilebilir şeyler. İnşallah ilerleyen zamanlarda elektronik
1: bir düzeltme olacaktır.
0: Evet, elektronik sistemlerdeki gelişmelerle birlikte kısalacağını düşünüyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Dinleyicimize de ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi esnaflara tekrar geçelim.
0: Evet.
1: Esnaf kuryelere. Bir esnaf kurye kaza yaptığında bu iş kazası mıdır yoksa SGK ve tazminat süreçleri nasıl işler diye sormak istiyorum. Ama esnaf kuryeler de çok tehlikeli kullanıyorlar. Yani önüne kırıyorlar bir anda ya da kör noktandan geliyorlar. Fark edemiyorsun, çarpsan yine sen mi suçlusun? Nasıl bu durum, nasıl ilerliyor?
0: Şimdi şöyle, bir esnaf kuryenin yaptığı kaza şu an iş kazası olarak doğrudan nitelenmiyor. Fakat bu konuyla ilgili çok yakın zamanda emekli SGK baş müfettişinin bir röportajı oldu. Kendisi de bu konudaki mağduriyetleri açıklayarak dedi ki, yani bir sürü milyonlarca esnaf kurye iş sözleşmesi gizlenerek, bağımsız tacirmiş gibi gösterilerek mağdur ediliyor. İş kazası durumunda oluşan mağluliyetine büyük platform karışmıyor şu an. Sen kendin bir bağımsız tacirsin, vergi açılışın var diyor. Fakat SGK baş müfettişi de bu konuda esnaf kuryelere SGK'ya başvurarak iş kazası tespitinde bulunmalarını tavsiye etti. Ben de şu an onu tavsiye ediyorum. Birkaç lehe Yargıtay kararı da var. Yani esnaf kuryenin geçirdiği kazayı iş kazası olarak görüp bağlı bulunduğu platformu sorumlu tutan kararlar da var. Fakat bir fikir birliği ve mevzuatta yasal bir düzenleme yok. Bunun ben ileride yapılacağını tahmin ediyorum ve bekliyorum. Birçok insan da bunu bekliyor. Çünkü ciddi anlamda bir mağduriyet söz konusu. Bu insanlar her ne kadar bağımsız tacir sayılsalar da, şimdi bir insan sırtında 30 kilo yükle platformun belirlediği rotada, platformun belirlediği sürede, platformun üniformasıyla, platformun arması motorunda olacak şekilde bir paketi, bir kargoyu belirli bir süre dahilinde bir yere yetiştirmek zorunda. Şimdi biz bu insana patron diyebilir miyiz?
1: Diyemeyiz.
0: Kendi işinin sahibi diyebilir miyiz?
1: Diyemeyiz.
0: Peki bu insan bağlı bulunduğu platforma göre işveren statüsünde, kendi işçisi değil. Ama ben bugün çalışmayacağım diyemiyor. İşte mesai saatlerini kendisi belirleyemiyor. Ya da gün içerisinde başkaca bir platform dışında bir kargo dağıtımı yapamıyor. Yani çocuğunu okuldan almak için ben işte bugün saat 2'de işi bırakacağım diyemiyor. GPS ile takip ediliyor platform tarafından.
1: Tam bir işçi aslında.
0: Tam bir işçi yani. Kestiği faturaların tamamı platforma kesiliyor. Yani burada bir bağımsız

0: bağımsız tacirden bahsetmek mümkün değil. Bu kişinin bütün çalışma şartlarını platform belirliyor, emir ve talimat altında. Fakat işte platformlar burada kendi işçilik maliyetlerini en aza düşürmek için böyle bir yöntem geliştirip işte Bağkur açılışı, vergi levhası açılışıyla bu insanları çalıştırıyorlar ve bir kaza durumunda da biz sorumlu değiliz, bizim işçimiz değil, işte bizim sadece iş ortağımız deyip arkalarına yaslanabiliyorlar. Burada açık bir şekilde muvazzaa var, kanunun arkasından dolanma var. Bu herkesin de farkında olduğu bir durum. Hizmet akdinin gizlenmesi söz konusu. Yani bu çalışan sayısı da çok ciddi anlamda arttı. Yakın zamanda bununla ilgili bir düzenlenme yapılacağını tahmin ediyoruz. Yani mantığın kabul etmediği şeyi hukuk da kabul etmeyecektir. Herkesin bildiği üzere bu insanlar kendileri bağımsız bir işletme sahibi gibi davranamıyorlar. Doğrudan emir ve talimat altında çalışıyorlar.
1: Evet, dediğiniz gibi şimdi bunun kıdem tazminatı, yıllık izni gibi durumlarda da hakları yok.
0: Tabii. Kıdem tazminatı hakları yok. Yıllık izin hakları yok. Hafta tatilinde çalışırlarsa bunun karşılığını alamıyorlar. Onun dışında sendikal örgütlenme hakları yok. İş kazası ya da meslek hastalığı durumunda muhatapları yok. Yani bir kurye iş kazası geçirdi, bacağını kırdı. 3 ay bu insan maaş da alamayacak. Hı. Belki platform tarafından artık işte 3 ay boyunca sen çalışmazsan ben seninle daha devam edemem, yerine başka birini bulurum deyip işsiz de bırakılacak.
1: Evet, ortaklık bitirilecek gibi.
0: Tabii ortaklık tek taraflı olarak bitirilebiliyor. Ve bu durumda iş mahkemesine gidip işe iade davası da açamıyor. Fazla mesai de isteyemiyor, kıdem tazminatı da isteyemiyor. İş kazası sebebiyle maddi manevi tazminat
1: çünkü
0: da isteyemiyor.
1: Çünkü işçi olarak görünmediği için.
0: Evet, işçi olarak görünmediği için. Ama dediğim gibi işte Yargıtay'ın birkaç istisnai durumu var. Bunun için ben şu an yürürlükteki mevzuatta doğrudan işçi görünmüyoruz, böyle bir düzenlenme yok, hakkımızı kimseden alamayız şeklinde düşünmesinler. Hem birkaç istisna karar var, hem de zaman aşımına uğramamak için başvurularını yapsınlar, davalarını açsınlar ve mevzuatın düzenlenmesini beklesinler tavsiyesinde bulunabilirim. Yani mevzuatın düzenlenmesi çok elzem. Bu konuda da kanun yapıcıların duyarsız kalamayacağını düşünüyorum. Burada önemli olan biraz önce saydığımız gibi çalışma saatlerini platformun belirlediğini ispat etsinler. Buna yarar doneleri biriktirsinler mutlaka. Yaptığı dağıtımların sadece platforma ait dağıtımlar olduğunu belgelesinler. Kestikleri faturaların sadece platforma kesildiğini, yani bir esnaf olarak başka hiç kimseye fatura kesmeden sadece platforma çalıştığını belgelesinler. Üniformalarının ve araçlarının platformun armasıyla, ismiyle olduğunu belgelesinler ve başvurularını yapmaktan çekinmesinler. Ya bir Yargıtay'da fikir birliği, genel kurul kararı, içtihatı birleştirme kararı dediğimiz yani klasik Yargıtay dairesi kararlarının daha üst seviyesinde bu kararlar arasındaki çelişkileri gideren en üst noktadaki bir kararla ya da mevzuat değişikliğiyle bu şu anki mağduriyetlerin giderileceğini düşünüyorum. En kötü ihtimalle her zaman olduğu gibi ülkemizde genelde kanunların açıklarını bir avukat meslektaşımız yargılamaların neticesinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak Anayasa Mahkemesi'nden bir karar alarak gideriyor ve bunun sonrasında da mevzuatta karar doğrultusunda değişiklikler yapılıyor. Bu konuda da kaçınılmaz. Yani devlet, kanun yapıcılar bu konuda mağduriyeti giderecek çalışmalar yapmadığı halde Anayasa Mahkemesi'ne bir avukat arkadaşımız bu işi götürecek ve düzenleme gelecektir.
1: Evet, umarım da öyle olur. Gerçekten çalışması şartları da çok zor şartlar.
0: Evet. Şimdi, bir de şeyi atladık. Dediğiniz gibi kuryeler biraz hızlı kullanıyor. Bunun da sebebi gene çalışma şartları. Vaktinde çünkü esnaf kurye olan arkadaşlar dediğim gibi tüm harcamalarından kendi sorumlu. Yani aracının vergisinden, tamirinden, yakıtından, kendi bağ kurundan, muhasebesinden, her şeyden sorumlu olduğu için haliyle daha çok sayıda paket dağıtmak istiyor ki genelde dağıttığı, teslim ettiği paket üzerinden ücretlendirme alıyor, adet sayısına göre belirleniyor. Diğer yani platforma bağlı olmayan sigorta kapsamında çalışan, hizmet akdiyle çalışan kurye arkadaşlar da işveren baskısıyla, yani müşteri geç gelirse kötü yorum yapıyor, puanını düşürüyor. Onun yansıması da kuryeye oluyor. İnsanların sabırsızlığı ve platformların acımasızlığı kuryeleri hızlı ve trafik kurallarında biraz ihlal eder şekilde motor kullanmaya mecbur bırakıyor diyebiliriz.
1: Evet, ekstra dikkat edelim onlara, evet. Lütfen. Çalışma şartları da gerçekten çok zor. Şimdi bu firma kuryenin sözleşmesini tek taraflı olarak uygulamaya kapatırsa, evet, bunu bitirdiğinde kuryenin hangi hukuki yollarla bir yerlere başvurabilir?
0: Yani böyle bir durumda dediğimiz gibi işçi sayılmadıkları için doğrudan iş mahkemesine başvurmaları ve kıdem tazminatı, işe iade davası gibi haklarını aramaları şu an mümkün görünmüyor, ama hizmet akdinin tespiti davası açabilirler. Yani hizmet tespiti olarak söyleniyor. İşçi olduklarını bu dava yoluyla mahkemeye ispat ettirdikten sonra işçilikten doğan alacaklarının tahsiline gidebilirler. Onun dışında firmayla yaptıkları sözleşmeler, platform firmayla yaptıkları sözleşmeler dahilinde bir hakları varsa, yani fesih kaynaklı ya da cezai şart gibi hakları varsa, sözleşmesinde yer alıyorsa, ona dayanarak genel mahkemelerde, iş mahkemesi dışında genel mahkemelerde fesihten doğan zararlarını firmadan talep edebilirler. Ama öncelikle ben her zaman platform esnaf kuryelere esasen işçi olduklarının bilincinde olarak platformların sorumluluğuna bu şekilde yönelmelerini tavsiye ediyorum. Diğer türlü alacakları miktarlar da, alacaklı olduklarını ispat etme yöntemleri de kendi aleyhlerine olacaktır. Yani işçi olarak görülmemeleri maddi olarak ve ispat açısından işlerini zorlaştıracaktır.
1: Evet. Peki şimdi bir esnaf kurye sigortasız bir aracın çarpması sonucu sakatlanırsa, evet, sakat kalırsa güvence hesabından yararlanabilir mi? Yayının ilk başındaki konumuza tekrar dönmüş gibi olacağız.
0: Tabii güvence hesabından yararlanabilir. Güvence hesabı zarar gören kişinin statüsüne, mesleğine bakmıyor. O sadece bedensel olarak bir yaralanma var mı yok mu buna bakıyor. Fakat burada güvence hesabının her yıl belirlenen sigorta limitleri dahilinde olduğunu, sorumluluğunun bu dahiliyette olduğunu belirtelim. Bunu aşan kısım olabilir. Yani görülen zarar poliçe limitinin üstündeyse bu sefer güvence hesabının ödeyeceği rakamın üstü için yine platformun sorumluluğuna gidilmesi gerekir ya da zarar veren kişinin sorumluluğuna gidilmesi gerekir. Şu an mesela benim gündemde uğraştığım bir dosya var. Maalesef bu sabahtan beri konuştuğumuz bütün mağduriyetlerin toplandığı tek bir olay. Yani gece vakti çalınan bir araçla bir platforma bağlı olarak esnaf kurye modeliyle çalışan bir müvekkilime çarpıyor çalan arkadaş. Şimdi bu arkadaşın doğrudan araç sigortasına gitmesi mümkün değil araç çalıntı olduğu için. Ceza mahkemesi yargılamasında da aracın çalınmasında araç sahibinin kusurunun olmadığı tespit edildi. Bu sebeple aracın sigortasına ve araç sahibine sorumluluk yüklenemiyor. Platform sorumluluk kabul etmiyor. Çalışan değilsin sen, işçi değilsin, serbest çalışansın diye. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu çok ekstrem bir örnek. Evet. Zor denk gelecek bir şey ama sadece dediğimiz gibi aracın çalıntı olması önemli değil. Güvence hesabının sorumluluğu var. Sadece aracın çalınmasında kimin kusurunun olup olmadığını tespiti önemli. Güvence hesabı esnaf kuryenin geçirdiği kazadan şartlar mevcutsa sorumludur. Zaten orada dediğim gibi güvence hesabı kişinin mesleğine bakmıyor. Kişinin zarar görmesine bakıyor.
1: Evet. Peki şimdi esnaf kurye bir yayaya çarparsa, hep araç çarparsa diye konuşmuştuk. Siparişini tanıdığı o büyük marka bu kazadan sorumlu tutulabilir mi diye soracağım. Güldüğünüze göre herhalde tutulmuyor yine.
0: Yani şöyle, platformlar tabii ki sorumlu olduklarını doğrudan kabul etmiyorlar.
1: Evet.
0: Çünkü dediğimiz gibi platform motorlu kurye benim çalışanım değil. Hiçbir eyleminden, hiçbir zararından ben sorumlu değilim mantığıyla hareket ediyor. Her konuda böyle hareket ediyor. Zaten kendi bünyesinde sigortalı olarak kurye çalıştırmayıp böyle bir yol bulmasının sebebi sorumluluklardan kaçınmak. Fakat bizim hukuk sistemimiz bunu böyle değerlendirmiyor. Şu an her ne kadar yasal mevzuat olmasa da adam çalıştıranın sorumluluğu dahilinde o platformun işi yapılırken gerçekleşen bir kaza. Tabii bu mesai saatlerinde içerisinde olması da önemli. Yani esnaf kurye gece kendi motoruyla gezerken yaptığı kaza ile mesai saatleri içerisinde platformun paketini teslim ederken yaptığı kaza farklı değerlendirilir. İş kazasında da bu böyledir. Sigortalı çalışsanız da şirketin size tahsis ettiği araçla şirketin işini yapmak üzere giderken kaza yaparsanız ayrı. Mesai saati dışında akraba ziyaretine giderken kaza yaparsanız farklı değerlendirilir. Bu bağlamda platformun motoruyla yani esnaf kuryenin kullandığı motorla bir kaza olması durumunda yaralanan yayaların hem sigorta şirketine hem de platform şirkete hukuki olarak başvurmaları mümkün.
1: Evet. Peki kaza anında tutanak tutarken veya sözleşme imzalarken yapılan en büyük hatalar nelerdir?
0: Trafik kazası gerçekleştiğinde genelde insanlar polisi aramak istiyor fakat polis yaralama olmadığı takdirde ve çok büyük bir kaza olup da trafiğin akışına engel olunmadığı halde gelmiyor. Gelmesi de aslında gerekmiyor. Taraflar kendi tutanaklarını kendileri düzenleyebilir. Bu tutanaklar biliyorsunuz genelde sigorta poliçesiyle evet, birlikte bir nüsha verilir. Fakat siz de o nüshayı başka yerden de temin edebilirsiniz. Ayrıca E-Devlet'te de dijital ortamda da kaza tespit tutanağı var.
1: Evet,
0: kaza tespit tutanağını düzenlemezseniz ve kaza anında araçları yerinden oynatmadan gerekli fotoğrafları, videoları çekmezseniz sigorta ya da kasko şirketlerinin de ödeme yapmaktan kaçınması mümkün olabilir. Çünkü bazen sigorta şirketlerine karşı da hileye başvurulabiliyor. Yani aslında kendi kusuruyla bir kaza yapmıştır. Fakat kazayı başka bir şekilde bir tanıdığının aracını işte kaza yapılan yerine yanaştırarak fotoğraf çekip sigortadan talep edebilir. Çünkü diğer türlü kendi kusuru olduğu için ödeme alamayacaktır gibi. Bu sebeple tutanağı iki tarafın karşılıklı olarak imzalaması lazım. Bir kroki çizilmesi lazım olay yerine ait. Tarafların kendi olaya ilişkin beyanlarını anlattıkları kısımda karşı tarafın o anki baskısından etkilenmeden kazanın nasıl olduğunu kendi görüşleriyle izah etmesi önemli. Onun dışında tutanakların mutlaka imzalanması lazım. Dikkat edilmesi gereken konular bunlar.
1: Bunlar da çok önemli. Şimdi ben şunu da aklıma geldi. Trafikte kavgaları da çok fazla görüyoruz biz kaza dışında. Mesela birisi geldi işte kavga ederken camını indirmediği için camını kırdı. Bunu da trafik sigortası veya kasko karşılar mı?
0: Hayır. O mala zarar verme suçunu oluşturur.
1: Direkt davalık oluyoruz.
0: Tabii. Yani kaza neticesinde oluşan zarar sigorta şirketinin kapsamında olabilmesi için dediğimiz gibi kaza neticesinde olması lazım. Kaza taksirli bir eylemdir. Yani bilinçli olarak verilen zarar taksir değildir. Kasttır. Yani bir şahıs gelip kendi aracıyla sizin aracınıza kasten çarparsa bu durumun tespit edilmesi halinde de o aracın sigortası ve kaskosu ödeme yapmaz. Yani kasıt varsa burada olay artık kazadan çıkar bir suç teşkil eder. Mala zarar verme suçu oluşur. Sigorta ve kasko sorumlu olmaz. Şahsi sorumluluk söz konusu olur. Hukuki anlamda zararın giderilmesi anlamında ve cezai anlamda mala zarar verme suçundan yargılanması söz konusu olabilir.
1: Evet, Cem Bey ben çok teşekkür ederim. Ben benim teşekkür sorularımın ederim. Sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz varsa onları da alıp programı bitirebiliriz.
0: Tamamdır. Esnaf kurye konusunda baştan bir toparlamak gerekirse şu anki hukuki mevzuatımızda esnaf kuryeler maalesef işçi olarak görülmüyor. Bu konuda bir mevzuat düzenlenmesi ilerleyen süreçlerde muhtemelen yapılacaktır. Fakat şu an esnaf kuryeler bir mağduriyet durumunda, yani bir trafik kazası gibi durumlarda işçi görünmüyorum diyerek zararı sineye çekmesinler. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bu kazanın iş kazası olarak tespit edilmesi için mutlaka başvurularını yapsınlar. İş mahkemelerinde bağlı olarak çalıştıkları platformlara karşı tıpkı bir işverenmiş gibi zararlarının giderilmesi için davacı bulunsunlar. Bu davaları açarken de dediğim gibi önemli olan burada çalışma şartlarının aslında bir işçilik olduğunun, fakat buradaki hizmet akdinin gizlenerek iş ortağı gibi gösterildiğinin ispatı önemli. Yargıtay da bu noktalara özellikle vurgu yapıyor. Bunun ispatı da dediğim gibi çalışma saatlerinin platform tarafından belirlendiğinin, rotalarının platform tarafından belirlendiğinin ve takip edildiğinin, platformla yaptıkları sözleşmelerin içeriğinin, bu sözleşmelerde platform dışında herhangi bir şirketin ya da şahsın kargosunu dağıtmalarının fesih sebebi olduğunun belirtilmesi bile tek başına aslında hizmet akdiyle çalıştıklarının ispatıdır. Öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumlarına başvurular yapılarak hizmet tespiti ve iş kazası tespiti talep edilebilir. Akabinde iş mahkemesine davalar açılarak mevzuat düzenlenmesinin de bu dava sürecinde çıkması beklenebilir.
1: Evet, bu da gerçekten çok önemli bir bilgiydi. Çok
0: evet,
1: teşekkür ediyorum.
0: Çünkü zaman aşımı da söz konusu olabilir. Aksi halde mevzuat düzenlenmesi beklenirken zaman aşımına uğrarsa gelen düzenlemede kuryenin bir zarar giderilmesine sebebiyet vermeyecektir.
1: Evet, inşallah onlar için de güzel şeyler çıkar. Ben tekrardan çok teşekkür
0: ediyorum.
1: Ben
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok sağ olun. Adalet Terazisi programının bugünlük sonuna geldik. Hukukçu Cem Kaya bizlerle birlikteydi. Güvence hesabı ve esnaf kuryeler hakkında konuştuk. Çok önemli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Adalet Terazisi sona erdi. Yayın tekrarı. Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: 91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftalık sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. İşte bu haftanın sağlık gelişmeleri. Antalya'daki sağlık kongresinde konuşan meslek örgütleri temsilcileri, aile sağlığı merkezlerinde artan iş yükü, gelirler ve özgürlük haklarına dikkat çekti. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, "Mesele artık yalnızca ekonomik değil, mesleki saygınlık ve gelecek güvencesi meselesidir," dedi. Adana Çukurova Üniversitesi ile Danimarka Roskilde Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, ortak çalışma ile tıbbi tedavilerde kullanılan serumları inceleyip, birliktelik serumlarda 65 adet mikroplastik olduğunu tespit etti. Profesör Doktor Sedat Gündoğdu, bu çalışmalarla damar yolu ile verilen sıvıların doğrudan mikroplastik maruziyetine neden olduğunu ortaya koyduk, dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 171 sigara bırakma danışma hattında 2025'te 420.651, 2026'nın ilk 4 ayında ise 143.534 vatandaşa destek ve rehberlik sunduklarını açıkladı. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca tütünle mücadele kapsamında yürütülen sigara bırakma hizmetlerine ilgi artarken, bu yılın ilk 4 ayında sigara bırakma polikliniklerine 75.184 kişi başvurdu. Büyük şehirlerde yeşil alanların yerini alan cam binalar ve asfalt yüzeylerin güneş ışınlarını yansıtarak cilt kanseri riskini arttırdığına dikkat çekilirken, deri kanserine erken teşhis farkındalığı oluşturmak amacıyla 1-12 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde bent araması yapılacağı duyuruldu. Türkiye'de binlerce kişinin çölyak hastası olduğunu bilmeden yaşadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, toplumda her 100 kişiden birinde görülen ve genellikle sessiz ilerleyen çölyak hastalığına karşı uyarılarda bulunurken, tanı almadan bilinçsizce glutensiz beslenmenin faydadan çok zarar getirebileceğine dikkat çekiyor. 91.8 Radyo Radar'da Sağlık Rehberi'ni dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle sağlıkla kalın.
0: Sağlık Rehberi
2: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 3 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz. 1098. 1. Haçlı Seferi 8 ay süren kuşatma sonunda Antakya Haçlıların eline geçti. 1839. Çin'in Humen Limanı'nda İngiliz tüccarlardan ele geçirilen 1,2 milyon kilogram afyon Çinli yetkililerce imha edilince İngiltere bunu bir savaş nedeni saydı. Böylelikle 1. Afyon Savaşı başlamış oldu. 1889. Dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan güç hattı tamamlandı. Wafers'daki güç istasyonundan Portland, Oregon'un kent merkezine kadar olan hattın uzunluğu 14 mildi. 1925. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı. 1933. Sümerbank'ın kuruluşuna ilişkin kanun kabul edildi. 1965. Edward Higgins White uzayda yürüyen ilk Amerikalı oldu. 1977. Bülent Ecevit, Türk halkı bu düzeni değiştirmeye karar vermiştir, ben duralarsam beni de aşarak amacına erişir, dedi. 1989. Pekin'de Tiananmen Meydanı'ndaki büyük gösteriye asker müdahale etti, 2000 civarında öğrenci öldü. 1992. Meclis Hayali İhracat Araştırma Komisyonu Başkanı, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ifade vermeye çağırdı. Özal'ın Başbakanlığı döneminde kurgusal ihracata imkan sağladığı ve soruşturmaları geciktirdiği öne sürüldü. 1996. Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlenen Habitat 2 İnsan Yerleşimleri Konferansı'nın resmi açılışı İstanbul'da yapıldı. 2006. Karadağ bağımsızlığını ilan ederek kuruldu. 3 Haziran tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu oğlundan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP 31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerine, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melikgazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onlarda ücretli mukabele alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
1: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik, yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslek liselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın, hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
4: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da meslek eğitimimizin en önemli konularından biri. Coşkun Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim Müdürümüz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 80'den. Bunu en az %63'e çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu aramın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
5: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpa'da ise %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bülten görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: ...91.8'den herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde stand-up gösterileri, festivaller ve konserler sizleri bekliyor. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki konserlerde rock müziğinin güçlü sesi Zakkum, dillerden düşmeyen şarkıları ve muhteşem sahne enerjisiyle kulaklarımızın pasına silmeye geliyor. Bunun yanı sıra özgün yorumları ve içimize işleyen türküleriyle Grup Abdal da yine Kayseri'de sevenleriyle buluşacak. Bu haftanın tiyatro oyunlarında hem güldürecek hem de düşündürecek şahane bir oyun olan Bizden Biri, gizemli atmosferi ve merak uyandıran kurgusuyla tiyatro severleri derinden etkileyecek Gece O Kadar Kirliydi Ki İkisi de Kayboldular oyunu, farklı hayatların, duyguların ve seslerin aynı sahnede muhteşem bir ahenkle yankılanacağı Çoklu Sesler Yankısı, edebiyat tarihinin en güçlü karakterleri Shakespeare'in insanları da bu hafta sizlerle birlikte olacak. Hayatı dair eğlenceli tespitleri ve yüksek enerjisiyle anlatan adam da Kayseri'ye geliyor. Ayrıca bu hafta sürdürülebilirlik, doğa bilinci ve eğlencenin bir arada olduğu Yeşil Kampüs Festivali de sizleri bekliyor. Alanında uzman isimlerle Türk Medeni Kanunu'nun 100. yılı sempozyumu da yine Kayseri'de olacak. Bu hafta vizyona giren filmlerde korku türünde Backrooms filmi sizleri bekliyor. Keyifli seyirler dilerim. Radyo Radar'da haftanın etkinliklerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ndan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerini, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Atölye Melik Gazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk atölye Melik Gazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melik Gazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onları da ücreti mukabil alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
1: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik. Yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslek liselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın, hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
4: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da meslek eğitim bizim en önemli kurumlarımızdan biri. Coşku Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama milletim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milletimiz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 80 tancılar. Bunu en az %63'e çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu aranın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
5: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpa'da ise %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
7: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
8: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
0: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu, CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu oğlundan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı, yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerini, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melikgazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onlarla ücreti mukabil alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
1: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marif'in kalbinde marifetli gençlik. Yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslekselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın, hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
4: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da mesleki eğitim bizim en önemli kurumlarımızdan biri. Coşku Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim Müdürümüz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 8'den. Bunu en az %63'e çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte fuarın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
5: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpada ise %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: için gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması

0: Mas adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklama da İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ndan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP 31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerini, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Atölye Melik Gazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melik Gazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melik Gazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onları da ücreti mukabil alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
0: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
2: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik. Yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslek liselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
0: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
3: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da meslek eğitim bizim en önemli kurumlarımızdan biri. Coşku Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama milletim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milletimimiz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 80'den. Bunu en az %60'ı çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu aranın yapılma gayesi de bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
0: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
4: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
0: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpa'daysa %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
5: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Sen

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

bıraktığım bütün bu hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: sizicim, gözyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor, yanağımı.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu oğlundan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP 31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerini, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melikgazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onlar da ücreti mukabil alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
1: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik. Yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslek liselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın, hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
4: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da meslek eğitim bizim en önemli kurumlarımızdan biri. Coşkun Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Büyümeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim Müdürümüz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 8'den. Bunu en az %63'e çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu aranın yapılma gayesi bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
5: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpada ise %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
7: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hazır.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hareketli günler yaşanıyor. CHP sözcüsü Müslim Sarı, parti meclisinin 11 Haziran'da toplanacağını ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Kurultay taleplerine değinen Sarı, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle kurultay yapamadıklarını belirterek konunun polemik yapılmaması adına bir heyet oluşturulmasını teklif etti. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni bir parti kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Partiyi terk etmek gibi bir niyetinin olmadığını vurgulayan Özel, bu CHP'yi aşan büyük bir iktidar yürüyüşüdür. Mücadelemizi parti içinde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Yüksek Seçim Kurulu CHP kurultayına yönelik yapılan mutlak butlan itirazının red gerekçesini yayımladı. YSK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığını, bu konuda inceleme merciğinin Yargıtay olduğunu vurguladı. Siyasetin gündemine dair bir açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu oğlundan geldi. Siyasetin mahkemeler yerine sandıkla belirlenmesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, vatandaşın dertlerinin siyasetin gündeminde olmadığını, aksine siyasetin sorunlarının vatandaşın sırtına yüklendiğini savundu. AK Parti Teşkilat Başkanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda 4 ilin başkanlığında değişime gidildiğini duyurdu. Buna göre Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlarında görev değişimi yapıldı. Yeni başkanların kısa sürede yönetimlerini oluşturarak işbaşı yapacağını bildirdi. Samsun'un Bafra ilçesinde 2006 yılından bu yana çözülemeyen faili meçhul dosyası gelişen teknolojiyle aydınlığa kavuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, o dönem kimliği belirlenemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen kadın cesedinin yapılan DNA eşleşmesi sonucu yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun kesinleştiğini açıkladı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu 19 sanık hakkındaki iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Türkiye'nin küresel rolüne dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa için asla bir yük olmadığını belirtti. Kurtulmuş, bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat ve zenginlik olduğunu ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, Uluslararası İklim Zirvesi'ne ilişkin konuştu. Bakan Kurum, COP 31'i sadece diplomatik bir zirve olarak görmediklerini, Türk reel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini tüm dünyaya sergileyeceği bir dönüm noktası olacağını vurguladı. İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda tam 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 47 kuruş, motorine ise 98 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugünden itibaren pompalarda uygulanmaya başlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin örnek bisiklet şehirlerinden biri yapacağız. Bisiklet, sağlıktır, çevredir, disiplindir ve özgürlüktür dedi. Sergideki eserlerin kursiyerlerin emeğini, alın terini ve üretkenliğini yansıttığını ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Atölye Melikgazi'de inşallah bunlar ürüne dönüşecek. Ürün başında biz belli ürünleri satın alacağız. Dolayısıyla da evin bütçesine biraz katkımız olacak. İlk Atölye Melikgazi'de inşallah MİMS'inde açıyoruz. Mimar Sinan'da, daha sonrasında da tüm sosyal tesislerimizde Atölye Melikgazi'yi açacağız. Sizlere belli ürünleri ürettirip onlar da ücreti mukabil alacağız. Onların satışını biz yapacağız. Dolayısıyla kadınlarımızın emekleri inşallah bu şekilde ürüne dönüşmüş olacak.
1: Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılışında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen şunları söyledi.
3: Bugün Kayseri genelinde 64 meslek lisemizin 56 alan ve 119 dalda üretmiş oldukları tüm ürünlerin sergilendiği KAYMEF adını verdiğimiz Kayseri Mesleki Eğitim Fuarı'ndayız. Biliyorsunuz bakanlığımız Mayıs ayını mesleki eğitimde farkındalık ayı olarak ilan etti. Marifin kalbinde marifetli gençlik. Yani çocuklarımızın bilgiyi beceriye dönüştürmesini temsil eden bir temayla biz Mayıs ayını geçirdik. Ve onun finalinde de tüm Kayseri'de meslek liselerimizin üretmiş olduğu ürünleri hem öğrencilerimizin, özellikle ortaokul seviyesinde, lise tercihinde bulunacak çocuklarımızın, hem de onları yönlendirecek olan velilerimizin ilgisine ve alakasına sunmuş olduk.
1: Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesi tarafından düzenlenen Milli Üretelim, Bilinçli Tüketelim temalı Kayseri Mesleki Eğitim ve Teknoloji Fuarı açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan Mehmet Türköz şunları söyledi.
4: Bizim göz bebeğimiz. Yani birçok okulumuz var, çeşitli okulumuz var da meslek eğitim bizim en önemli kurumlarımızdan biri. Coşkun Bey de bahsetti. Yani her dönemin farklı algısı var. 60'ların algısı farklı, 80'lerin algısı farklı, 2000'lerin algısı farklı. Hatta 2010'dan sonra daha farklı bir algı içindeyiz. Işık hızında bir bilgiye sahip bir topluma dönüştük. Düğmeye basıyoruz, halinde bilgiye ulaşıyoruz. O bilginin kontrolünde zaman zaman yansımalar yaptığımız bir çağda yaşıyoruz. Ama Milli Eğitim olarak meslek eğitimde bir hedefimiz var. Milli Eğitim Müdürümüz de söyledi. Şu an hedef %54 herhalde 80'den. Bunu en az %63'e çıkarmak için gayret gösteriyoruz. İşte bu aranın yapılma gayesi bu. Tanıma, tanıtma, yönlendirme, bilgilendirme. Meslek eğitim, söylediğimiz gibi teorinin pratiğe dönüştüğü bir alan. Şu anda 64 tane okulumuz burada. İşte bir yıl boyunca yapmış olduğu emeklerin bir kısmını bize sergileyecekler. Biz onları keyifle izleyeceğiz.
1: Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Melik Gazi Sanat Merkezi'nde 6. sınıf öğrencilerine Çevre Haftası kapsamında sıfır atık temalı atölye çalışmaları etkinliği yapıldı. Burada konuşan Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk şunları söyledi.
5: 2023 yılından itibaren 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası olarak kullanılmaya başladı. Bu doğrultuda öğrencilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir çocuklarla etkinlik yapalım dedik. 5 Haziran'da da 9.30'da anıtta çelenk bırakma törenimiz var. Herkesi de oraya bekliyoruz. Çok zevkli. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Böyle bir an çocukluğumuzu hatırladık. Çok güzel oldu bize göre. İnşallah onlar da mutlu olmuşlardır diye düşünüyoruz.
1: Anahtar Parti İl Başkanı Elvan Öztürk, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 hububat alım fiyatları üzerinden eleştirilerde bulundu. Öztürk, çiftçiye sadaka vermeyi bırakın. Bu milletin üreticisi sadaka değil, emeğinin tam karşılığını istiyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 2026 hububat alım fiyatları çiftçiyle adeta alay etmektir. 2025'te ton başına 13.500 olan buğday fiyatını 16.500 TL'ye çıkarmakla övünenler %22'lik bu artışı başarı gibi sunuyor. Arpada ise %16'lık artışla çiftçiye idare et deniliyor dedi. Kayseri Mobilya kentte esnaflık yaptığı öğrenilen 55 yaşındaki şahıs kendini asarak yaşamına son verdi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.